0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili bir çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip bir yerden toplayamıyorum parçalarımı. Ve artık

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynumda benim

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor, 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak $338,398,000 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak $4 milyar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
4: Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen o kutu beynini eritecek uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
4: Sağlık Rehberi.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: farkındasın. Ne polis farkında.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. Yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. Yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal

0: medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
1: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili bir çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
0: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda İlhan İrem'i konuk edeceğiz.

İlhan İrem 1 Nisan 1955 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Sanatçı, ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi 1969 yılında üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesiyle oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında Marmara Bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadroyla 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.

İlhan İrem, sanat hayatında 70'li yılları romantik dönem olarak adlandırır. Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiş, 1973 yılında kendi imkanlarıyla Diskotür firmasına yaptığı ilk 45'liği Birleşsin Bütün Eller, bazen neşe bazen kederle beklediği başarıyı yakalayamaz. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği Yazık Oldu Yarınlara, Haydi Sil Gözlerini, genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler şarkıcılardan biri yaptı. 75 yılında yayımlanan üçüncü 45'liği Anlasana'yla başarısını devam ettirdi.

Sanatçı 1976 yılında ilk uzun çalar çalışması olan İlhan İrem 1973-76'yı yayımladı. Havalar Nasıl, İşte Hayat, Son Selam, Ayrılık Akşamı, Sen Bilirsin ve Bal Ağızlım gibi her yaptığı 45'lik liste başı oldu. 1973-1981 yılları arasında toplam 10 adet 45'liği yayımlandı ve 79 yılında yayınladığı senfonik yapıdaki Sevgiliye Uzun Çalarıyla Esin Engin'in aranjörlüğünde ilk defa akademik bir çalışmayla müzik yaşamında yeni bir yola saptı.

Sanatçının 80'li yılları ise Pencere albümüyle başlayan popüler kültürden uzaklaşma sürecine denk gelir. Bu dönemdeki eserlerinde ise toplumsal sorunlara karşı duyarlılığının arttığı gözlenir. Yine İlhan İrem bu dönemde kendi ifadesiyle 12 Eylül 1980 darbesi ve ardından gelen Amerikan-Arap karışımı liberalizmle sanatsal ve insani değerlerin yok olma sürecinin başladığını iddia ederek ve buna tepki göstererek sahnelerden geri çekilmeye başlar. Öncelikle yine kendi ifadesiyle içtensiz, soluk, günü yaşayan ve anlamsız kalabalıklar olduğuna karar verdiği insanlardan ve ürettiklerinden çok şekillerle ilgilenen popüler kültürden uzaklaşır. 87'ye kadar sürecek bir inziva için Tarapya'daki evine kapanır. Bu dönemde kendi tabiriyle kendi içine, iç uzaylarına derin yolculuklar yapmayı öğrenir.

Sanatçının müziğe verdiği ara, 70'li yıllardaki şarkılardaki hüzün temasından huzur ve metafizik temalı şarkılara uzanan bir süreci başlatır. Bu süreçte bir rock senfoni yazar, 81 yılında askerliğinde yaptığı bestelerden oluşan Bezgin'i yayımladıktan sonra, 83 yılında 7 yıllık bir çalışmanın ürünü olan 150 dakikalık senfonik rock üçleme Pencere, Köprü ve Ötesi 3 ayrı albüm halinde sırayla yayımlanır. Kesintisiz bir müzikal yapıdan oluşan rock senfoninin ilk albümü olan Pencere, yayınlandığı 1983 yılında altın plak ödülü alır.

1985 yılında üçlemenin ikinci albümü Köprü ve İlhan İrem'in ilk kitabı Pencere, Köprü ve Ötesi piyasaya çıkar. Kitapta İlhan İrem'in rock senfonideki müzikal anlatımı kalemi aldığı öykü ve bu öykünün Nuri Kurtçebe tarafından görüntülenmiş çizgileriyle Burak Eldem, İzzet Eti ve Adnan Özer'in İlhan İrem müziği üzerinde kapsamlı bir araştırması yer alır. Yine 1986 yılında sözlerini yazdığı Haley, Melih Kibar tarafından bestelenir ve Türkiye'ye Eurovision şarkı yarışmasında o yıla kadar alınan en iyi derece

Sanatçının İlhanı Aşk albümüyle başlayan ve ardından gelen Koridor ve Seni Seviyorum albümleriyle devam eden içe kapanma dönemi, bu dönemde siyahlar giymeye başlayan toplum ve sanat ortamında hissettiğini söylediği duyarsızlığa bir sessiz direniş olarak popüler kültürden tamamen çekilir ve 1992-2006 yılları arasında konserlerine ara verir. İlhan İrem'in ışığa ve yeni boyutlara açılan koridor betimlemesiyle başlattığı fiziki kayboluş süreci, albüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, kitap ve yazın çalışmalarını yoğunlaştırdığı bir dönemdir. Bu dönem, sanatçının müziğinin felsefi boyutlara dönüşerek kalabalıklarla buluşmayalıdır. Ayrıca bu dönemde İlhan İrem, 4 albümden oluşan çok kapsamlı bir Best Of serisi yayımlayarak tüm repertuarını ulaşılabilir bir hale getirir. Sana...

gün batar usul usul, kararır gece. Bardaktan boşanır yağmur, sel olur gider. Gündüzler geceler ne zaman biter? Şu batan güneş nereye gider? Buharlaşır yeniden dökülen su. Bulutları sil pencerenden, sevgi devri alemi bu. Yeniden doğar her şey, her şey bitti dediğin anda, bir gül kök salar damarlarında. Her şey biter, bir şey bitmez. Her şey biter, bir şey.

Sanatçının yeni şarkılarından oluşan Seni Seviyorum 2001 yılında yayımlanır. Sanatçı 2003 senesinde Bir Meleğe Aşık Oldum, The Best of İlhan İrem 4, 2004'te Işık ve Sevgiyle 30 Yıl albümlerini yayınlar. Sanatçı sanat hayatında yeni bir dönemini ise Cennet İlahileri albümüyle başlatır. İrem bu dönemi bir konserinde adı olan yürek büyüsü kavramıyla tanımlar. Yeniden sahnelere döner ve nadir solo konserler verir. Bu dönemde hakkında çeşitli kitaplar yayımlanır, müziği hakkında çeşitli araştırmalar ve paneller yapılır. Ayrıca İlhan İrem'in siyasi yazıları da bu dönemde yoğunlaşır.

Sanatçı 2007 senesinde Siyah Kuğu'nun Şarkısı isimli 6. kitabı Senfonik Şiir alt başlığıyla yayımlar. 2008 yılında çocuklar için hazırladığı Toz Pembe Progresif Çocuk Şarkıları isimli bir albüm yapar. İlhan İrem, Türkiye'de son dönemde yaşananları kendi penceresinden kaleme aldığı Güneş Ülkesinin Karanlık İnsanları isimli 7. kitabını 2014 yılında sevenleriyle buluşturur.

0: saçların sarı.
1: Sanatçı 17 Eylül 2013 tarihinde Akşam Gazetesi'nden Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda, "Eserlerimi hiçbir zaman belli kalıplar içinde üretmem. Her biri canlıdır. Her birinin kendi içinde bir dinamiği vardır. Senfoni gibi gelirler. Ürettiğim anda tamamen trans halinde oluyorum," diye açıklar.

0: yazlıklardan havalanan.
1: Sanatçı son yıllarında yeni albüm çalışmalarını sürdürmüş olup 2006 yılından sonra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde her yıl konser vermiş. 30 yıllardan sonra doğum yeri Bursa'da 4 Haziran 2016 tarihinde tekrardan konser verir.

28 Temmuz 2022 tarihinde böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı, 30 Temmuz 2022 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi ve Bebek Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilir.

91.8 Radyo Radar'da unutulmaz sanatçı İlhan İrem'i programımızda konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
2: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 2016 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
5: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
6: Hadi canım.
7: Aa,
6: ne?
8: Vay.
7: Aa, nasıl yani?
9: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
5: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
10: Bir fotoğraf çektiğinizi düşünün. Ev sığdı, ağaçlar sığdı, gökyüzü sığdı. Ama bir noktada yetmedi, değil mi? Bilim insanları da demiş ki bir fotoğraf karesi çok dar. Biz biraz büyütelim ve ortaya dünyanın en büyük kamerası çıkmış. Adı Vera C. Rubin Gözlemevi'nin kamerası. Öyle cepte taşınan cinsten değil. Yaklaşık 2800 kilo. Yani tripod falan kurtarmaz. Bu dev kamera Şili'de. Yüksek bir dağın tepesinde duruyor ve her gece gökyüzüne bakıp şunu diyor: bugün kimi çekiyoruz? Kameranın sensörü tam 3,2 gigapiksel. Bu ne demek? Öyle bir fotoğraf ki yaklaşık 45 dolunay tek kareye sığıyor. Instagram filtresi yok ama detay bol. Bu gözlem evinin adı da tesadüf değil. Karanlık maddeyi araştırmalarıyla bilim dünyasında iz bırakan Vera C, Rubin'in adını taşıyor. Teleskobun aynası 8,4 metre çapında. Yani ev aynasıyla kıyaslamayın. Bunun karşısında saç tarasanız samanyolunu da görürsünüz. Görevine mi? Tam 10 yıl boyunca her gece gökyüzünün fotoğrafını çekmek. 23 Haziran 2025'te paylaşılan ilk görüntülerde milyonlarca galaksi, samanyolundaki yıldızlar ve ben buradayım diyen asteroidler var. Üstelik bu kamera her gece yaklaşık 20 terabayt veri topluyor. Bu da toplamda 500 petabayt. Yani bilgisayarın hafızası doldu uyarısı burada hiç susmuyor. Bu veriler ne işe yarıyor? Karanlık maddeyi, karanlık enerjiyi anlamaya, yani evrenin gizli taraflarını çözmeye. Bir de güzel bir sürpriz var. Gözlem evi. Güneş sistemini 3 boyutlu ve interaktif inceleyebileceğiniz bir web uygulaması da geliştirildi. Yani oturduğunuz yerden gezegenlerin yörüngelerinde gezinebiliyorsunuz. Uzay turizmi şimdilik internetten. Bu dev kamera sayesinde önümüzdeki yıllarda milyonlarca yeni gök cisminin keşfedilmesi bekleniyor. Kısacası evren poz veriyor, kamera hazır, bilim insanları denkleşöre basıyor. Ve biz bir fotoğraf karesine koca bir evrenin sığabileceğine hayretle bakıyoruz. Merak edenler için söyleyeyim. Gözlüm Evi'nin web sitesinden bu nefes kesici görüntülere bakmak serbest. Çünkü bu fotoğraflar uzaya bakmak değil, uzayı izlemek.
5: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
6: Hadi canım.
7: Aa!
6: Ne?
8: Vay!
7: Aa, nasıl yani?
9: Aa! Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
5: Bilgesel 91.8 radyonuz radyo radarda. Bence sakın kaçırmayın.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla binek otomobiller ve belirli taşıtlara ÖTV'de askeri maktu vergi alt sınırı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren, erişilebilir ve öngörülebilir bir adalet sistemi için reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 12. yargı paketinin yayımlanması üzerine sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı ifadelerini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Sosyal medya platformları üzerinden eleman temin etme ve suç örgütlerini övme amacıyla paylaşım yapanlara yönelik 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği mahallesinde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Hem şehrimizdeki yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının kalitesini artırmak, hem vatandaşlarımıza nitelikli su verip arıtmayla ilgili çalışmalar yapmak, her türlü bu anlayış içerisinde hizmetleri sürdürürken şu anda da Hacılar bölgesindeyiz. 5 kilometre ana bor olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek. Hacılarımızın güzel insanlarına her zaman teşekkür ediyor, dualarını bekliyor. 100 milyonlar feda olsun.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık ihracat rakamımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umutlarını arttırmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve taşiş ürünleri listesinde Kayseri'den iki firma daha yer aldı. Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Damızlık Sığır Yetiştiriciler İktisadi İşletmesi tarafından üretilen Hunat markasına ait tereyağı üzerinden yapılan incelemelerde yağ oranının düşük olması uygunsuzluğu tespit edildi. Diğeri ise Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Erciyes Süt Ürünleri Limited şirketi tarafından üretilen Narlıtepe Doğan'ın Sevgisi markasına ait tam yağlı ay çekirdeği mısır çeşnili eritme peyniri ürününün 500 gramlık ambalajında bitkisel yağ tespiti uygunsuzluğu tespit edildi. Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla ilçe genelinde marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde toplam 55 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 11 eş zamanlı huzur asayiş uygulamaları sonucunda 102 aranan şahıs yakalandı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. Kahire'de gerçekleşen Dünya Boçya Turnuvası'na katılan Türkiye Milli Takım kafilesinde yer alan Kayserili sporcular 2 altın madalyayla döndü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Mirasın izleri.
4: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliğini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Bu programda Divriği Ulu Camii'nden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde, taşın dile geldiği, insan emeğinin sanatla birleştiği eşsiz bir yapı yükselir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılın başlarında inşa edilen bu külliye, yalnızca İslam mimarisinin değil, tüm insanlığın ortak mirasının en nadide örneklerinden biridir. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan eser, günümüzde hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Böylece hem ruhun hem de bedenin iyileştiği, ilahi huzurla tıbbi tedavinin aynı çatı altında birleştiği bir mekan ortaya çıkmıştır. Bu, dönemin ileri görüşlü şehirleşme anlayışının da bir göstergesidir. Divriği Ulu Camii'nin en dikkat çekici bölümleri şüphesiz taç kapılarıdır. Üç ana giriş kapısının her biri farklı bir sanatçının elinden çıkmışçasına benzersizdir. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde yükselen bu görkemli kapılar, taşın en ince detayına kadar oyulmasıyla ünlüdür. Kapılardaki motifler öylesine zengindir ki, her bir kareye bakıldığında farklı bir desen, farklı bir sembol fark edilir. Üstelik günün farklı saatlerinde güneş ışığının açısına göre gölgeler değişir, motifler adeta yeniden canlanır. Sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı bir yüz gösterir. Bu yüzden kimi tarihçiler, Divriği'nin taç kapılarını taş üzerine işlenmiş canlı bir Kur'an tefsiri olarak tanımlarlar. Caminin içine adım atıldığında görkemli sütunlar, kubbeler ve kemerlerle karşılaşılır. Ama dikkat çekici olan hiçbir sütunun diğerine benzememesidir. Her sütun kaidesi, her başlık, her kemer farklı bir üslupla işlenmiştir. Bu çeşitlilik, yapının tek bir sanatçının değil, pek çok farklı ustanın emeğiyle şekillendiğini gösterir. Sanki her usta kendi imzasını bırakmış, fakat hepsi aynı ahengin içinde birleşmiştir. Mihrap da ayrı bir sanat şaheseridir. İnce taş işçiliği, oyma teknikleri ve sembolik motiflerle süslenen mihrap, hem dini bir derinlik hem de estetik bir zenginlik taşır. Kubbenin göğe yükselen ihtişamı, iç mekana ilahi bir atmosfer kazandırır. İnsana sadece ibadet duygusu değil, aynı zamanda hayranlık ve huşu hissi de verir. Darüşşifa bölümü ise dönemin sağlık anlayışını yansıtır. Burada hastalara şifa dağıtılır, hekimler çalışır, tedavi yöntemleri uygulanırdı. İbadethane ile hastanenin aynı külliye içinde bulunması, Anadolu'daki toplum hayatının ne kadar bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koyar. İnsan bedeniyle ruhunun birlikte iyileştirilmesi gerektiğine dair felsefe, Divriği'de taş ve sanat aracılığıyla somut hale gelmiştir. Divriği Ulu Camii'nin bir diğer sıradışı özelliği, alışılmış Selçuklu camilerinde görülen avlu düzeninin burada yer almamasıdır. Bu durum, yapıyı mimarlık tarihinde ayrı bir konuma yerleştirir. Çünkü o dönemin cami anlayışından farklı olarak tasarlanan bu plan, Anadolu'nun özgün mimari gelişimini de gözler önüne serer. Külliyenin taş işçiliği, yalnızca dini değil, aynı zamanda kozmik ve felsefi semboller de barındırır. Bitkisel motiflerden geometrik desenlere, hayali yaratıklardan sonsuzluğu simgeleyen süslemelere kadar çok geniş bir yelpaze kullanılmıştır. Bu süslemeler, hem İslam estetiğini hem de dönemin kültürel çeşitliliğini yansıtır. Taş işçiliğinin bu zenginliği nedeniyle Divriği, kimi sanat tarihçileri tarafından Anadolu'nun Elhamra'sı olarak da anılmıştır. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yalnızca bir ibadet ve tedavi mekanı değil, aynı zamanda Anadolu'da inanç, sanat ve bilim dünyasının nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir başyapıttır. Bugün bu yapıyı gezen herkes, taşların sessizce konuştuğunu, ustaların asırlar öncesinden günümüze seslendiğini hisseder. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması da işte bu yüzden tesadüf değildir. Divriği Külliyesi sadece Türk İslam tarihine değil, tüm insanlığa ait evrensel bir değerdir. Onu görmeye gelen ziyaretçiler yalnızca bir camiyi değil, taşın sanatla buluştuğu, zamanın ötesine taşınmış bir hikayeyi de seyretmiş olurlar. Bugün Divriği'nin bu eşsiz mirası, geçmişin sanatçı ellerinden bugünün gözlerine ulaşan bir köprü gibidir. İnsanlığa, ortak kültürün ve estetiğin nasıl evrensel bir değere sahip olduğunu anlatır. Ve bize şu gerçeği hatırlatır. Bazı yapılar vardır ki taş olmaktan çıkar, insan ruhunun, emeğinin ve inancının sembolüne dönüşür. İşte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası tam da böyle bir anıttır.
0: Mirasın izleri.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokumsmol AVM'de. Profilokumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Yayın tekrarı.
2: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz başlıyor.
3: Kayseri Radar ekranlarından günaydın. Ben Rabia Aksoy. Radar Analiz programıyla yine sevgili Serbülent Altıparmak'la birlikte sizlerleyiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz.
4: Efendim teşekkür ederim. İyiyim. Sizlerde ne var ne yok? Siz nasılsınız?
3: Biz deyiz. Teşekkür
4: Allah
3: ederiz.
4: Allah iyilikler versin. Daha iyisiniz.
3: Daha işte. İyiyim. Evet. Geçen hafta yoktuk. Bu hafta bakalım neler oldu, neler gelişti, nasıl
4: evet,
3: gelişmeler yaşadık.
4: Geçen haftayı da dahil ederek konuşalım.
3: Sizlerden dinleyeceğiz.
4: Evet.
3: Öncelikle FED faiz kararını aldı. Sabit bıraktı. 3.50-3.75 aralığında
4: evet,
3: sabit bıraktı. Altında sınırlı bir düşüş yaşandı. Sonra tekrardan bir toparlanma seviyesine geçti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
4: Şimdi Amerika dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi zaten. Doğal olarak onlar da kendi ekonomi yapısını düzenlemek adına bazı kararlar alıyor. Nasıl bizim Merkez Bankamızda faizi sabit tuttuysa, geçen hafta Perşembe günü kararını alarak sabit tuttuysa, Amerika'da kendi ekonomi politikalarını belirlerken böyle bir karar alıyor. FED Amerika'nın Merkez Bankası. Hı hı. Onlar da piyasaya yön vermek, sıkılaşma politikaları, kredi politikaları, tahvil faizlerinin politikaları gibi noktalarda kendilerince bir kararlar alıyorlar ki aldıkları kararların tamamı ilime, bilime ve matematiğe uygun şekilde ilerliyor. Bizdeki gibi değil. Bizde malumunuz bankaların, Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekir. Siyasetten, siyasi güçlerden, ülkeyi yönetenlerden herhangi bir talimat almadan bunu yapması gerekir. Amerika'da da böyle bir şey var. Hatta Trump'la FED Başkanı arasında ciddi gerilimler yaşanıyor. FED Başkanı, ben aldığım kararların arkasındayım, başkan ne derse desin diyor.
3: Hı hı.
4: Bizde de tam tersi herhangi bir şekilde geçmişte iki defa yaşadık. Faizi artıran Merkez Bankası başkanları görevden alındı. Durum böyle olunca Amerika'nın yapmış olduğu uygulamalar tamamen ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma göre belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılan matematiksel ve gerçekten de bilime uygun gerçeklerdir. Faizin artırılması demek ülkede ve dünyada zaten Fed'in almış olduğu kararlar Avrupa Merkez Bankası'nı veya işte Çin Merkez Bankası'nı, Japon Merkez Bankası'nı da ilgilendirir. Onların da kendilerince almış olduğu kararlara yönelik bir örnek teşkil eder. İşte Japonya Merkez Bankası yaklaşık 20 yıldır ilk defa faiz artırdı ve -0.25'e getirdi.
3: Bizleri de etkiliyor diyebilir miyiz o zaman?
4: Tabii ki. Yani şimdi dolar dünyanın kullanmış olduğu bir para birimi. Şimdi bizim borçlarımız, satın aldığımız, dışarıdan ithal ettiğimiz işte petrol olsun, altın olsun, enerji olsun, elektrik vesaire, doğalgaz, bunların hepsini biz dolarla alıyoruz. Dolarla aldığımız zaman da doğal olarak bunun da etkisini yaşamış oluyoruz. Uyguladığımız reel kur politikası bunun için çok büyük bir etken olacak. Ülkede yapılan ihracatlarımızın işte hani sürekli arttığı için gurur duyuyoruz, gurur vesilesi yapıyoruz. Kazançlarımızın tamamı dolar üzerinden ya da euro üzerinden oluyor. Ve bunun da etkisi bir şekilde bize de dokunacaktır. Aldıkları kararlar sadece kendilerini ilgilendirmiyor. Doğal olarak dünyayı da ilgilendiriyor diyebiliriz rahatlıkla.
3: Evet, FED faiz açıkladı. Bizden de bir açıklamalar geldi. İşte yoksulluk sınırı, işsizlik oranları. Zaten düzenli açıklanan veriler bunlar. Tabii konuşuyoruz. Her seferinde de düştüğü iddia ediliyor. Özellikle işte Bakan Işıkhan da dedi, gençlerde işsizlik oranı 2025 yılından itibaren de en iyi seviyede gerçekleşiyor şu anda diye söyleme oldu. İşte yoksulluk sınırı şu anda 120 bin lira oldu. 4 evet. kişilik bir ailenin yine yaşam maliyeti ele alındığında.
4: Maalesef.
3: Türkiye'de de işsizlik yüzdelik dilime bakarsak %7,6'ya kadar geriledi olarak gösteriliyor. Yani bunun da iyi bir seviye olduğu, genç işsizliğinde iyi bir seviye olduğu şu anda söyleniyor. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
4: Şimdi
3: gerçekten gençler iş bulabiliyor mu?
4: Şimdi şöyle, gençler iş bulabiliyor mu? Hani bir hepimizin işte amcalarımızın, abilerimizin, emekli özellikle sokakta gün geçiren yaşlı abiler, ablalar, onların konuştukları bir cümle var. Gençler iş beğenmiyor diye. Hı hı. Aslında gençler iş beğeniyor ama ülkenin içinde bulunduğu durum, geçmişte yapılan eğitimde yapılan yanlış alınan kararlar, yanlış alınan kararlar burada çok büyük bir etken olmuş oldu. Her ilde, her ilçede neredeyse bir üniversite kuruldu. Bu üniversitelerden mezun olanların tamamı geçmişten gelen, hani çocuğumuz okusun, okuyan adam iyidir. Tabii ki eyvallah, bu konuda sıkıntımız yok. Hı hı. Ama mezun olanların da iş garantisinin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Yapılan planlamalar, eğitim planlamaları, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan planlamaların yanlışlıkları, gençlerimizin nitelikli olarak addettiğimiz fakat niteliklerinin ne olduğunu kesin ve net bir şekilde bilmediğimiz gençlerin işsizliğinin sürekli hale gelmesi, ev işsizleri olan gençlerin, evde sürekli kalan gençlerin yoğunluklu olarak yaşadığı bir memleket haline geldik. Burada ister bakan açıklasın, isterse kim açıklarsa açıklasın, gençlerdeki işsizliğin çok ciddi seviyelere ulaştığı açık ve net. Bir de şöyle, eskiden üniversiteyi bitirmek çok, üniversiteyi kazanmak zordu, bitirmek daha da zordu. Şimdi üniversiteyi yani eksi netlerle kazanabilme gibi bir durum ortadayken, başarılı, liyakatlı veya nitelikli bir gencin oluşması da gerçekten artık çok zor. O yüzden gençlerin niteliksiz olması sebebiyle, hani eğitim anlamında söylüyorum, gençlerin eğitim anlamında niteliksiz olması sebebiyle herhangi bir iş yapabilme kapasitesi kalmamıştır. İş yapamadıkları için, işi beceremedikleri için doğal olarak iş bulamamaları da gayet normaldir.
3: Ya da iş bulunacak yerlere yönelmeleri gerekiyor diyelim biz ona biraz.
4: Tabii ki, yani bu da var.
3: Üniversiteden
4: ancak
3: bahsettik ya.
4: Şimdi şöyle bir şey var Rabia Hanım. Gençlerimizin öncelikle kendilerini yetiştirmesi gerekiyor.
3: Tanımaları da gerekiyor.
4: Tabii. Kendilerini tanımaları lazım. Kendilerine yatırım yapmaları lazım. Üniversiteyi bitirirken boş bitirmemeleri lazım. Şimdi ben işletme fakültesi mezunuyum. İlk İngilizce işletme bitirdim. Sonra Adalet Meslek bitirdim. Sonra Kayseri Üniversitesi Uluslararası Ticaret Lojistik bölümünü bitirdim. 46 yaşında Kayseri Üniversitesi'nin ilk en yaşlı öğrencisi olarak mezun oldum. Şimdi bizler bu yaşlarda böyle başarılar elde etmek için çabalarken, gençlerimizin bir yabancı dil öğrenmeden ya da okulunun vermiş olduğu eğitimleri, bilgileri gerçekten kendilerine yüklemeden hayata atılmalarının hiçbir anlamı, ifadesi yoktur. Öncelikle gerçekten bilgi kavramını öğrenmek gerekiyor. Bilginin ne kadar kıymetli olduğunu öğrenmek gerekiyor. Siz bilmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Bilgili olmak zorundasınız. Üniversitede okurken çalışmak zorundasınız. Üniversitede okurken piyasayı öğrenmek zorundasınız. Kendilerinize bir şey katmak zorundasınız. Örnek veriyorum, bir herhangi bir bölüm olsun, işletme fakültesi, iktisat, maliye, adını siz ne koyarsanız koyun. Siz burada okurken sınıfınızda 50, 60, 70, 80 tane arkadaşınız var. Sizin o 50, 60, 70, 80 dediğimiz diğer öğrencilerden kendinizi farklılaştırmanız gerekiyor. Kendinize bir şeyler katmanız gerekiyor. Bir yabancı dil biliyorsanız ikinciyi öğrenmeniz gerekiyor. Kendinize bir nitelik katın bir nitelik, iki nitelik, üç nitelik diğerlerinden farklı olduğunuzu hissettirin. Ondan sonra başarısız olabilme ihtimalinizin olmadığını ben size net bir şekilde söyleyebilirim. Tercih edilen olursunuz. Tercih eden tarafında olamayacaksınız. Tercih edileceksiniz. O yüzden okuyorsanız da okulunuzda doğru, dürüst, tertemiz, nitelikli bir şekilde çalışmanızı tavsiye ederim ben herkese.
3: Teşekkür ederiz. Biraz da Kayseri'de yerele inmek istiyorum açıkçası.
4: İnelim. İşte
3: fiyatlar olsun, kesilen cezalar olsun ya da kesilmeyecek yeni getirilen cezalar olsun. Bunlar hakkında da konuşalım istiyorum.
4: Konuşalım tabii.
3: Mesela şu anda bir ceza kesiliyormuş daha önce. Mesela siz belki daha iyi bilirsiniz. Hani bu konu hakkında da konuşalım. Port bagaj ve araç üstü çadıra artık ceza kesilmeyecek. Erciyes'e çıkıyor adam. Hani hafta sonu ne yapıyor? Atıyor çadırını ya da herhangi işte araçlarını, aletlerini atıyor, çıkıyor. Bunun daha öncesinde bir cezası var mıydı? Hani ne kadardı ki şimdi kesilmeyecek? Nasıl bir sorun teşkil ediyordu bu?
4: Şimdi eskiden şöyleydi, bildiğim kadarıyla aktarayım. Çok detaylı bilgim yok ama sadece yüzeysel taraftan söyleyeceğim. Araç bütünlüğünü bozan, aracın önde giden aracın haddinden fazla, istihap haddinden fazla bir yük ya da görüşü engelleme gibi bir durum söz konusuysa, aracın taşıyabileceği yükü aşan bir durumdaysa o zaman bir cezai müeyyidesi vardı. Sonradan işte geçmişteki bundan 4 ay önceki ya da 5 ay önceki kanun değişikliğiyle bu tip uygulamaların olacağı söylenmişti. Ama son dönemde de baktığımız zaman artık teknoloji gelişti. Artık işte port bagajlar belirli bir ivmeye, işte rüzgara karşı direnmeye vesaire gibi noktalardaki fazlasıyla yük attığınız zaman, gabari sınırını geçtiğiniz zaman, araçlarda da sadece kamyonlar için değil, araçlarda da bir gabari sınırı vardır. Bu sınırı aştığınız zaman aracın devrilme riskini ortaya çıkaracağı için bunun engelleyici bir cezai şartıydı. Şimdi teknolojilerle ürünler gelişti. Doğal olarak bundan sonra herhangi bir problem olacağı düşünülmediğinden böyle bir ceza şartının kaldırılması da gayet güzel olmuş. Çünkü yaz geldi, insanlar tatile aynen gidecek vesaire derken birazcık onlara da güzellik yapılmış olsun.
3: Çadır sevenlere, Erciyes'te
4: evet, tatile gideceklere
3: güzel bir haber olmuş oldu bu.
4: Aynen.
3: Şimdi gelelim araç demişken, Kayseri'de araçtan saldırı amaçlı inen sürücü ve yolcusuna 360 bin TL ceza uygulandı.
4: Çok güzel.
3: Bence de çok güzel. Bu çok son güzel dönemin hatta en güzel haberleri bence. Hani araçtan inersem şu ceza kesilir diye kendini adam durduruyor ve inmiyor. Orada belki büyük bir ölümlü kavga, belki daha kötü
4: her şey olabilir.
3: Şeyi bu cezaların ben engellediğini düşünüyorum.
4: Evet, her şey olabilir. Araçtan indiği zaman karşı tarafın size ne yapacağını bilemezsiniz.
3: Aynen.
4: Hani ben araçtan ineyim. Tamam, indim. Karşıdaki adam eline aldı silahını, çekti. Ne yapacaksınız? Hani o yüzden oturun oturduğunuz yerde diyebiliriz. Tabii ki anlıktır.
3: Evet, her şey mahvedilir.
4: Fazlasıyla bunları trafikte görüyoruz, yaşıyoruz. İnsanların birbirine saygılı olması lazım. Kayseri'deki işte yol yapım çalışmaları, nüfusun artması, gurbetçilerin gelmesi gibi durumlar ortaya çıktı. İşte geçen programlarda da söylemiştik. Yani Kayseri'de yaklaşık 600 bin araç var.
3: Evet.
4: Şimdi 600 bin aracın aynı anda gibi trafiğe çıkması gibi bir durum söz konusu değil. Ama Kayseri'de ortalama 200 bin aracın günlük trafik içerisinde olduğu söyleniyor. Şimdi 200 bin araç merkez civarında gezdiğinde trafik ciddi manada yoğunlaşıyor. Hı hı. İşte Kartal Kavşağı'nın yapılması, diğer yerlerde bazı çalışmaların olması, işte sanayi tarafındaki katlı kavşakların yapılıyor olması gibi durumlarda trafiğin ciddi manada problem olmasına yol açıyor. Şimdi bunu da geçtik. Artık insanlarımızın trafikte gerçekten birbirine saygılı olması gerekiyor. Yani örnek verelim, dün yaşadığım bir olayı anlatayım.
3: Buyurun.
4: Forum civarından işte Melik Gazi Belediyesi'ne doğru, işte Forum Rezidans'ın olduğu yerden bir geçiş var. O geçişte dakikalarca beklemek zorunda kalıyoruz. Hani camı açıp elimi çıkarıp şöyle bir dakika diye işaret ediyorum. Yine dinleyen yok. Hatta birisi durdu, ben geçiyorum, bir hanımefendi eliyle bağıra bağıra böyle hareketler yaparak bize tepki gösteriyor. Buradaki adamlar, hani sen gideceksin ama buradaki adamlar dakikalarca bekliyor, 5 dakikadır oradan geçmeye çalışıyorlar. İnsanların birbirine saygılı olması lazım. Ankara'da, İstanbul'da da yaşıyoruz, gidiyoruz geliyoruz. Orada parmağınızı gösterdiğiniz zaman, camdan çıkarıp gösterdiğiniz zaman karşı taraftaki kişi bekliyor.
5: Bir
4: saygı var. Silah. Tabii ki. Hı hı. Yani orada kornaya basacağınıza frene basın. İnsanlar yoluna gitsin. Her şey düzenli bir şekilde devam etsin.
5: Trafik nasıl? Özü saygıdan oluyor olabilir.
4: Tabii ki, kesinlikle. Trafikte birbirimize saygılı olursak, yapılan bir ricaya, istenen bir ricaya eyvallah dersek, kornaya böyle 5-10 saniye basmak yerine 5-10 saniye frene basarsanız her şey çok güzel olacak.
5: Serbülent Bey, ama bu cezalardan dolayı da bence insanların, ben bir tık akıllandığını düşünüyorum.
4: Tabii yaptırım
5: gücü. Artık ne yapıyor? İşte camın arkasında karşı taraf iniyorsa araçtan hemen onu kameraya alıyor, çekiyor. Ya o zaman da bilemiyorsun. Araçtaki mi onu galeyana getirdi? O mu suçlu? O mu cezalı?
4: İşte orası da
5: artık, burası da muamma,
4: o da niyet noktasına gelmiş oluyor. O yüzden aracınızda mutlaka, şu an bazı üç harfli marketlerde, kampanyalarda var, araç kamerası edinmenizde çok büyük fayda
5: var. Evet, gerçekten öyle, bence de. Şimdi gelelim Kayseri'de meşhur neyimiz meşhur? Pastırma evet. Fiyatlarına. Pastırmanın
4: gelmeyelim, çok
5: kilogram
4: pahalı.
5: Fiyatı 3000 TL'yi şu anda aşmış durumda.
4: Evet.
5: Bunu gurbetçi gelişine mi bağlayalım? Yaz sezonu olmasına mı bağlayalım?
4: Şimdi pastırma bundan yaklaşık 1,5 yıl öncesinde de pahalıydı.
5: Tescillendi pastırmamız, bildiğimiz gibi.
4: Evet. Aynen. Tabii ki. Sağ olsun Ticaret Borsa Başkanımız, evet. Sayın Recep Bağlamış. Buradan da sevgiler, selamlar kıymetli kardeşimin büyük çabalarıyla birlikte, işte Sayın Vali olsun, Ticaret Odası, evet. olsun, bu konuda çok büyük çaba gösterdiler ve bu işi de becerdiler. Hı hı. Buradan helal olsun diyoruz. Şimdi gelelim fiyatına. Şimdi ne ucuz ki pastırma? Aynen. Ucuz olsun. Şimdi pastırmanın bir hayvanın, bir büyükbaş hayvanın belirli bölgelerinden yapıldığını biliyoruz. Hı hı. Şimdi 250-300 kiloluk bir hayvanın 3-5 kiloluk bir etinden yapılan bir şeyin ucuz olmasını beklemek de çok mantıklı, aynen. değil zaten. Hani fayda maliyet tarafına baktığımız zaman nadir bulunan her şey pahalıdır. Pastırmanın da yapıldığı o tütünlük dediğimiz, işte bonfile dediğimiz kısımdan yapılan bölümde zaten bir hayvanda maksimum herhalde bir 5-6 kilodur en fazla. Durum böyle olunca da az olan bir şey pahalı olabilir. Gayet normaldir. Bir de yapımı da gerçekten çok zahmetli.
5: Evet.
4: Arada firesi çok fazla. Taze etin geldiği kilo, örnek veriyorum 5 kiloysa, kuruduğu zaman, pastırmaya döndüğü zaman bu yarı yarıya neredeyse azalmış oluyor. Doğal olarak da fiyatının da artmış olması normaldir. Zaten şöyle de söyleyelim. Pastırma zorunlu bir ihtiyaç değildir. Bir, hı hı. lüks tüketim malzemesidir. Eğer ki yiyecekseniz 3000 liraysa 200 gram alsanız 500-600 lira para yapar.
5: Evde yapanlar
4: en
5: da var
4: fazla.
5: Artık.
4: Tabii ki. Yani eskiden işte karpuz atandaki pastırma üreticileri mi vardı? Hı hı. Yoktu. İnsanımız eskiden eti kuruturdu. İşte çemenle birlikte bir şeyler yapar. Evde yapanlar da vardı. Bunları geçmişte arkadaşlarımızın, sağ olsun, babaanneleri, anneleri yapardı. Biz de tadına bakardık. Gayet de güzel olurdu. Şimdi yani bu bir tadımlık bir gıda maddesi. Ona göre davranmak lazım. Hı hı. Yani lüks tüketim hiçbir zaman size fayda getirmez.
5: Uygun olmaz.
4: Tabii ki. Mecburi değilsiniz.
5: Şimdi Kayseri'de faaliyet gösteren bir firma içinde konkordata kararı alındı.
4: Evet.
5: Şimdi bunun için öncelikle
4: sebep ne diye bakmak
5: artan lazım. Bu sebep ne? Çok fazla artış yaşanıyor Kayseri'de. Bunu 64 firma mı kapanmıştı bu? Aynen, 64 firma kapandı. Yani bunda bir artış gözlüyor musunuz? Bunun sebeplerini neye bağlayabiliriz biz?
4: Şimdi Concordato benim neredeyse uzmanlık alanlarımdan, evet. bir tanesi zaten. Şimdi bir şirketi Concordato'ya yönlendiren bazı sebepler vardır. Bu sebeplerin başında nakit akışındaki bozulma gelir. Yani geliriyle gideri arasındaki dengeyi kuramamak gelir basit anlatımla. Şimdi işlerinizin bozulması sebebiyle borçlarınızı ödeyemiyorsanız doğal olarak ne yapacaksınız? Buna bir tedbir alacaksınız. borçların ödenememesi durumunda da bir icra haciz baskısı gelecektir. İcra haciz baskısıyla elinizdeki mal varlığınız, şirketinizin stokları gibi size değer katan, sizin aktiflerinizde bulunan ürünlerin, malların haczedilme, icra yoluyla hapsedilmesi durumu başınıza gelmemesi için ne yaparsınız? İcra İflas Kanunu'nun işte 285 ile işte 289. maddeleri kapsamında ne yaparsınız? Konkordato talep edersiniz. Bunların bazı belgeleri vardır, hazırlıkları vardır. Bağımsız denetim raporları ile birlikte makul güvence raporunun olması gerekliliği vardır. Ve bunlar da çok ciddi hem zaman hem de maddi açıdan para gerektiren bir durum haline geldi. İnsanlar borçlarını neden ödeyemiyorlar? Krediye, yani finansmana ulaşımda çok ciddi problemler yaşıyorlar. Burada problemin ana sebebi nedir? Yüksek faizdir. Yüksek faiz olunca insanlar krediye ulaşım sağlayamıyor. Finansmana, yani kredi dediğimiz finansman. Finansmana ulaşım sağlayamayınca ticari borçlarını ödemekte, personel maaşlarını ödemekte çok ciddi problemler yaşıyorlar. Şimdi bu problemin ana faktörü faiz. Evet, faizin de ana faktörlerinden bir tanesi de malumunuz enflasyon. Şimdi enflasyonun yüksek olduğu bir memlekette faizin yüksek olması gayet tabii mümkün.
5: Güzel,
4: bu zaten ekonominin ana kuralı.
5: Enflasyon, faiz demişken notlarımızda almıştık
4: zaten. Enflasyon sebep, faiz sonuçtur.
5: Peki Türkiye gerçekten enflasyonla mücadelede başarılı mı?
4: Şimdi
5: ya da faizlerin yüksek olmasına rağmen vatandaş neden rahatlayamıyor?
4: Vatandaşın rahatlama imkanı çok kolay olmayacak. Şimdi faiz sebep, enflasyon sonuç demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Yaklaşık işte 300 yıllık, 250 yıllık finans piyasasına yeni bir tabir katmıştı, sağ olsunlar. Şimdi enflasyon sonuç olmaz. Enflasyon sebep, faiz sonuç olur. Bu kuram tam tersidir aslına bakarsanız. Şimdi enflasyonun yüksek olduğu memleketlerde faizin de yüksek olması gerekir. Doğal sonuçtur bu. Şimdi bu bir talep enflasyonu. Bizim ülkemizde yaşadığımız talep enflasyonu. Bizim insanımız para harcamayı seviyor. Olmayan parayı da harcamayı seviyor. Bugün kredi kartlarındaki, bireysel kredilerdeki, ihtiyaç kredilerindeki artış patlama noktasında. Bunların geri ödenememe durumu da patlama noktasında. Yani geldik işte 8. aya. 8. aya geldiğimiz zaman 100 binli rakamlarda icra dosyaları var. Yani 130 bin, 150 bin, 200 bin gibi icra dosyalarında bir patlama var. Bankalar tahsil edemedikleri alacaklarıyla ilgili çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Bugün ortalama olarak geçenlerde bir yazıda okudum. Orada da söylüyor. Asgari ücretli çalışanların %47'sinin maaşında haciz var. Bakın %47'sinde haciz var. Sadece asgari ücretlilerin. Diğerlerini de ortaya koyduğunuz zaman yaklaşık %68 gibi bir orana yaklaşıyoruz. Bu memlekette maaş alanların %68'inde haciz olması artık bizlerin şöyle bir durup düşünmesi gerekiyor. İki elimizi böyle başımıza koyalım, şöyle bir düşünelim. Biz nerede hata yapıyoruz diye. Biz artık parayı gerçekten iyi korumak zorundayız. Biz artık paramıza iyi sahip çıkmak zorundayız. Lüks tüketimden kaçınmalıyız. Bir varken bir daha almamalıyız. Bu sebeple bizim enflasyonumuz ciddi manada bir artış yaşıyor. Talep tarafında sıkıntı var. Arz da kısıtlı olunca doğal olarak fiyatlar yükseliyor. Bunların hepsi ekonominin genel kuralları içerisindedir. Hiçbir zaman yanılmamıştır. Bilim hiçbir zaman yanılmaz. İktisat bilimi asla yanılmaz. Çünkü rakamlardan oluşur. Matematiksel işlemlerden oluşur. Matematik hiçbir zaman yanılmaz. İki kere ikinin dört ettiğini hepimiz biliriz. Ama Kayseri'ye gelince ne diyoruz? Alırken mi, satarken mi diye esprili bir şekilde cevap veriyoruz. Biz net söylüyoruz. Ekonomi bilimi, matematik bilimi asla yanılmaz. Bu ülkede ekonomi politikaları belirleniyor.
1: Yayın tekrarı. Radyo Radar Hava Durumu.
6: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Bünyan, Felahiye, İncesu ve Özvatan 29, Akkışla, Develi, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 30, Yahyalı 31, Yeşilhisar 33, Erciyes Kayak Merkezi ise 3 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Kırşehir 28, Sivas 29, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 37 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kocaeli Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38, gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlere göre, Fuar 38 ilk gününde 75 bin ziyaretçi ağırladı. Fuar 38'in ilk gününde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Kayseri'yi mutlu görmek, birlik beraberlik içerisinde görmek şehrin valisi olarak beni çok mutlu ediyor. İçeriye girdiğim andan itibaren dünyanın birçok şehrinden, ülkesinden gurbetçilerimizin şehre döndüğü, yurda döndüğü ve yurtta bugün bu programla beraber her birisinde burada olduğunu görmek beni ayrıca mutlu etti. İşte siz de görüyorsunuz, iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde. Kayseri mutlu ve birlik beraberlik içerisinde. Kayseri'ye birlik beraberlik, mutluluk, heyecan çok yakışıyor. Bu organizasyonun düşünülmesinde, yapılmasından dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayrakları tebrik ediyorum.
1: Fuar 38'in ilk gününde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Şu arkamızda görmüş olduğumuz tablo ve bütün bir alanın içerisindeki binlerce hemşerimizin burada bulunması, bu işin ne kadar doğru, ne kadar isabetli, şehir tarafından ne kadar kabul gördüğünün bir göstergesi. Elbette ki 70'li yılları yaşayanlar, 80'li, 90'lı yılları yaşayanlar bir nostalji özlemiyle duygularını yeniden, anılarını yeniden burada yaşamak için buraya geldiler. Bundan sonrasında da yeni duygular, yeni anılar biriktirmek için buradalar. Ama daha ötesinde çocuklarıyla beraber gelen hemşerilerimiz kendilerinin burada yaşadıklarını anlatıyorlar. Çocuklarını anlatıyorlar, torunlarını anlatıyorlar. Veyahut da akranlarıyla birlikte geçmişteki burada yaşamış olduklarını yeniden yad ediyorlar. Bu son derece güzel bir duygu.
1: Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 1287 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1701 şahıs yakalanırken 469 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Erciyes Üniversitesi'nde rektörlük adaylığı sürecinde Profesör Doktor Halit Canatan da rektörlük için başvurusunu yaptı. Erciyes Üniversitesi'nde rektörlük adaylığı sürecinde eski il sağlık müdürü Profesör Doktor Ali Ramazan Benli de rektörlük için başvurusunu yaptı. Kayserispor'da sözleşmesi devam etmesine rağmen takımdan ayrılması beklenen Miguel Cardozo'nun ayrılığının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren 13 firmanın toplam 20 engelli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Hunat markasıyla üretilen tereyağının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yağ oranının düşük olması gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Kayserili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, söz konusu tespit ve buna bağlı idari işlemler işletmemizce kabul edilmemiş ve bu kapsamda ilgili idari işleme karşı Kayseri 2. İdari Mahkemesi'ne, uygulanan idari yaptırıma karşı ise Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne yasal başvurular yapılmış ve süreç yargıya taşınmıştır. Uyuşmazlığın bağımsız inceleme ve bilimsel veriler ışığında açığa kavuşacağına inanıyoruz, dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan sanık 15 yıl hapis ve 150 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir'in Susurluk ilçesi başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında devam eden orman yangınlarına yönelik havadan müdahalenin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğunlaştığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan şahıs Aksaray'da yakalandığını duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Kapısı bütün Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru. Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde buradaki ticaret hacminin hızla artacağını, katlanacağını ümit ediyoruz dedi. Ticaret Bakanı, Türkiye ile Maldivler arasında tercihli ticaret anlaşmasının bugün itibariyle uygulamaya alındığını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumları, memur kadrosunda görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atama tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Cem Küçük, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde yapılacağını bildirdi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol 1. Lig'in programını açıkladı. İkinci haftada 16 Ağustos Pazar günü Kayseri Spor sahasında Sivas Spor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da oynanacak. Üçüncü haftada ise 21 Ağustos Cumartesi günü Kayseri Spor saat 19.00'da Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. FIFA, Dünya Kupası'nın hisselerini satacağını açıklamış ve büyük tepki çekmişti. FIFA Başkanı bu karardan vazgeçtiklerini açıkladı. Galatasaray futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Avustralya kampını tamamladı. Türkiye, 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 50 futbolcuyla mücadele edecek. Beşiktaş Kulübü'nden gündemdeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Siyah beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada sözleşmeli futbolcuların isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır ifadelerine yer verildi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği, 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Müzik Radarı. Radyo Radar 91.8.

gündemdeki gelişmeler, ekonomideki son durum ve yerel haberin sıcak gündemlerine kadar her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayın başlıyor.

0: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, siyasi gündem programıyla karşınızdayım ben Duygu Sarınca. Bugün yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Nurettin Gül ile birlikteyiz. Bu yayın için bizlere sorularınızı 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan ve şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Başkanım hoş geldiniz.
1: Evet hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Evet çok şükür iyiyiz. Kayseri'deyiz. Güzel bir hava var Kayseri'de. Elhamdülillah. Kayseri'de güzel bir çalışma yaptık. Dün divan toplantısı vesilesiyle gelmiştik. Bugün de Kayseri'de yayınımızdan sonra da ilçe ziyaretlerimiz olacak. Kayseri'de bulunmaktan dolayı iyiyiz. Ve bizleri bugün burada ağırladığınız için de tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz diyoruz. Evet. Başkanım sizi tanıyarak başlayalım mı?
1: Evet, Nurettin Gül, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı olarak partimizde görevimizi yürütüyoruz. Aslen Elazığlıyım. 3 yılı aşkın bir zamandır partimizin Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Daha öncesinde yine partimizin MKYK üyesi olarak görev yapıyorduk. 2023 seçimlerinde Genel Merkez'de Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yaptık. 6 Şubat depreminde yine Genel Merkezimizde kurmuş olduğumuz kriz masasının başkanlığını yaparak deprem bölgesinde yapılan partimizin, teşkilatlarımızın yaptıkları yardımlarla alakalı organizasyon sürecini yürütmüştük. Onun öncesinde de partimizin Erbakan Vakfı döneminde eğitim başkan yardımcılığı, yine partimizin ilk kuruluş döneminde genel merkez eğitim başkan yardımcılığı gibi birçok görevimiz oldu. Şimdi de partimizin teşkilat başkanı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Allah kolaylık versin.
1: Teşekkür
0: diyorum.
1: Ediyorum.
0: Peki Türkiye geneline bakacak olursak teşkilatlanma nasıl ilerliyor? Oy oranı kaça ulaştı?
1: Evet, tabii oy oranı kaça ulaştı? Oradan başlayalım. Oylar tabii sandıkta çıkacak ama elbette ki bizler sahada görmüş olduğumuz tabloya bakınca, teşkilatlamadaki yükselişimize bakınca, işte belki birazdan detaylarına gireriz, üye sayılarındaki artışımıza bakınca, oy oranımızın bir önceki seçimde, yani son 31 Mart seçimlerinde almış olduğumuz %7'lik oyunun çok çok üstüne çıktığını elhamdülillah bunu görüyoruz. Bunu da şundan dolayı ifade ediyoruz. Şu an teşkilat noktasında daha güçlüyüz. Türkiye'nin 81 il 973 ilçesinde Yeniden Refah Partimizin teşkilatları var. Ve diyebilirim ki iddialı bir söylem olacak belki ama şu an Türkiye'de en çok teşkilatı bulunan, tabelası bulunan, il, ilçe, belde teşkilatı bulunan bir partiyiz. Muhtemelen iktidar partisinden sonra Türkiye'de en yaygın teşkilatı olan bir parti var. O da Yeniden Refah Partisi. Ana Muhalefet Partisi'nin, ki şu anda o ana muhalefet dağıldı biliyorsunuz. Ana Muhalefet Partisi'nin bile en güçlü olduğu dönemde Yeniden Refah Partisi kadar Türkiye'de teşkilatları yoktu. Edirne'den Kars'a her ilimizde, ilçelerimizde Yeniden Refah Partimizin ilçe başkanlıkları, ilçe yönetim kurulları, kadın ve gençlik kolları, mahalle başkanlıkları ve sandık yönetimlerine kadar teşkilatlarımızı kurduk. Milli Görüş Hareketi zaten bir teşkilat hareketidir. Partimizin en güçlü yönü teşkilatı hep olmuştur bugüne kadar. Bunu da tabii çok önemsiyoruz. Elhamdülillah bu konuda teşkilatlarımız şimdi özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra bir sonraki seçimlere de hazırlık olması adına çok ciddi bir teşkilatlanmaya dönemine girdik. Burada da yapmış olduğumuz ziyaretlerde de, işte dün burada Kayseri'de yapmış olduğumuz divan toplantısında ilçelerimizin, kadın ve gençlik kollarımızın yapmış oldukları çalışmaları, mahalle ve sandık teşkilatlarında ne durumda olduklarını, bunları yerinde inceliyoruz, yerinde denetliyoruz, raporlarını alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman partimiz önceki yıllara göre teşkilatlanma adına daha da şu anda güçlenmiş durumda. Ve yine üye sayısı bakımından da değerlendirdiğimizde 31 Mart seçimlerinde 507 bin üyemiz vardı. Şu anda Yeniden Refah Partimizin üye sayısı 703 bin üyeye ulaştı. En son 1 Temmuz tarihinde Yargıtay'ın açıklamış olduğu resmi rakamlara, resmi verilere göre 703 bin üyeyle Yeniden Refah Partisi şu an siyasi partiler içerisinde en çok üyesi bulunan 3. parti. Adım adım 2. parti ve nihayetinde 1. parti olmak için çalışıyoruz. Şu anda ilk önümüze koymuş olduğumuz hedef 1 milyon üye hedefi. Son 3 yılda 2023 seçimlerinden bugüne kadar, geçen zaman dilimi içerisinde 14 Mayıs'tan bugüne kadar üye sayımızı yaklaşık olarak 450 bin artırmışız. Evet, 450 bin üye 3 yılda, son 2 yılda ise 200 bin artırışı yapmışız. Bu da sahada halkımızın partimize olan teveccühünü gösteriyor. Evet. Bu teveccüh doğal olarak sandığa yansıyacaktır. Dolayısıyla 31 Mart'ta aldığımız %7'lik oy oranında artık değiliz. Şimdi daha büyük oranlara sahip olduğumuzu elhamdülillah görüyoruz. İnşallah bunun neticelerini de seçim yaklaştıkça, daha somut anketler ortaya konuldukça ve nihayetinde sandıkta görmüş olacağız.
0: Evet. Şimdi bir yanda oy oranı artıyor, yükseliyor. Vatandaşların ilgisi de artıyor. Sizi sahada görüyorlar özellikle. Ancak bir yandan da teşkilatlarda istifalar var. Kayseri'de de var. Son zamanlarda birkaç isim istifasını verdi. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar size nasıl yansıyor?
1: Evet, tabii bütün siyasi partiler içerisinde ister istemez bu tarz böyle istifalar, parti içerisinde bir takım anlaşmazlıklar gayet doğal olabiliyor. Hele hele günümüzde belki de Cumhuriyet tarihinde görülmemiş, iktidar açısından bunu söylüyorum. Diğer siyasi partilerin özellikle çok yakın takip edildiği iktidar tarafından ve transferlerle alakalı çok yoğun bir mesainin harcandığı bir döneme maalesef şahitlik ediyoruz. Bizim en zor, en sıkıntılı dönemlerde 90'larda Refah Partisi döneminde bile siyaset bu kadar düşmemişti diye ifade edeyim. Bugün iktidar diğer siyasi partileri özellikle içini boşaltmak için kendilerine, özellikle Yeniden Refah Partisi'ni en önemli siyasi açıdan söylüyorum bunu, tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi ile daha fazla ilgili oluyorlar. Bu anlamda da ister istemez parti içerisinde bazı arkadaşlarımızın, işte belediye başkanlarımız vardı, bazıları ayrıldılar. Kimi bağımsızda, kimi AK Parti'ye geçiş yaptı. Diğer siyasi partilerde de zaten Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partiden bile insanlar eğer istifa edip AK Parti'ye geçiyorsa, buradaki baskıyı, dayatmayı veya artık biz buna siyasi şantaj, siyasi rüşvet diyoruz. Bu konuyla alakalı defaatle açıklamalarımız oldu. Burada tabii omurgalı olmak lazım. Bir insan seçilmiş olduğu partiye önce bir bu değeri vermesi lazım. Vatandaş bu partiye oy verdi. Bazen şahıslar şunu söyleyebiliyor: İşte bu oylar benim oyumdur. Dolayısıyla vatandaş bana oy verdi. Madem vatandaş size oy verdiyse, o zaman gidip bağımsız aday olsaydınız. Niye Yeniden Refah Partisi'nde aday olmak için kapıları aşındırdınız, genel merkeze geldiniz, gittiniz, illa aday olayım diye ısrarda bulundunuz, adeta yalvardınız. Madem bu kadar güçlüydünüz, herhangi bir, Türkiye'de 180 tane siyasi parti var, onlardan herhangi biriyle seçime girebilirdiniz. Ama siz ısrarla Yeniden Refah Partisi'ne aday olmak istediniz. Ben bu örneği hep veriyorum. Şanlıurfa'da malum Kasım Bey bizim Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdı ve seçildi. Kasım Bey partimizden ayrıldığında Şanlıurfa'da bizim üye sayımız 31 bindi. Ama şimdi bizim Şanlıurfa'daki üye sayımız 40 bini aştı. Bakın şurada tabloya da bakıyorum. Türkiye'nin her ilinde özellikle belediyelerimizin ayrıldığı noktalarda, ilçelerde, beldelerde Yeniden Refah Partimizin üye sayıları katlanarak
0: bir düşüş
1: artmış. Bu her noktada böyle. Çok ilginçtir. Vatandaş buna bir tepki koymuş. Ben sana oy vermedim ki, ben sana değil Yeniden Refah Partisi'ne oy verdim diyerek. Bu seçilen insanların da şunu düşünmesi lazım. Bunlar evet kendi şahsi çevresinin elbette ki insanların bir potansiyeli olabilir. Biz bunu göz ardı etmemiyoruz tabii ki. Fakat bir parti gerçeği var. Bugün girsinler bakalım bu ayrılan arkadaşlar, ayrılan belediye meclis üyeleri, gitsinler bakalım başka bir yerden aday olabilecekler mi? Gitsinler bakalım bu belediye başkanları tekrar aday olsunlar, bakalım kazanabilecekler mi? Ben çok iddialı bir konuşma yapıyorum burada. Tekrar aday olsunlar, başka bir partiden kazanabilecekler mi? Onu seçim döneminde anlayacaklar zaten, görecekler. Bu anlamda özellikle olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. İktidar açısından diğer siyasi partilere uygulanan ambargolar ve baskılar, dayatmalar açısından değerlendirildiğinde çok olağanüstü bir dönem yaşıyoruz biz. Burada da bazı arkadaşlarımızın daha dik durmasını beklerdik. Kayseri'de de burada bazı arkadaşlarımız, belediye meclis üyelerimiz ayrıldılar partimizden. Bağımsız olan arkadaşlarımız var. Başka partiye geçen arkadaşlarımız var. Onlara diyecek bir sözümüz yok. Tercihlerini ortaya koymuşlar ama o tercihler onların tercihi. Onlara oy veren seçmenin tercihi değil. Buradan bu hatırlatmayı yapmış olalım. Böyle bir durumda eğer yeniden Refah Partisi'nde siyaset yapmayacaklarsa bizim onlardan beklentimiz şu olurdu. Sadece partiden değil, beraberinde belediye meclis üyeliğinden de komple ayrılması aslında doğru olandır. Onlardan böyle bir erdemli davranışı biz bekleriz. Bu arkadaşlarımıza da çok da fazla cümle de kurmak istemiyorum. Yollar açık olsun. Bizimle beraber bir dönem çalıştılar. Buradaki emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Çok böyle konuyu da gündemde de tutmanın da bir anlamı yok. Biz işimize bakıyoruz. Bakın geldik dün burada Kayseri'de divan toplantısı yaptık. 400-500 kişilik bir salonda çok yoğun bir kalabalıkta, tıka basa dolu bir şekilde biz divan toplantısı yaptık. Divan toplantısı halka açık bir toplantı değil. Teşkilat içi bir çalışma. Ben Kayseri'ye yılda en az 2-3 defa geliyorum. Her geldiğimde Kayseri'nin katlanarak büyüdüğünü, teşkilatlarımızın büyüdüğünü bir kez daha dün burada görmüş olduk. Demek ki burada vatandaş partimize teveccüh gösteriyor. Üye sayımız Kayseri'de 16 binleri geçti. Her geçen gün üye sayımız daha da artıyor. Seçim dönemiyle bugünü mukayese ettiğimiz zaman üye sayımızda çok ciddi bir artış ortaya konulmuş. Sahaya çıktığımız zaman Kayseri'de bunu görüyorum. Defalarca Kayseri'ye seçim sonrasında Anadolu buluşmaları programı vesilesiyle esnaf ziyaretlerine geldim ben. Buradaki tabloyu da gördüm. Çok yakın zamanda fuar için gelmiştik. Fuarı ziyarete gelmiştik tişörtümüzle beraber. Elhamdülillah biz bunu görüyoruz. Bu giden arkadaşlarımız sahaya gidip vatandaşa sorsunlar, biz doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Kendilerine oy veren, partimize oy veren ve bu vesileyle seçilmiş olan arkadaşlarımız gitsinler seçmene sorsunlar, ya biz ayrıldık ama biz doğru bir adım attık mı, atmadık mı? Bence onlara bir kulak versinler, bakalım ne cevap alacaklar.
0: Kesinlikle. Peki üye sayısında gözlemlediğiniz belirli bir yaş kitlesi var mı?
1: Evet, tabii özellikle üye sayımızda bizim gözlemlediğimiz 40 yaş altı üye sayımız çok çok daha fazla. Yani genç bir partiyiz. Liderimiz çok genç. Türkiye'nin en genç siyasi parti lideri, genel başkanımız 46 yaşında. Ve dolayısıyla mevcut siyasi partilerin içerisinde, genel başkanlar içerisindeki en genç lider olduğu için de sanırım biraz da bundan kaynaklı üyelerimizin ağırlıklı olarak yaş ortalaması 40'ın altında. Bu vesileyle de genç bir parti olmamızdan, genç seçmene hitap etmemizden dolayı da ayrıca bahtiyarlık duyuyoruz. Gençlerimiz çünkü umutsuz, çaresiz, ellerinde, ceplerinde diplomalarıyla işsiz geziyorlar. Bir gelecek endişesi taşıyorlar ve gençlerimiz büyüklerinden geçmişte milli görüşün yapmış olduğu hizmetleri Erbakan hocamızı dinleyince tekrar heyecanlanıyorlar. Niçin yeniden olmasın diyerek bir Erbakan'la yeniden milli görüşün iktidar olacağı günleri sanıyorum arzu ediyorlar ki bundan dolayı da partimize üye oluyorlar. Bizim gençlik teşkilatlarımız hakeza öyle. Çok güçlü bir gençlik teşkilatımız var. Türkiye'de nasıl ana kademede, il ilçelerde genç teşkilatımız varsa gençlik kollarımızın da tüm Türkiye'de teşkilatları var. Ve çok ciddi manada gençlik kollarımızda görev almak isteyen gençlerimiz var. Gençler siyaset yapmak istiyor Yeniden Refah Partisi'nin çatısı altında. Bunu da gözlemliyoruz. Bu açıdan da özellikle Milli Görüş'ün ikinci 40 yılında gençlerin omuzlarında yükselen bir Yeniden Refah Partisi olduğunu ifade etsek sanırım doğru olur.
0: Peki biz sizce gençlerin sorununu nasıl çözebiliriz? Sokak röportajlarına çıktığımızda biz işsizliği de konuşuyoruz, ekonomiyi de konuşuyoruz ama gençlerin iş beğenmediğine dair bir algı var. Aslında üniversite mezunları kendi alanında iş yapmak istiyor doğal olarak.
1: Evet.
0: Ama birçok kişiye mikrofon uzattığımızda onlar iş beğenmiyor diyorlar.
1: Şimdi tabii şöyle bir durum var. Yani bu ülkede maalesef üniversite sayılarımız oldukça fazla. Geçmişe oranla artık neredeyse her şeyde 2 tane, 3 tane, 4 tane üniversite var. O da Anadolu için bunu söylüyorum. İstanbul, Ankara büyük şehirler için daha fazla. Eskiden üniversite sayısı veya işte fakülteler, bölümler bu kadar yoktu. Şimdi çok üniversite var. Dolayısıyla beraberinde üniversiteyi kazanmak eskisi gibi artık hayal değil. Çok rahatlıkla üniversitede herhangi bir Türkiye'nin bir çok vilayetinde birçok bölüme insanlar birazcık ders çalıştığı zaman yerleşebiliyor. Ama asıl sorun üniversiteye yerleşmek değil. Üniversiteden sonraki süreç, hani işte elinde diplomasıyla işsiz gezenlerden bahsediyoruz. İktidarın yapması gereken bu kadar üniversiteyi, bu kadar fakülteyi, bölümü açarken beraberinde buradan mezun olacak kişiler peki mezun olunca ne yapacak? Üniversite açtığımız kadar üniversiteden mezun olan öğrencilerimize, gençlerimize istihdam alanlarını da beraberinde eş zamanlı bir şekilde açmamız lazım ki bunlar ellerinde diplomalarıyla boş gezmesinler. Şu an Türkiye'de yaşanan vaka bu. Yüz binlerce gencimiz, milyonlarca insan diploması var fakat o diploma para etmiyor. Bir geçerliliği yok. Diplomayı alıyorsun, üniversiteyi bitiriyorsun. Ya üniversite biter bitmez bir sınava tabi oluyorsun. Bir mesleğe giriş sınavı şimdi icat edildi. Birçok artık bölümde bu var. Örneğin geçmişte bu yoktu. Eskiden şu vardı, tıpta uzmanlık sınavı vardı, TUS sınavı vardı. Uzman olabilmeniz için bu sınavı geçmeniz lazımdı. Şimdi başka bölümlerde de bu sınavlar başladı. Örneğin hukuk fakültesini bitirdiğiniz zaman hukuk mesleklerine giriş sınavı, HMGS sınavı başladı 2 yıldır. Şimdi 5 yıl okumuş, hukuk fakültesini bitirmiş. Siz onu sınava tabi tutuyorsunuz. Fakülteyi bitirdin ama gel bakalım sen mesleğe girebilecek misin, giremeyecek misin? Eğer o sınavı geçersen avukatlık stajına başlayabiliyorsun veya işte kurumların alımlarına, işte hakim savcılık sınavlarına girebiliyorsun. Hep gençlerin önüne bu tarz engeller konuluyor. Bu engeli de açtın. Aynen parkur gibi düşünün. Survivor parkur gibi. Tamam, burayı da açtın. Şimdi mülakat engeli. En büyük engel o. Şu an en büyük mağduriyet de burada başlıyor. 80 puan, 90 puan almışsın mülakattan, 95 puan almışsın ama 60 puan olan kişi yerleşiyor. Sen bu kadar çalışmışsın, emek vermişsin, elenmişsin. Niçin elendin? Hangi kriterlere göre seni elediler bilmiyorsun. Orada da işte dayısı olan yerleşiyor. Gariban, emek vermiş, çocuk çalışmış, üniversiteyi dereceyle bitirmiş. KPSS sınavına girmiş, derece elde etmiş. Mülakata gelmiş, demiş ya zaten bu mülakat herhalde formalite. Benim bu puanlarımı gören herkes herhalde beni işe alır. Niye almadın? Gerekçe var mı? Yok, gerekçe yok. Gözün üstünde kaşın var diye mülakattan eleniyorsun. Defalarca sınavlara giriyordun. Şimdi böyle bir tablo var. Gençler yani kendi branşlarında elbette ki iş yapması lazım. Az önce ifade ettiniz. Bir iktisat fakültesini bitirmiş kişi elbette ki kendi alanıyla, ekonomiyle, maliyeyle bu alanlarda çalışması lazım. Ama bugün yüz binlerce iktisat fakültesi bitirmiş, iktisadın içerisinde işletme, iktisat, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi gibi birçok bölümde mezun olmuş insanlarımız var, gençlerimiz var. Ama alımlara bakıyorsunuz, yok Türkiye'de bir sürü tarih bölümü var. Ama alınan tarih öğretmeni sayısına bakıyorsunuz, arada uçurum var. Diğer bütün bölümlerde bu durum var. Dolayısıyla kendi alanlarında çalışma imkanı bulamıyorlar. Ne yapıyor bu sefer gençler? Sanayiye gidiyorlar, organize sanayiye gidiyorlar. İşte restoranlara gidiyorlar, kafelere gidiyorlar, garsonluk yapıyorlar. Çarşıda, pazarda yani görüyoruz, marketlerde çalışıyorlar. Şu anda birçok üç harfli marketlerin çoğundaki gençlerin hepsi üniversite mezunu, lisans mezunu. Ve üzülerek bu tabloya şahitlik ediyoruz. Hayır, geçtim gençleri de. Akşam 5'ten sonra koşup pazara domates, maydanoz satan memurlarımız var. Emeklilerimiz zaten şu anda ikinci bir iş olmazsa mümkün değil, çalışamazlar. Ayakkabı boyayan mı dersiniz, su satan mı dersiniz, simit satan mı dersiniz? Hem memurlarımızdan hem de emeklilerimizden özellikle büyük şehirlerde bunu çokça görebilirsiniz. Böyle bir tabloda gençlerimizin umutsuz olması, işte bazen eleştiriyoruz, gençler ülkeyi terk etmek istiyor, yurt dışına çıkmak istiyor. Ne yapacak? Bu çocukların da bir hayali var. Bir gelecek düşüncesi var. Bir hayat kuracaklar. Gençlere diyorsunuz hadi evlenin, nasıl evlensinler? Evlenebilir mi bu genç? Nasıl ev geçindirecek? Nasıl kira ödeyecek? Nasıl çocuk bakacak? Mümkün mü? İyi değil. Gençlerimiz karamsar. Geleceğe umutla bakmıyor. Ve meslek ara, özellikle meslek liseleri bitirildi bu ülkede. Şimdi meslek liseleri varken en azından ara eleman vardı. Bunlar sanayilere, organize sanayilere giderek kalifiye işçiler, kalfalar, ustalar yetişiyordu. Şimdi o da yok artık. Orada da ciddi bir kriz yaşanıyor. Sanayiye gittiğimiz zaman ustalar bu konuda çok muzdarip olduklarını ifade ediyorlar. İşçi bulamadıklarını, usta bulamadıklarını hep ifade ediyorlar. Bazı sanayilerde yabancı uyruklu vatandaşların çalıştığını çokça görüyoruz. Niye? Çünkü siz meslek liselerini kapattınız. Şimdi meslek lisesini kapatınca bir genç gidip sanayide çalışır mı? Elini yağa kire pasa vurur mu? Vurmaz. Ama orada yetişmiş olsaydı bu mesleğin, bu ustalığın ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar büyük bir getirisi olduğunu, ne kadar çok kazançlı bir iş, meslek olduğunu bilseydi gider meslek lisesini okurdu. Bir tane geçen baklava tatlıcıya girdik. Baklava ustası arıyorum dedi. Gelsin dedi, şu an dedi baklava ustası olacak ama 100-150 bin lira maaş veririm dedi. Ama yok, usta bulamıyoruz dedi. Evet. Tablo bu.
0: Evet. Gençler siyasete atılmalı aslında ama birçoğu da çekiniyor. Ben bu partide olursam diğer parti tarafından işime engel olur mu diye. Bu konuları da sık sık duymuşsunuzdur mutlaka ki biz de duyuyoruz. Evet. Siyasete atılamıyoruz diyorlar. Aslında biz gençleri de siyasette görmek istiyoruz. Bizim sesimiz olabilmesi adına.
1: Aynı duygulara sahibiz. Biz gençlere bu konuda her gördüğümüzde söylüyoruz. Bakın bundan çekinmeyin. Siyasette var olun. Sesinizi burada yükseltin. Varlığınız bize güç katar diyoruz. Ama gençlerde zaman zaman sahada bu endişeyi görüyoruz. Başımıza bir iş gelir. Yarın mülakata girersem işte beni almazlar. Ticari olarak veya iş hayatımda sıkıntı yaşarım gibi. Böyle bir endişe var. Tabii ben buna çok katılmıyorum. Yani gençlerin mutlaka var olması lazım. Fakat demek ki iktidar öyle bir görüntü vermiş ki toplumda böyle bir endişe de oluşmuş. Bu ne kadar acı bir durum değil mi? Yani böyle bir görüntü var. Bundan dolayı gençlerimiz de böyle siyasete mesafeli davranıyor. Acabalarla hareket ediyor. Bu endişe gerçekten Türkiye'nin geleceği adına çok sıkıntı.
0: Evet.
1: Yani çok bu sıkıntıyı ben sizinle paylaşıyorum. Allah yardım etsin. Gençlerimiz hakikaten bu konuda çaresiz. Siyasete girse bir dert, girmese bir dert. İş, gelecek kaygısı. Birçok dertle, birçok sıkıntıyla şu anda gençlerimiz maalesef boğuşmak durumunda.
0: Evet. Peki kadınların aktif rol alabilmesi için siyasette herhangi bir çalışma var mı? Sizin teşkilatlanmalarda durum nedir?
1: Evet. Bizde kadın kolları teşkilatımız genel merkezimizden başlayarak ta sandık bölgesi teşkilatlarına kadar kadın kolları teşkilatlarımız var. Elhamdülillah çok güçlü bir kadın kolları teşkilatına sahibiz. Yine gençlerimizde olduğu gibi her il ve ilçemizde aynı şekilde kadın kollarımız var. Kadın kollarımız partimizde özellikle saha çalışmalarında, esnaf ziyaretlerinde, stand çalışmalarında, kapı taramalarında, ev sohbetlerinde, yine milli siyaset kurullarımızda çok ciddi görevler üstleniyorlar. Zaten yeniden Refah Partimizin gerek şu anki MKYK'sında, gerek geçen seçimlerdeki adaylarına baktığımız zaman, en son yapılan seçimlerde 6 tane bölgede seçim yapılmıştı. Bu 6 seçim bölgesinden 3'ünün adayı kadın adayımızdı. Bu anlamda kadınlarımız Yeniden Refah Partisi'nde çok ciddi manada varlık gösteriyor. Bundan da gerçekten çok mutluyuz. Seçmenin yarısı kadın, yarısı erkek sonuçta. Dolayısıyla teşkilatlarımızın da şu anda yarısı kadın, yarısı erkek desek herhalde yeridir. Bu anlamda kadınlarımızın faaliyetlerine, çalışmalarına bizler de Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız olarak da elbette ki en büyük desteği vermekle yükümlüyüz. Ve kadın kollarımızın üye çalışmalarında çok ciddi gayretleri söz konusu. Sahada, standlarda ciddi bir şekilde üye kayıtları yapıyorlar. Kadınlarımızın da elbette siyaset içerisinde olmaları, var olmaları, bugün özellikle kadınlarımızın sorunlarına çözüm noktasında onların da politikalar üretmesi, partimize bu anlamda yön vermesi noktasında ciddi desteklerinin olduğunu ifade etmiş olayım.
0: Şimdi dedik ya yayının başında aslında istifalar oluyor vesaire gibisinden. Siz buna rağmen hani partinin üye sayısını yükselterek devam eden bir partisiniz, teşkilatsınız. Son dönemlerde de siyaset malum çok karışık. Teşkilat ya da kişiler birbiriyle anlaşamazken artık biz partilerin bölünmesini görüyoruz, şahit oluyoruz. Bunun için de yorumunuz ne olur? Bunu da merak ediyorum.
1: Evet. Şimdi tabii Türkiye'de en istikrarlı bir şekilde büyümesine, siyasetine devam eden parti Yeniden Refah Partisi. Bunu ifade etmiş olalım. Niçin? İşte kurulduğu günden beri her Yargıtay'ın açıklamış olduğu üye sayılarında istikrarlı bir şekilde büyümesini, yukarı yönlü bir şekilde üye sayısının arttığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Seçimlerde de öyle oldu. 14 Mayıs seçimlerinde %3 aldık. 31 Mart seçimlerinde %7 oy aldık. Şimdi yapmış olduğumuz anketlerde elhamdülillah çok çok üstünde bir oya sahip olduğumuzu görüyoruz. Şu anda önümüzdeki seçimlerin en önemli aktörü Yeniden Refah Partisi olacak. Bunu çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Ama tabii diğer tarafta diğer siyasi partilerde bu istikrar, bu büyüme noktasındaki istikrarı göremiyoruz. Küçülme noktasında bir istikrar var. Onlarda bunu gözlemliyoruz. Sorun şu, Türkiye'de aslında sorunuzu da şöyle cevaplamak istiyorum. Yani 24 yıldır iktidarda olan bir AK Parti var ve 24 yıldır bu iktidarı ayakta tutan bir ana muhalefet partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi. Ana muhalefet diyorum ama her şeye muhalefet partisi bu. Şimdi kendi kendine muhalefet. Neticesi de işte biliyorsunuz parti bölündü ve yeni bir parti kuruldu. Adı yeni olan bir parti kuruldu. İktidar 24 yıldır bu iki kutuplu siyasetten kendi karşısındaki işte Cumhuriyet Halk Partisi ile CHP'de AK Parti ile kavgadan beslenerek kendi tabanlarını veya kendilerine yakın olabilecek, oy verebilecek potansiyeldeki insanları konsolide edip sandıkta kendi partileri etrafında toplamayı başardılar. Bu ta ki 2018 yılında Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşuna kadar bu süreç devam etti. 2018 yılında partimiz kurulduktan sonra yavaş yavaş halkımızın partimizi, genel başkanımızı tanımasıyla ve ilk seçimde almış olduğumuz oy oranı, büyük kongrelerimiz, 3 tane kongre yaptık. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş kalabalıkla Ankara'da muhteşem kongrelere biz imza attık. Üye sayılarımız arttı ve ister istemez işin rengi değişmeye başladı. Şimdi iktidar bu konuda panikledi. Ondan dolayı şu an zaten Yeniden Refah Partimize karşı bir kısım bir takım yaptırımları, ambargoları, işte ekran karartmalarını, algı oyunlarını, troll saldırılarını bunları şu anda görüyoruz. Bunlara maruz kalıyoruz. Burada biraz düzen bozuldu. Çünkü insanlar sandığa gittiği zaman artık alternatif olarak oy verebileceği bir parti vardı. Eskiden ne vardı? Bugüne kadar bunu çok iyi bir şekilde yaptılar. Çok sıkıştıkları noktada CHP ile bir kavga başlıyordu ve bu anlamda tekrar insanlar AK Parti veya CHP AK Parti ile bir kavga atıyordu. Tekrar o seçmen, sol seçmen CHP'nin etrafında kenetleniyordu. Oyun bugüne kadar bu şekilde çok sistemli bir şekilde Erbakan hocamızın da ifadesiyle bir tiyatro oynandı. Ama gerçekler, sahadaki halkın yaşadığı gerçekler çok farklı. Onların gündemiyle sokaktaki vatandaşın gündemi çok çok farklı. Bugün görüyorsunuz siz de sahaya çıktığınız zaman, insanlarla konuştuğunuz zaman akşam haberlerdeki ülkenin gündemiyle sokaktaki vatandaşın, evlerde, hanelerdeki insanların, kadınların, erkeklerin, çocukların, gençlerin gündemi çok farklı. Yeni bir parti bugün kuruldu. Yeni bir parti, yeni bir umut gibi aslında aşılanıyor. Dün de ifade ettiğim gibi adı yeni ama kendisi eski olan bir zihniyet. Eskisinden insanlar bir fayda görmedi ki yenisinden bir fayda görsün. Dolayısıyla burada yeni kurulan bir partinin bu ülkeye umut olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Birçok sıkıntıyla anılan isimler, yolsuzluklarla, hırsızlıklarla çok özür diliyorum. Yani gayri halaki bir takım işte hadiseleri, olayları biliyorsunuz. Bunlarla anılan isimlerin bir araya gelerek, tabii içinde temiz insanlar olabilir, tenzih ediyorum bunları, istisnalar elbette ki vardır. Ama böyle bir yapının bu ülkeye umut olmayacağı, adı yeni ama zihniyetin eski, ben onların ifadesiyle söylüyorum, gerici bir kafanın, kendilerini modern ve çağdaş ifade ediyorlar ama ben onlara gerici diyorum. Çünkü yaklaşımları, her olaya yaklaşımları gerçekten çok gerici. Böyle bir kafa yapısının bu ülkede zaten iktidar olmayacağı aşikar. En güçlü dönemlerinde dahi vatandaş onlara sandıkta yol vermedi. Onları iktidar yapmadı. Vatandaşın gönlünde, kalbinde mühürlenmişler. Çünkü niye? Milletin değerleriyle sürekli savaşanlar, kendi çıkarları için siyaset yapanlardan bu ülkeye hayır gelmeyeceğini milletimiz aşikar bir şekilde görüyor. Böyle bir destekle olmayacağını şimdiden gözlemliyoruz. Biz tabii kendi işimize bakacağız. Diğer siyasi partilerin elbette ki kendi işlerinde bir takım meseleler, sıkıntılar olabilir. Her siyasi parti içerisinde olduğu gibi. Fakat bugünlerde böyle pompalanmaya çalışılan bir şey var. İşte yeni parti, yeni umut falan gibisinden. İlk yapılan anketlerin de gerçekçi anketlere baktığımız zaman onlar adına söylüyorum, durum vahim onlar adına söylüyorum. Ne CHP için ne de yeni parti için çok karanlık bir dönem görüyorum ben. Bu zihniyetten bu ülkeye fayda gelmeyeceğini biz bir kez daha ifade etmiş olalım. Halkımız neyin ne olduğunu biliyor. Az önce ifade ettiğim gibi 24 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidarın da ana muhalefetin de artık eksilerini, kusurlarını çok net bir şekilde görüyor. Her ikisinden de kendilerine bir fayda gelmeyeceğini bugün çok daha net bir şekilde görüyor. Bu konuyla alakalı diyeceklerim bunlarla yeterli kalsın.
0: Teşekkür ediyorum. Sık sık açıklamalarınızda dile getirdiğiniz konu başlıklarından devam etmek istiyorum. Ekonomiyi de biraz daha açmak istiyorum bu yönde. Bu konuda neler söylersiniz? Çiftçisi, besicisi, işvereni de, işçisi de her anlamda sıkıntı yaşıyor ve sıkıntı yaşandığı bir dönemdeyiz.
1: Evet, ekonomide derdimiz bitmiyor. Yıllardır krizle boğuşuyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir kriz bu kadar uzun süre devam etmemiştir. Uzun yıllara yayılmamıştır. Nice ülkelerde krizlerin olduğunu gördük. Marketlerin yağmalandığı, işte hırsızlık vakalarının çoğaldığı, o krizlerin yaşandığı ülkelerdeki haberleri izleyicilerimiz hatırlarlar. Ama bizim ülkemizde maalesef bu kriz böyle 6 aylık veya 1 yıllık bir dönem değil de çok uzun süreli bir şekilde devam etti. Aslında krizi bile fırsata çeviren bir iktidar var. Vatandaşı kriz döneminde özellikle şu günlerde ciddi manada sıkıntıya sokup seçim dönemlerinde geçici bir rahatlamayla tekrar algılara oynayarak buradan bile krizden bile oy devşirmeyi beceren bir iktidarımız var. Bu konuda çok maharetli. Ve ülkemiz özellikle belli verilerde, rakamlarda, enflasyonda, faizde dünyada sayılı ülkeler arasında. İşte Arjantin, Zimbabwe ve buna benzer ülkelerle enflasyon ve faiz noktasında Türkiye'nin ismi zikrediliyor. İlk 3'teyiz, ilk 4'teyiz. Bütün olumsuzluklarda, ekonomik anlamda bütün olumsuzluklarda maalesef Türkiye derece yapan, lider olan bir ülke. Biz aslında Türkiye'yi lider ülke yapacağız derken bu arkadaşlar gerçek manada lider ülke olmasını beklerdik ama enflasyonda lider ülke olduk. Enflasyonda, faizde, dış borçta lider ülke konumuna geldik. Bugün Uganda'nın Afrika'daki bir ülke, haritada belki yerini bulamayız. Uganda'nın bir yıllık enflasyonu %3, %4 seviyesinde çıkıyor. Ama Türkiye'nin bir yıllık enflasyonu değil %3, %4, aylık enflasyonu %3, %4 çıkıyor. Şimdi açlık ve yoksulluk sınırı her ay enflasyon rakamları nasıl açıklanıyorsa açlık ve yoksulluk sınırları da açıklanıyor. Dün açıklandı bu rakamlar. Daha geçen ay 36 bindi. Çok dehşet bir rakam dedik. Çok yüksek bir rakam. Nasıl olacak 36 bin lirayla açlık sınırı ama 28 bin asgari ücret derken dün açıklanan verilere baktık. 37 bin oldu açlık sınırı. Yoksulluk sınırı 116 bin liraydı. Şu an 120 bin oldu. Bu iki rakamı ele alalım. 120 bin alan memurumuz var mı? Kamuda çalışan işçimiz var mı? Bu ülkede 120 bin TL ve üstünde maaş alan ne kadar çalışanımız var? Diğer taraftan dünyada çalışanlarının %50'sinden fazlası asgari ücretli olan başka bir ülke yok. Bu ülkede çalışanların %50'sinden fazlası asgari ücretli. Asgari ücret ne kadar? 28 bin lira. Girdik bakın Ağustos ayına girdik. Biz ısrarla bir ara zam verilmesini, enflasyon karşısında emeklinin de asgari ücretlinin de ciddi manada ezildiğini ifade ettik. Ara bir zamın artık kaçınılmaz olduğunu ifade ettik. Şimdi 36 bin lira açıklanan açlık sınırının altında 28 bin lira geçim yapmak zorunda kalan asgari ücretlimiz. 20-22 bin lira emekli maaşıyla geçim yapmak zorunda emeklimiz. Bunlar ne kadar? Yaklaşık 45 milyon insan, %50'si neredeyse nüfusumuzun %50'si açlık sınırının altında yaşamaya mahkum. Nüfusumuzun %85'inden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum. Geçmişte bir maaşla 4 kişilik bir hane geçimi yapardı. Şimdi 4 maaşla, 4 tane asgari ücretle bir hane geçimi yapamıyor. Niçin bunu söylüyorum? 4 tane asgari ücreti bir haneye geldiği zaman 120 bin olan yoksulluk sınırını yine bulmuyor.
0: Maalesef.
1: Böyle bir tabloda ekonomiden iyimser bahsetmek, her şey yolunda demek elbette ki mümkün değil. Bugün insanlarımızın çöpten ekmek topladığı görüntüleri görüyoruz. Ekranlarda, sosyal medyada bunu canlı kendi gözlerimizle geçen Çankaya'nın göbeğinde bu ülkenin yönetildiği, bu ülkeyi yöneten insanların yaşadığı bir ilçede bir teyzemiz çöp konteynerinin başında durmuş. İşte 3 tane böyle karton koymuş. Birinde topladığı artık meyveler, birinde artık sebzeler, diğerinde de artık ekmekler var kullanabileceği, tüketebileceği, içinden seçtiği. Burası Çankaya. Trump'ın geçtiği sokaklardan bahsediyorum. Hani böyle yal dök yala diye hazırladıkları o yollardan bahsediyorum. Oradaki çöpten bu insanlar ekmek topluyor. Artık sebze meyve topluyor. Tablomuz bu. Ve emeklimiz, işçimiz, memurumuz bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz finansman desteği arıyor, bulamıyor. Kayseri Sanayi Kenti, biz burada fuara geldik. Bizim gibi fuara gelen herkes fuarda sadece standları gezdi, başka bir şey yapmadı. Ticaret yok, alışveriş yok. Orada dostlar birbirini ağırladı. Akşama kadar herkes birbirine çay kahve ikram etti.
0: Belki standda olanlar da yeteri kadar verim alamadı.
1: Evet. Şimdi Sayın Bakan Mehmet Şimşek diyor ki yabancı yatırımcıya diyor gelin Türkiye'de yatırım yapın, 20 yıl sizden vergi almayacağız diyor. Kendi yerli yatırımcına, Kayseri'deki sanayicimize niye bunu sağlamıyorsun sen? 20 yıl boyunca gelin diyor biz sizden vergi almayacağız. Ama sen şimdi bütün maliye memurlarını her köşe başına dikmişsin. Gelenden geçinden vergi alıyorsun. Esnaf daha dükkanını açmadan gelirine ortak oluyorsun. Esnafın neredeyse %50 gelirine ortaksın. Esnaf bunu söylüyor. Vergilerden, stopajlardan artık esnaf çaresiz, dükkanımızı artık kapatacağız diyor. Şimdi Mehmet Şimşek'ten şikayetler başladı. İşte hükümete yakın bazı gazetelere de görüyoruz. Mehmet Şimşek'i eleştirir oldular. İşte yakında bakan değişecek falan diye. Mesele bakanın değişmesi değil ki. Berat Albayrak vardı, Nurettin Nebati vardı. Bugün Mehmet Şimşek, nice Merkez Bankası başkanları gelip geçti. Mesele zihniyetin değişmesi. Siz borç zam vergi ekonomisine son vermediğiniz müddetçe istediğiniz kadar bakan değişin. Daha onlarca Mehmet Şimşek getirseniz, gözleri pırıl pırıl parlayan Nurettin Nebati'leri getirseniz yine de sorunu çözemezsiniz. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır diyordu, değil mi?
0: Evet.
1: Evet, kendisinin gözleri elbette ki ışıl ışıldı tabii. Gözlerinde dolar işaretleri vardı, ışıl ışıl yanıyordu. Kendisi için gayet her şey yolundaydı. Bir uyuyun, 6 ay sonra uyandığınızda çok farklı bir Türkiye göreceksiniz, çok heyecanlıyım diyordu. Nurettin Nebati'nin sözüne uyup da uyuyanlar 6 ay sonra uyandıklarında Türkiye'nin en yüksek para birimi olan 200 TL ile gittiler bir lokantaya, bir yarım ekmek döner bile yiyemediler. Bugün 200 TL ilk tedavüle çıktığı zaman 14 gram altın alınıyordu.
0: Bir alışveriş sepeti, küçük bir alışveriş sepeti doluyordu aslında.
1: Bakın 14 gram altın diyorum. Bugün 14 gram altını bir düşünsenize ne kadar para yapıyor? Yaklaşık 100 bin lira. Hı hı. Değil mi? Evet, yaklaşık 80-100 bin civarı olması lazım. 200 TL ilk çıktığında 14 gram altın alınıyordu. Şimdi 1 gram altın alamıyorsun. Çorbacıya gittiğin zaman çorba içemiyorsun. Çocuğa harçlık verdiğin zaman çocuğun yüzü gülmüyor. Düşün yani, bayramda dedeler torunlarına 200 TL harçlık verdiği zaman öyle çok da mutlu olmuyor.
0: 10 lira gibi bir değeri yani var artık.
1: Para birimimiz dünyada en çok değer yitiren para birimleri arasında. Değersizleşiyor. Şimdi Nurettin Nebati'nin sözüne uyup da 6 ay uyuyayım da uyanayım dediler ve gittiler dediğiniz gibi. 200 TL ile hiçbir şey yapamadılar. Piyasanın halini gördüler. Dolayısıyla ya ne olmuş dediler. Kendilerini ashab-ı kef zannettiler.
0: Aslında farklı bir Türkiye'ydi ama daha sanırım ekonomide kötüye gidiyor.
1: Şimdi Nurettin Nebati'nin döneminde arar hale geldik. Bakın biz onun dönemini eleştiriyoruz ama Mehmet Şimşek görevi devraldığında yanlış hatırlamıyorsam enflasyon %32-33 seviyesindeydi. Bu enflasyonu, bu yüksek enflasyonu ve bu yüksek faizi düşürmek için göreve gelen Mehmet Şimşek 3 yıla yakın sanırım oldu görevde. 3 yıl sonunda bu enflasyon %70'leri, 80'leri, 100'leri gördü. O da TÜİK'in açıkladığı rakamlardan bahsediyorum. Yani gerçek bağımsız araştırma kuruluşlarının, ENAK ve diğer araştırma kuruluşlarının ortaya koyduğu enflasyon, faiz. Bunların çok çok üstünde, özellikle enflasyon. Şimdi %32 ama piyasa %32 değil. Bakın açlık ve yoksulluk sınırı görüyorsunuz işte, her gün, her geçen gün artıyor. Buraya gelirken divan toplantısına girmeden önce yeni zam devreye girmiş. Akaryakıt istasyonlarının işte fiyat tabelasını, resmini çektim. Orada paylaştım. 83 lira mazot. 70 lira da benzin olmuş. 83 lira mazotla çiftçi nasıl ekecek, nasıl biçecek, nasıl üretim yapacak? Sen çiftçiye destek vermiyorsun ama yatırımcıya diyorsun ki yabancı yatırımcıya gel bu ülkede 20 yıl boyunca senden vergi almayacağım, gel burada yatırım yap diyorsun. Bir de milletin aklıyla alay ediyor. Diyor ki bak bunlar diyor buraya gelirse çarşıda pazarda gezerler. Alışveriş yaparlar diyor, piyasa canlanır. Evet. Sen kendi memleketindeki insanlarına ver de bunu. Kendi memleketindeki insanlar çarşıda pazarda gezsin, alışveriş yapsın. Bak çarşıya pazara çıkan amcalarımız, kardeşlerimiz, teyzelerimiz evlerine boş geri dönüyorlar. İnsanlar çayla simitle maalesef kahvaltılarını, işte en asli ihtiyaçlarını, besleme ihtiyaçlarını bu şekilde yürütüyorlar. Zaten çay simidi hesabı yapmaya kalksak, bir çay simit, aylık çay simit hesabı yaptığınız zaman 4 kişilik bir ailenin 20 bin liranın üstünde sadece çaya ve simide vermesi lazım beslenebilmesi için. Bunlar bizim gerçeklerimiz. Ne diyorlar? Sosyal yardımları artırdık diyorlar. Her geçen yıl sosyal yardımlar artıyor. Bunu da bir hizmet olarak takdim ediyorlar bize. Yani size sorayım, bir ülkede bir önceki yıla göre sosyal yardım dağıttığımız kişi sayısı, hane sayısı, aile sayısı artması sizce bir hizmet midir? Aşırı. Yoksa bir acziyet midir?
0: Tabii ki.
1: Geçtiğimiz yıla nazaran 1 milyon haneye daha fazla sosyal yardım, yaklaşık 5 milyon haneye sosyal yardım ulaştırdıklarını ifade ediyorlar. Her hanede 4 kişi yaşasa ne olur? 20 milyon insan. Bu ne demek? 4 kişiden biri sosyal yardımlarla geçiniyor demek. İşte ülkeyi getirdiğiniz nokta bu.
0: Aslında çok fazla vermek bu yardımları bir başarı değil.
1: Başarı değil. Başarı değil. Siz insanları zekata, sosyal yardıma muhtaç hale getirmişsiniz. Evet. Her geçen yılda sosyal yardım yaptığınız, hane sayısını daha da artırmışsınız. Bunu bize hizmet olarak sunmayın. Bu hizmet değil, bu sizin başarısızlığınızın en net göstergesi. Fatura ortada işte. Kendiniz itiraf ediyorsunuz. Türkiye'nin yarısı şu anda zekata muhtaç halde. Memur zekata muhtaç halde. Ekonomideki tablomuz işte aslında anlatmakla bitmez. Birçok veri var burada şu anda. Bakıyorum verilere. Gerçekten çok vahim bir tablo var. Bu tabloyla Türkiye'yi lider ülke yapmak isteyenlerin ülkeyi nereye getirdiklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın seçimden başka çaresi kalmadı. Milli Görüş'ün ekonomi reçetelerine kulak vermelerinden başka çare kalmadı. Biz bunlara bakın Milli Görüş olarak milli kaynak paketlerimizi takdim ediyoruz. Kitaplarımızı Türkiye'nin 81 iline yüzlerce refah projesinden tutun. Milli kaynak paketlerimizi verdik. Yapmış olduğumuz araştırmaları bakın şunları yaparsanız ekonomi düzelir dedik. Diğer siyasi partilere de bu kaynak paketleri kitabımızı gönderdik. Ama bize kulak veren yok. Refah Yol döneminde 11 ayda Erbakan Hocam milli kaynak paketleriyle 6 ayda 35 milyar dolar para çıkardı. Borçlanmadan, vergi koymadan, zam yapmadan, bir de üstüne üstlük bütün çalışanlara, memura, işçiye, çiftçiye, herkese %100, %200, %300 zam vererek çok ciddi bir rahatlama. Cumhuriyet tarihinde 11 ayda bu kadar kısa süre içerisinde ekonomik olarak insanların rahatladığı hiçbir dönem olmamıştır. Kimi görsek Erbakan Hoca'ya rahmet okuyor. Allah ondan razı olsun diyor. Bize en büyük zammı o verdi. Şimdi siz de verirsenize. Bak Erbakan Hoca'nın talebeleri izliyorsunuz. Hadi. Ama Erbakan Hocam ekonomi dersi anlatırken siz arka bahçede top oynuyormuşsunuz demek ki. Bu dersten kaçmışsınız siz. Biz milli kaynaklardan bahsediyoruz. Onlar milli piyangoya yatırım yapıyor. Biz milli kaynaklardan bahsediyoruz. Onlar yatırımı trafik cezalarına yapıyorlar. Maliye müfettişlerini, maliye memurlarını esnafın başına bela etmişler. Nefes aldırmıyorlar. Her köşe başında bir radar var. Gelirimizin %90'ı neredeyse vergilerden ve cezalardan oluşuyor. Dünyanın hangi ülkesinde gelirin, bütçedeki gelir kaleminin %90'ı vergi ve cezalardan oluşur. Üretim yok, yatırım yok. Ne kadar kar eden kuruluşumuz varsa bunlar döneminde zarara uğratıldı ve özelleştirme adı altında satıldı. Kamu iktisadi teşekküller, kitler, 173 tane kit bunların döneminde satıldı. Telekomlar, daha nice fabrikalar, şeker fabrikaları satıldı. Toplam satıştan elde edilen kar ne kadar biliyor musunuz? Elde edilen kar diyorum, gelir. 60 milyar dolar. 173 işletmeyi, teşekkülü, fabrikayı satmışsınız toplamında 60 milyar dolar para almışsınız karşılığında. Peki biz bir yılda faize ne kadar para veriyoruz? Faize 60 milyar dolar. Cumhuriyet tarihi boyunca elde edilmiş olan bütün bu kazanımları siz satıyorsunuz, bir yıllık faiz parası bile yapmıyor. Bunları da çektiniz birilerine peşkeş. Ne oldu? Bunları alanlar bunların hurdalıklarındaki hurdaları sattılar. Özelleştirmeden ödemeleri gereken satış bedelini hurdadan karşıladılar. Bunlar da peşkeş çekildi. İmtiyazlı holdinglerin vergilerini affediyorsun ama vatandaşın, esnafın vergisini affetmiyorsun. Böyle bir düzen olmaz. Bu şekilde bir düzen olmaz. Az önce ifade ettik. Mazot 83 TL. Lüks yatlara sen bu mazotu, bu akaryakıtı vergisiz veriyorsun ama çiftçiye vergisiz vermiyorsun. 83 lira olmuş. Çiftçi ne yapacak ya?
0: Üretim yapacak kişi ya. Yok. Kazanç
1: bir grup yapacak. Azınlığa bütün imkanları, bütün kaynakları sunuyorsun. Ama bu ülkenin evlatlarına, bu milletin evlatlarına, çiftçisine, memuruna, işçisine gelince para yok diyorsun. Bir NATO zirvesi yaptın. 3 günü, 2 günlük bir NATO zirvesi için 12 milyar para harcadınız. O 12 milyarı emekliye vermiş olsaydınız, en azından şimdi emeklimizin yüzü gülmüştü. Bir yıllık faizi ödediğiniz 60 milyar dolar parayı emeklimize vermiş olsaydınız, şu an en düşük emekli maaşı 60 bin lira olurdu. Hadi buyurun bakalım. İşte milli görüş budur. Milli görüş budur. Erbakan hocam geldiğinde işte bunu yaptı. Faize giden, rantiyeciye giden bütün hortumları, bütün vanaları

0: Bir dönem araba almak stratejik bir yatırımdı. Bugün arabanın deposunu doldurmak bir yatırım aracı oldu. Bir dönem arsa almak, ev almak, gayrimenkul yatırımı yapmak, bir şeyler alıp satmak yatırımdı. Şimdi çok özür diliyorum ama patates, soğan almak stratejik bir yatırıma dönüştü.
1: Kesinlikle. Et özellikle.
0: Et. Tablo bu. Uçan kuşa bile bu ülkede haciz konuldu ya. Vatandaşın borcuna karşılık güvercinlerine el koydular. Güvercinlerine. Ben burası Türkiye. Ben tabii bu tabloyu görünce diğer taraftan da itibardan tasarruf olmaz denilerek yapılan harcamaları, dün baktım Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın karşılama ağırlama temsil giderleri 12 milyar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani siz tasarruf tedbirleri uygulayacaktınız. Tasarruf tedbirlerini vatandaşa uygulatıyorsun. Vatandaşa kemer sıktırıyorsun. Enflasyonu düşüreceğim diye. Önce sen bunu yapsana. Karada konvoylar var, havada konvoylar var. Bir bakan bir yere gittiği zaman özel uçakla gidip geliyor. Ona eşlik eden başka uçaklar oluyor. Bir seyahate çıktığı zaman onlarca, yüzlerce araçla gidilip geliniyor. Bunlar makam araçları. Geçen bununla alakalı önerge verdik. Tahsis edilen bu makam araçları sınırlandırsın, kaldırsın. Korumalar kaldırsın.
1: Ya da bir sınır olsun.
0: Belki. Bir sınır konulsun dedik yani. Bunun bir adı olması lazım. Ama kendilerine gelince itibar, vatandaşın itibarı yok mu? Bir ülkenin asıl itibarı vatandaşın yaşamış olduğu refah seviyesidir. Kendi itibarınız değil, milletin itibarını düşünün. Asıl itibarımız milletimizin yüzündeki tebessümdür bizim. Ama insanların suratı azık. Yani NATO zirvesine bakıyorsunuz, akıllara zarar. Yapılan harcamalar, ne aldık ne verdik. Yahu yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki liderler diyor ikramlardan çok memnun kalmışlar. Çok beğenmişler ikramları. NATO'nun özeti bu.
1: Evet.
0: Bir NATO zirvesi yaptık. Ne kazandık biz? Ne elde ettik biz? Öyle bir algı yönetiliyor ki, belki sorunuzun da dışına çıktım, belki NATO'yu soracaktınız bilmiyorum ama o zaman sormuş kabul edeyim, ben böyle devam edeyim müsaadeniz olursa.
1: Ben de şöyle çok kısa bir araya gireyim, ara sıra bakıyorum mesajlara ama zaten yayının başında bu istifalar konuşmuştuk, sık soru gelmiş bu konuda. Evet. Ve selamlarımızı iletiyoruz demişler, ben de size selamlarını iletmiş olayım vatandaşlarımızın.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tüm Kayserili kardeşlerimize de buradan biz de selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi işte istifaları soruyor. Bakın asıl tabloya bakmamız lazım. Biz bunlarla meşgul olmayalım. Asıl gerçekleri görelim. Burada bir tiyatro oynanıyor. Vatandaşımıza bu gerçekleri ifade etmeye çalışıyoruz. Onun için bak yeniden Refah Partisi adım adım iktidara doğru ilerliyor. 1 milyon üyeye doğru gidiyoruz. 703 bin üyeye gidiyoruz. Yahu böyle bir algı var ya. Sosyal medyada biz paylaşıyoruz 703 bin üyemiz var diye. Alta yorumlar yazıyorlar, işte yalan söylemeyin, şey yalan söylüyorsun. Ya Yargıtay açıklamış kardeşim.
1: Evet, resmi rakam.
0: Ya bizim sahadayız zaten. Bunlar resmi veriler, resmi rakamlar. Bugün mecliste grubu bulunan birçok siyasi partinin üye sayısı 200 bin, 300 binlerde ya. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin üye sayısı 500'de, İYİ Parti'nin 380 binlerde. Biz 703 bin üyedeyiz. Siz yeniden Refah Partisi gerçeğini istediğiniz kadar milletin gözünden kaçırmaya çalışın. İç güçler, dış güçler diyorlardı. Bana göre şu anda en büyük tehlike bu ülkede troll ordularının saldırısı. Her attığımız adıma sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına hemen bütün paylaşımların altına koşuyorlar. Bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Genel Başkanımız İran'a gitti, cenazeye katıldı. Ali Hamane'nin cenazesine katıldı. Vay efendim, siz nasıl gidersiniz? Bu cenazeye katılırsınız. Duygulandı, işte gözyaşını döktü diye bir hafta Genel Başkanımızı konuştular. Genel Başkanımıza sordular, niçin orada duygulandınız, böyle bir durum var ya da öyle mi biz algıladık? İçeri girdik dedik, çok güzel bir kıraat vardı, Kur'an-ı Kerim okunuyordu. Rahmetli Ali Hamene'in dedi, cenazesinin tabutunun önünde de küçük torunu vardı, 15 aylık torunun da füzelerle parçalanmış cesedi o tabutun içerisindeydi. O çocuğun gülen yüzlü bir resmi vardı tablo olarak oraya koymuşlardı. Bir insan olarak, bir vicdan sahibi olarak elbette ki ortamda duygulandık, gözümüzden biri yaş aktı. Oradaki çocuk Hristiyan da olsaydı, masum sonuçta, Amerikanlının da çocuğu olsaydı, bir başkasının da çocuğu olsaydı yine aynı duyguyu, vicdan sahibi olarak o gözyaşını dökerdik dedi. Şimdi bu algı oluşturmaya çalışan troll orduları ne yapıyor? Bu sefer diyor ki, diyor, Suriye'deki çocuklara da ağladınız mı siz diyor.

0: Gazze'deki çocuklara da ağladınız mı diyor. Yahu biz 1969'dan beri milli görüş olarak İslam Birliği diyoruz. Biz bu coğrafyada dünyanın her bir noktasında gözü yaşlı ümmet için, Müslümanlar için biz bedel ödedik ya. Biz 57 yıldır biz ümmetin çocukları için ağlıyoruz. Biz İslam Birliği olsun diyoruz. Biz İslam Birliği olsun dedikçe bunlar Avrupa Birliği'nin kapısında 24 yıl beklediler. Bizim oradaki duruşumuzu kalkıp sosyal medyada gündem yapıyorsun da. Peki dostum Trump diyen arkadaşlara niye ses çıkarmıyorsunuz? Kol kola gelip kahkahalar atanlara, gülücükler gönderenlere, birbirine iltifat yağdıranlara niçin bir şey söylemiyorsunuz? Bak o NATO zirvesi için buraya gelen Trump ne dedi burada? Türkiye'de külliyede sarf ettiği cümleleri söylüyorum. Bakın bu cümleleri Türkiye'de ve külliyede sarf etti. Bir, dedi ki ben olmasaydım İsrail haritadan silinirdi. Bunu Türkiye'de, Ankara'da, külliyede söyledi. İki, Golan Tepeleri İsrail'indir dedi. Kimin karşısında bunu söyledi? Yine külliyede Suriye Devlet Başkanı Şara'nın karşısında bunu söyledi. Üç, dedi ki bu akşamdan itibaren İran'a tekrar saldırıları başlatıyoruz dedi. Burada bunu söyledi. Yine akıllara zarar bir konuşması, her konuşmasında bunu ifade ediyor. Türkiye'nin sanki acziyetini, bu konudaki acziyetini vurgulamak için. Rahip Brunson'u dedi, istedik de verdiler dedi, hemen bize teslim ettiler dedi. Yani ver papazı al papazı diyorduk. Biz alabildik mi FETÖ'yü? Oradaki kaçak bulunan bir tane FETÖ'yü, bir tane darbeciyi aldık mı? Alamadık. Ama Rahip Brunson'un daha mahkemesi devam ederken onu alacak olan uçak piste inmiş bekliyordu. Rahip Brunson'u gönderdik ve kalkıp burada bu ülkede yine bunu söyledi dedik. Biz rahibi istedik, hemen verdiler dedi. Ve asıl vahim olan ne biliyor musunuz? Bu ülkede şu cümleyi kullandı. İran'la olan savaşımızda Avrupalı müttefiklerimize oranla Türkiye bizimle daha iyi bir işbirliği içerisinde ve sadakatle davrandı dedi. Hadi buyurun bakalım. Ya biz NATO zirvesinde biz ne aldık? Sayın Trump F-35'ler bir değerlendireceğiz, düşüneceğiz. Biz Gazze'yi konuştuk mu? Burada yok. Coğrafyamızı konuştuk mu? Yok. Kaan motorlarını konuştuk mu? Yani gelecekti ne oldu? Elde var sıfır. Yahu yediğiniz, içtiğiniz, ikramlarınız sizin olsun. Biz ne aldık? Biz ne verdik? Bizim böyle bir zirvede veren el değil, alan el olmamız lazımdı. Ama biz NATO denilince neyi konuştuk? Efendim İzlanda devlet başkanı, başbakanı geldi, indi arabasından, hayranlıkla külliyeye baktı. Şaşkınlığını gizleyemedi. Yahu tabii şaşkınlığını gizleyemez. İzlanda'nın kişi başına düşen milli geliri 110 bin dolar. Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri 12 bin dolar. Ben de onun yerinde olsam o araçtan indiğimde bakarım Allah Allah. Nasıl? Yahu bizim ülkede 110 bin dolara biz böyle saraylar inşa etmiyoruz. Bu ülke nüfusu %50'sinden fazlası neredeyse açlık sınır altında yaşamaya mahkum. Ama bu ülkeyi yönetenler bu tabloya, bu manzara rağmen nasıl böyle bir şatafat içerisinde yaşıyor diye merak ederim, şaşkınlığımı gizlemem. Burada 12 bin dolar kişi başına düşen gelir. Onlar da faiz enflasyonun sıfır seviyesinde. Biz neyi konuştuk burada? Macron'un gözlüklerini konuştuk. Macron sabah sporunu nerede yapacak? Bunları konuştuk. Sabah sporunu yaptı işte şöyle gitti. Bunları konuştuk.
1: Tombinleri konuştuk. Ya, kim ne giymiş?
0: Kim ne giydi? Efendim Mehteran'la karşılandılar. İşte anlamlı mesajlar. Gördünüz mü işte Osmanlı'nın gücünü, Osmanlı'nın geri dönüşü diye. Böyle sosyal medyada. Bir de aklı başında sandığımız bazı yazarlar, çizerler böyle iltifatlar yağdırıyorlar. Yahu biz ne aldık, biz ne aldık? Gazze'de 100 bin insan şehit oldu. O Gazze Savaşı'nda, hala daha devam ediyor o savaş şu anda. Hala bombalamalar devam ediyor. Bunun ortağı kim? Amerika değil miydi? Biz burada en üst düzeyde onu ağırladık. NATO denince neyi konuşuyoruz? Türk yıldızlarının Trump'a zamanlaması muhteşem. O gösteriyi konuşuyoruz biz burada. Liderlerin akşam yemeğinde menüde ne vardı onu konuşuyoruz. Denizli'nin yoğurdu, Kayseri'nin mantısı vardı işte, bunları konuştuk biz. Ne aldık, ne verdik? Liderlerin eşlerine verilen Ajda Pekkan konserini konuşuyoruz. Tamamen magazin konuşuyoruz ya, koskoca dünya buraya geldi ama biz burada magazin konuşuyoruz. Böyle bir tablo olabilir mi ya? Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'ya gittiği zaman böyle mi karşılanıyor? Dışişleri Bakanlığı'ndaki bizim yetkililerimiz karşılıyor. Büyükelçi yetkililerimiz karşılıyor. Biz keşke İspanya'nın devlet başkanına bu karşılamayı yapsaydık ya. Filistin davasına, Gazze'ye en çok sahip çıkan İspanya'nın devlet başkanına bu karşılamayı yapsaydık. İran'da bir saldırıyla 180 çocuğu okulda öldüren bir caniyi, eli kanlı bir katili, bir sapığı en üst düzeyde bu ülkede ağırladık biz. Birbirine iltifatlar yağdırıldı. E niye ona sesiniz çıkmıyor? Niye bir şey söylemiyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız New York'ta kaldırımda bekletilmedi mi ya? Birazdan Trump geçecek diye karşıdan karşıya geçirmediler. O görüntüleri hatırlıyorsunuz. Biz böyle bir muameleye tabi kalıyoruz. Ama burada Trump'a yapılan karşılama, ağırlama, uğurlama, iltifatlar, hediyeler, ikramlar akıllara zarar. Neymiş efendim? İtibar. Ne oldu bu itibar? Para etti mi? Coğrafyamızdaki kanı, gözyaşını, savaşı bitirdi mi? Ekonomimizi düzeltti mi? F-35'leri aldık mı?
1: Yok. Bir görüşme, bir adım vesaire bir şey olabilirdi. Çünkü
0: ortada bir şey yok.
1: Cumhurbaşkanımız da evet. Trump.
0: Elde var itibar. O da onların itibarı. Böyle bir tablo maalesef. Bunları üzülerek ifade ediyoruz. Ama bunlar bizim gerçeklerimiz. Ülkemiz adına üzülüyoruz. Şu ekonomik veriler. O kadar çok veri var ki ya. 2.7 trilyon bir yılda faize para veriyoruz. 2.7 trilyon faize para verip her yıl bütçe açığı veriyoruz. Ya hani biz bak denk bütçeden bahsediyoruz. Havuz sisteminden bahsediyoruz. Bak bizim şu anda belediyelerimizden bahsettik değil mi? Hadi buyurun bakalım, bizim belediyelerimiz denk bütçe yaptı. Şu anki yeniden Refah Partili belediyelerimiz denk bütçe yaptı. Mevcut iktidarın belediye başkanlarıydı. Onlardan teslim aldık. Bu belediyeleri borç batağı içerisinde teslim aldık. Yanı başımızda buyurun Yozgat Belediye'miz. Gidin bakın bakalım, sorun. Verileri açıklıyor belediye başkanımız sürekli. Belediyeyi teslim aldığında ne kadar borcu vardı? Şimdi belediyenin ne kadar borcu var? Kütahya Tavşanı'nda, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, Karaköprü Belediyesi'nde, Elazığ'da. Gidin bütün belediyelerimize bakın. Yeniden Refah Partili belediyeler şu anda ahlaklı belediyeciliği inşa ettiler. Borcu bitirdiler, denk bütçeyi yaptılar. Geçen Kütahya'ya gittik, Tavşanlı ilçemizi ziyaret ettik. Tavşanlı çok büyük bir ilçe. 5 tane sıfır kamyonu belediyenin öz kaynaklarıyla, hiçbir kuruş borç almadan, kredi çekmeden öz kaynaklarıyla bu kamyonları aldılar. Onların hizmete alım törenini gerçekleştirdik. Nasıl yaptınız başkanım? Başkan diyor ben belediyeyi teslim aldığımda borç içerisindeydi. Personelin parasını veremiyorduk. Bak daha 2 sene öncesinden bahsediyoruz. Personelin maaşını veremiyorduk teslim aldığımızda, biz bu makama oturduğumuzda.
1: Peki biz bu durumları neden sık göremiyoruz? Basında yeteri kadar yer alamıyor musunuz? Çok fazla haber işte, yapılmıyor mu bunlar?
0: İşte basında çok fazla yer edinmediği için biz canımızı dişimize kattık da böyle sahada geziyoruz, sizlerle geliyoruz, burada buluşuyoruz, burada anlatıyoruz, sahaya çıkıyoruz, esnaf ziyaretlerinde vatandaşı anlatıyoruz ki partimiz 703 bin üyeye böyle ulaştı işte. Vatandaş görüyor, merak etmeyin. Biz gidip anlatıyoruz. Nefesimizin yettiği kadarıyla biz bunu anlatıyoruz. Ama bir karartma var. Nasıl? İşte Yeniden Refah Partimizin bu başarıları, son seçimlerde aldığı oy oranları, üye sayıları arttıkça Yeniden Refah Partimize özel bir karartma uygulanıyor. Şu anda Yeniden Refah Partimizin genel başkanı Doktor Fatih Erbakan bugün Türkiye'nin 3. büyük partisi, en son seçimde tescillenmiş, %7 oy almış. Basın toplantıları, katıldığı programlar, kongreler, yahu biz 103 bin kişiyle Ankara'da kongre yaptık. Ankara'da o gün sokakta 150 kişi bir protesto gösterisi yaptı. Akşam TRT'de haber konusu oldu da 103 bin kişinin Ankara'da Arena Spor Salonu ve çevresinde ulus kilitlendi, trafik kilitlendi. Yahu haber olmadı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Genel başkanımızın basın toplantısı sürekli bir şekilde mecliste veya genel merkezimizde oluyor. Yayınlamıyorsunuz ya. Sürekli bir şekilde bazı isimleri yağlayıp cilalayıp parlatıyorlar. Milletin önüne takdim ediyorlar. Ya milletin gerçeği bu değil. Ekran karartması var. Bugün yandaş, efendim niye gidiyorsunuz? Şu şu şu televizyonlara isim vermek istemiyorum çıkıyorsunuz da. Onlar işte CHP yakın televizyonlar. Yahu biz mi çıkıyoruz? Siz bu televizyonlara bizi davet ettiğinizde biz gelmedik mi? Ama bizlere yayın yasağı koyuyorsunuz. Randevulaştığımız programı belirlemiş olan yayınlarımıza bir gün kala, saatler kala yayınlarımızı iptal ettiniz yukarıdan talimat geldi diye. Bunlara maruz kalıyoruz. Bakın biz geçen gün bir televizyon kanalı, ismini de zikredeyim, ne yaparsa yapsınlar, A Haber'de yeni partinin kurulmasıyla birlikte meclisteki sandalye dağılımı gösteriliyor ekranda. Yahu sandalye dağılımında yeniden Refah Partisi'nin meclisteki milletvekillerini göstermiyor. Bir tane, iki tane, bir, üç tane milletvekili olan partileri gösteriyorsun. Yeniden Refah Partisi'ni zikretmiyorsun ya. Orada ekranda göstermiyorsun. Milletin gözünden yeniden Refah Partisi'ni kaçırmaya, yokmuş gibi göstermeye çalışıyorsun. 31 Mart seçimlerinde akşam, şurada telefonumda duruyor, o ekran görüntüsü duruyor hala. TRT ekranlarında, devletin televizyonu, ya bizim vergilerimizle yayın yapan bir televizyondan bahsediyoruz. Bağımsız olması gereken bir televizyondan bahsediyorum. Seçim sonuçları ekranında akşam, yeniden Refah Partisi yok. Ekranın sağ üst köşesinde hiçbir seçim döneminde görülmemiş bir veri var. Diğer kısmında %12 yazıyor. Yahu diğer nasıl %12 olur ya? Her seçimde diğer %3 olur, %2 olur da, hani diğer bütün partilerin, evet, sıfırların toplamı işte %2, %3 yapar. Diğer %12 yapıyor. Ya o diğerin içerisinde %12'nin içerisinde %7'lik yeniden Refah Partisi'ni sen niye getirip diğerin içerisine koyuyorsun? %3 almış, %3,5 almış MHP'yi, %4,5 almış MHP'yi, İyi Parti'yi demi gösteriyorsun da %7 almış yeniden Refah Partisi'ni niçin sen milletin gözünden kaçırmaya çalışıyorsun? Arıyoruz, soruyoruz diyor, ya böyle bir şey olur mu? Niye bunu yapıyorsunuz ya? Ayıp değil mi ya? Ya efendim diyor, bizim haberimiz yoktu. Yani biz yeniden Refah'ın bu kadar oy alacağını beklemiyorduk. Ondan dolayı onun logosunu hazırlamamıştık. Bak bak bak, cevabı bak. Ama 14 Mayıs seçimlerinde biz ittifaktayken logomuzu hazırlamışsınız. Orada duruyordu, ekranda gösteriyordunuz. Yeniden Refah Partisi %3 diye. Evet. Bir il veya ilçe teşkilatımızda bir mesele olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman işte bak istifa diyorsunuz. Ulusal haberlere düşebiliyorsun.
1: Evet.
0: Kendi işlerinde her türlü kavga, her türlü sıkıntı, her türlü yolsuzluk ulusal haberlere düşmüyor. Niye düşmüyor? Ama bizim bir meclis üyemiz ayrıldığı zaman TRT bile bunu haber yapabiliyor. Şurada 10 tane insan istifa etse anında akşam haberleri de yeniden Refah'ı duyarsınız. Bizim teşkilatımızdan, yönetimimizden, bak il veya ilçe başkanımız demiyorum, bir yönetim kurulu üyemiz kriminal bir vakaya karışsa, bir suça karışsa, bir kavga etse arkadaşıyla, haberlere yeniden Refah Partisi diye başlıyorlar.
1: Evet.
0: Ya böyle bir şey olur mu ya? Geçen burada da bir haber yayınlanmıştı buna benzer. Şimdi böyle bir algı, olumsuzlukları hızlı bir şekilde yaymaya, milletin zihnini bulandırmaya, ama partimizle alakalı saha çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi, basın toplantılarımızı da yayınlamama noktasında bir gayret gösteriyor. Anketlere bakıyorsunuz yine aynı. Bizi hala daha %7 almışız. Ya biz seçimden sonra 200 bin daha üyemiz artmış. Hala daha bizi %4, %3 göstermeye çalışan anketler var. Şu an bizi %4 gösteren anket firması 31 Mart seçimlerinde de bizi %1 gösteriyordu. Bak o bir gösteren anket firması %7'yi görünce, onlarda onur olsaydı, şeref olsaydı o anket firmasının şirketini kapatmaları gerekirdi. Yalan, yanlış olan bilgiyi yayma suçundan yargılanmaları gerekir. Bak şimdi Cem Küçük'ü içeri aldılar değil mi? Yargılanması için. Ney? Yanlış bilgiyi yayma suçundan. Bu anket şirketleri de yakın takibe alınması lazım. Toplumu yönlendirdiklerinden dolayı. Dün bir tane partiye kalkıp %8 diyor. Ertesi gün bir daha anket yayınlanıyor. Dün 8 dediği partiyi 2 gösteriyor. Yahu siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz ya? Kim parayı bastırıyorsa anket yayınlıyorlar ya.
1: Evet.
0: Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu ya? O anket şirketi bizi bir gösteren, anket şirketi bir gösterdiğinde 7 aldık. Şimdi bizi 4 gösteriyor. 7 katını aldıysa biz öyle bir yoldan çıkarsak iyi. 4 gösteriyor olması, çarpı 7 yaparsak iyi bir sonuç.
1: Üstüne de kata kata gidiyor zaten.
0: Yeah.
1: Tek bir kanaldan belki resmi bir şekilde yapılırsa yapılabilir ama dediğiniz gibi rakamlar yani tutarlı olmuyor. Biz de fark,
0: evet,
1: ediyoruz. Peki şimdi ittifak da dedik. Önümüzdeki seçimde böyle bir planlama yok gibi anlıyorum o zaman. Son sorum olarak bunu
0: İttifakla sorayım. İttifakla ilgili.
1: Evet.
0: Tabii biz, genel başkanımız kendisi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. AK Parti ile 14 Mayıs seçimlerinde yapmış olduğumuz ittifak bir protokole dayanıyordu. 30 maddelik bir protokole imza atılması şartıyla biz o dönem ittifaka girdik. O 30 maddede milletimiz adına ve bölgemizde yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına milli görüşün temel umdeleri olan ve öncelikleri olan bu ülkede denk bütçenin, havuz sisteminin, ekonomide yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına verilmiş olan hazırlanmış olan bir şartnameydi. Bir sözleşme imzaladık. Sözleşme imzalandığı zaman sözleşmenin muhatapları ne yapar? O sözleşmeye uygun davranmak zorunda, sözleşmenin gereğini yerine getirmek durumundadırlar değil mi? Ama 14 Mayıs seçimleri, ardından 28 Mayıs ikinci tur seçimleri bittikten sonra yeniden Refah Partisi de unutuldu. O sözleşme de unutuldu. Yırtılıp atıldı onlar nezdinde. Ama biz o sözleşmeyi yırtmadık. Ekranlarda duruyor. Bütün televizyonlar onu yayınladı. Kapımızın önünde o sözleşmenin imzalandığı, her iki parti tarafından imza altına alındığı duruyor. Onlar bu sözleşmenin gereğini, en azından bir veya birden fazla maddesini, birkaç maddesini hayata geçirmiş olsalardı yine belki iyi niyetli davranırdık. Ya bak, bizim sayemizde en azından biz buna vesile olduk. Milletimizin yüzünü güldürecek bazı hizmetlerin yapılmasına bu sözleşme vesilesiyle imza atmış olduk derdik. Bu yapılmadığı için biz 14 Mayıs seçimleri sonrasında iktidarın özellikle getirmiş olduğu bütçe, işte o dönem yine meclise getirilen birkaç hususla bizim hayır oyu kullanmamız ve nihayetinde 31 Mart seçimlerinde kendileriyle ittifaka girmeyeceğimizi açık bir şekilde ifade ettikten sonra biz AK Parti ile ittifak yolumuzu ayırdık. Yollarımızı ayırdık. Şimdi de Genel Başkanımız bunu bir kez denedik. Olmadı. Bu arkadaşlarımız vefa sahibi değiller. Biz kendilerinde milletvekili istemedik, bakanlık istemedik. AK Parti'nin listelerinden de başka partiler gibi, diğer ittifaklarda olduğu gibi biz başka bir partinin de listesinden de seçime girmedik. 14 Mayıs'ta da kendi logomuzla, kendi adaylarımızla seçime gittik. Hani başka siyasi partiler, başka partilerin çatısı altında gittiler. 3, 5, 10 milletvekilleri aldılar. Bizim böyle bir durumumuz da olmadı. Kendi bileğimizin hakkıyla seçime girdik. Bu talep bize yapıldı, biz bunu reddettik. Bakanlık istemiyoruz, milletvekili istemiyoruz. Sizin listelerinizden seçime de girmek istemiyoruz. Sadece şunlardan biz talebimiz bu, bunları yerine getirdik. Yapılmadığı için de biz ittifaktan ayrıldık. O ayrılış, bu ayrılış devam ediyoruz. Ve tekrar ittifaka girmeyeceğimizi ifade ettik. CHP ile veya onunla aynı kulvarda yürüyen bir partiyle ittifak yapmamızın zaten asla mümkün olmayacağını ifade ediyoruz. Az önce de söyledim ya, troll ordularından. Şimdi o troll orduları kimi bizi AK Parti'yi iktidara getirmekle, kimi de bizi CHP'nin kuyruğuna takıldığımızı ifade etmeye çalışıyorlar. Ne biz AK Parti'nin yanındayız, ne CHP'nin yanındayız. Hele hele CHP ile asla. Bunu da çok açık net şekilde ifade ediyoruz. Evet, seçim sistemi 50+1'i gerektiriyor. Dolayısıyla başta iktidar partisi, şu anki mevcut iktidar partisi iktidarını ittifaka borçlu. Kendi ittifakına borçlu. 50+1 Türkiye'de siyasi partilerin bir araya gelmelerini, seçim dönemlerinde ittifak yapmalarını bir anlamda zorunlu kılıyor. Yeniden Refah Partisi olarak da milletimizi bu iki kutuplu siyasetin arasındaki bu sıkışmışlıktan kurtarmak için bir üçüncü yolu açmak istiyoruz. Onun için alternatif olarak bir ittifakı ortaya koymak istiyoruz. Bu bir milli görüş ittifakı olabilir. Temel değerler üzerinde, ilkeler üzerine yapacağımız bir anlaşmayla, bir ittifakla milletimize ne bunlardan ne bunlardan, bu ikisinden de hayır gelmeyeceğini, yeniden bir öze dönüşün artık zorunlu olduğunu göstererek, zaten milletimiz de bunu bekliyor. Böyle bir ittifakın altyapısı için elbette ki görüşmelerimiz, konuşmalarımız oluyor. Milletimizin de bunu yakinen takip ettiğini zaten haberle de, sosyal medyada da görüyoruz, gözlemliyoruz. İnşallah hayırlısı olacaktır. Önümüzdeki dönem Türkiye yeniden Refah ve Milli Görüşü konuşacak. Bundan hiç şüphemiz yok.
1: Çok teşekkür ediyorum. Zamanımız dolduğu için bitirmek zorundayız. Aslında çok güzel sohbetiniz, çok da anlatacak şey var ama inşallah evet, bir sonraki yayınlarımızda diyorum.
0: İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Burada Kayseri'li tüm kardeşlerimize, tüm hemşehrilerimize, bizleri burada ağırladıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendilerine hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlere de ev sahipliğiniz için, yayına davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.
2: Gündemdeki gelişmeler, ekonomideki son durum ve yerel haberin sıcak gündemlerine kadar her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayın sona erdi.
3: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 9 kişi hayatını kaybetti ve 28 kişi yaralandı. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin Sırbistan ve Bulgaristan kesiminde su seviyesinde düşüş devam ediyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 53 bininin gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü açıklandı. ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısına karşı bugüne kadarki en sert bombayı yapmayı planladığı öne sürüldü. Yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçmesi nedeniyle İtalya'nın İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldığı belirtildi. Avrupa Birliği İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'den Avrupa kıtasına ya da başka bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye doğru herhangi bir düzensiz göçmen geçişi bulunmadığını belirterek Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin bir sürecin mevcut durumda başlatılmayacağını bildirdi. Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinde İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Septe şehrine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 57'ye yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını kazanmak istediklerini belirterek "İran'ı çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz" diyecekler dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Bünyan, Felahiye, İncesu ve Özvatan 29, Akkışla, Develi, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 30, Yahyalı 31, Yeşilhisar 33, Erces Kayak Merkezi ise 3 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Kırşehir 28, Sivas 29, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 37 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 0777. Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Gölgeli Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 6809. Haseki Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 83 83. İldem Kahraman Eczanesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi 0352 290 88 03. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 41 47. Vefa Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 42 08.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kocaeli Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38, gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlere göre, Fuar 38 ilk gününde 75 bin ziyaretçi ağırladı. Fuar 38'in ilk gününde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Kayseri'yi mutlu görmek, birlik beraberlik içerisinde görmek şehrin valisi olarak beni çok mutlu ediyor. İçeriye girdiğim andan itibaren dünyanın birçok şehrinden, ülkesinden gurbetçilerimizin şehre döndüğü, yurda döndüğü ve yurtta bugün bu programla beraber her birisinde burada olduğunu görmek beni ayrıca mutlu etti. İşte siz de görüyorsunuz, iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde. Kayseri mutlu ve birlik beraberlik içerisinde. Kayseri'ye birlik beraberlik, mutluluk, heyecan çok yakışıyor. Bu organizasyonun düşünülmesinde, yapılmasından dolayı Kocaeli Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayrakları tebrik ediyorum.
1: Fuar 38'in ilk gününde konuşan Kocaeli Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Şu arkamızda görmüş olduğumuz tablo ve bütün bir alanın içerisindeki binlerce hemşerimizin burada bulunması bu işin ne kadar doğru, ne kadar isabetli, şehir tarafından ne kadar kabul gördüğünün bir göstergesi. Elbette ki 70'li yılları yaşayanlar, 80'li, 90'lı yılları yaşayanlar bir nostalji özlemiyle duygularını yeniden, anılarını yeniden burada yaşamak için bir buraya geldiler. Bundan sonrasında da yeni duygular, yeni anılar biriktirmek için buradalar. Ama daha ötesinde çocuklarıyla beraber gelen hemşerilerimiz kendilerinin burada yaşadıklarını anlatıyorlar. Çocuklarını anlatıyorlar, torunlarını anlatıyorlar. Veyahut da akranlarıyla birlikte geçmişteki burada yaşamış olduklarını yeniden yad ediyorlar. Bu son derece güzel bir duygu.
1: Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 1287 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1701 şahıs yakalanırken 469 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Erciyes Üniversitesi'nde rektörlük adaylığı sürecinde Profesör Doktor Halit Canatan da rektörlük için başvurusunu yaptı. Erciyes Üniversitesi'nde rektörlük adaylığı sürecinde eski il sağlık müdürü Profesör Doktor Ali Ramazan Benli de rektörlük için başvurusunu yaptı. Kayserispor'da sözleşmesi devam etmesine rağmen takımdan ayrılması beklenen Miguel Cardozo'nun ayrılığının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren 13 firmanın toplam 20 engelli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Hunat markasıyla üretilen tereyağının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yağ oranının düşük olması gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, söz konusu tespit ve buna bağlı idari işlemler işletmemizce kabul edilmemiş ve bu kapsamda ilgili idari işleme karşı Kayseri 2. İdari Mahkemesi'ne, uygulanan idari yaptırıma karşı ise Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne yasal başvurular yapılmış ve süreç yargıya taşınmıştır. Uyuşmazlığın bağımsız inceleme ve bilimsel veriler ışığında açığa kavuşacağına inanıyoruz, dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan sanık 15 yıl hapis ve 150 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
8: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
0: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir'in Susurluk ilçesi başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında devam eden orman yangınlarına yönelik havadan müdahalenin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğunlaştığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan şahıs Aksaray'da yakalandığını duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Kapısı bütün Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru. Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde buradaki ticaret hacminin hızla artacağını, katlanacağını ümit ediyoruz dedi. Ticaret Bakanı Türkiye ile Maldivler arasında tercihli ticaret anlaşmasının bugün itibariyle uygulamaya alındığını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumları memur kadrosunda görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atama

0: sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol 1. Lig'in programını açıkladı. İkinci haftada 16 Ağustos Pazar günü Kayseri Spor sahasında Sivas Spor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da oynanacak. Üçüncü haftada ise 21 Ağustos Cumartesi günü Kayseri Spor saat 19.00'da Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. FIFA, Dünya Kupası'nın hisselerini satacağını açıklamış ve büyük tepki çekmişti. FIFA Başkanı bu karardan vazgeçtiklerini açıkladı. Galatasaray futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Avustralya kampını tamamladı. Türkiye, 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 50 futbolcuyla mücadele edecek. Beşiktaş Kulübü'nden gündemdeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Siyah beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada sözleşmeli futbolcuların isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır ifadelerine yer verildi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Eminettin Mikail'i konu alıyoruz. Kayseri'nin kadim sokaklarından birinde adı unutulmuş bir zaviye vardı. Onu inşa ettiren kişi Anadolu Selçuklularının önemli devlet adamlarından Eminettin Mikail'di. Onun hikayesi sıradan bir kölenin azimle nasıl devletin en yüksek mertebelerine çıkabileceğinin, ilim ve inançla nasıl ölümsüzleşebileceğinin örneğidir. Eminettin Mikail aslında Rum asıllıydı. Yani Anadolu'lu bir Hristiyan. Ancak kaderi Selçuklu Devleti'nin ünlü Maliye Bakanı Saadettin Ebu Bekri Erdebilli'nin köleliği arasında değişti. Azat edildikten sonra gösterdiği gayret, derin bilgisi, sağlam inancı ve güçlü kalemiyle çevresindekilerin dikkatini çekti. Hadis, fıkıh ve hikmet ilimlerinde yetişmişti. Hem alim hem de yiğitti. Savaş meydanlarında cesur, günlük hayatta cömert ve nüktedan. Gürzü, yayı, mızrağı ustalıkla kullanır, çevgan oynarken bile herkesi kendine hayran bırakırdı. Bu özellikleriyle hem halkın sevgisini kazandı hem de devlet kademelerinde hızla yükseldi. Etrafındaki dostları arasında devrin büyük mutasavvufu Mevlana Celaleddin Rumi de vardı. Mevlana ona mektuplar yazmış, Menakübül Aferin adlı menakipnamede hem Eminettin'in hem de hanımının Mevlana ile olan dostluklarından söz edilmişti. Onun adı sadece devlet işlerinde değil, gönül dünyasında da iz bırakmıştı. Kayseri'de bir zaviye yaptırması da bu gönül mirasının göstergesiydi. Vezir Muinettin Pervane, Vezir Sahipada Fahrettin Ali gibi isimlerin medrese yaptırdığı yıllarda Eminettin Mikail de şehrin ruhuna nefes katacak bir tekkeyi hayata geçirdi. Ne yazık ki bu zaviyeden bugün hiçbir eser kalmadı. Ancak 16. yüzyıldaki vakıf kayıtları onun hayatının izlerini hala fısıldar. O vakıfların gelirleri Kayseri'nin Süksün köyünden Talas yolundaki arazilere kadar uzanıyordu. Eminettin Mikail'in devlet hayatı da zorlu dönemlere denk geldi. 2. İzzettin Keykavus'un 2. saltanatı sırasında Maliye Bakanı oldu. Ardından Selçuklu tahtının naipliğine yükseldi. 4. Kılıç Arslan ve 3. Keyhüsrev dönemlerinde de devletin direklerinden biri olarak görev yaptı. Fakat hayatının sonu bir devlet adamına yakışır biçimde dramatik oldu. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey, Cimri lakabıyla bilinen Alaaddin Siyavuş'u sultan ilan etmek için Konya'yı kuşattığında şehri savunma görevi Eminettin Mikail'e düşmüştü. Kapılar ateşe verildi, şehir düştü. Kaçmaya çalışan Eminettin, Konya ile Kayseri arasında yakalandı. Karamanlılar ondan hazinelerin yerini öğrenmek için işkence yaptılar. Ama onun direnci, suskunluğu ve vakalarıyla karşılaştılar. Sonunda hayatına son verildi. Aradan asırlar geçti. Bugün onun zaviyesinden geriye bir taş kalmasa da adı vakıf kayıtlarında, Mevlana'nın mektuplarında ve tarihin satır aralarında hala yaşıyor. Eminettin Mikail kölelikten saltanat naipliğine yükselmiş, hem yiğitliği hem cömertliğiyle ölümsüzleşmiş bir Selçuklu devlet adamı olarak hatırlanıyor. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 9 kişi hayatını kaybetti ve 28 kişi yaralandı. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan D10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin Sırbistan ve Bulgaristan kesiminde su seviyesinde düşüş devam ediyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 53 bininin gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü açıklandı. ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısına karşı bugüne kadarki en sert bombayı yapmayı planladığı öne sürüldü. Yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçmesi nedeniyle İtalya'nın İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldığı belirtildi. Avrupa Birliği İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'den Avrupa kıtasına ya da başka bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye doğru herhangi bir düzensiz göçmen geçişi bulunmadığını belirterek Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin bir sürecin mevcut durumda başlatılmayacağını bildirdi. Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinde İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Septe şehrine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 57'ye yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını kazanmak istediklerini belirterek "İran'ı çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz" diyecekler dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Bünyan, Felahiye, İncesu ve Özvatan 29, Akkışla, Develi, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 30, Yahyalı 31, Yeşilhisar 33, Erciyes Kayak Merkezi ise 3 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Kırşehir 28, Sivas 29, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 37 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde, sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboyu'nun Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joey Satriani, 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri değişler, sazımdan sesler, dostlar beni hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası. Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrialan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, kaçan eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrialan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrihalan Köyü'nde anma törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanının bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tunca İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. Nöbetçi Eczaneler.
1: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 0777. Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Gölgeli Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 6809. Haseki Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 83 83. İldem Kahraman Eczanesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi 0352 290 88 03. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 41 47. Vefa Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 4208.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kocaeli Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38, gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlere göre Fuar 38 ilk gününde 75 bin ziyaretçi ağırladı. Fuar 38'in ilk gününde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Kayseri'yi mutlu görmek, birlik beraberlik içerisinde görmek şehrin valisi olarak beni çok mutlu ediyor. İçeriye girdiğim andan itibaren dünyanın birçok şehrinden, ülkesinden gurbetçilerimizin şehre döndüğü, yurda döndüğü ve yurtta bugün bu programla beraber her birisinde burada olduğunu görmek beni ayrıca mutlu etti. İşte siz de görüyorsunuz, iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde. Kayseri mutlu ve birlik beraberlik içerisinde. Kayseri'ye birlik beraberlik, mutluluk, heyecan çok yakışıyor. Bu organizasyonun düşünülmesinde, yapılmasından dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayrakları tebrik ediyorum.
2: Fuar 38'in ilk gününde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Şu arkamızda görmüş olduğumuz tablo ve bütün bir alanın içerisindeki binlerce hemşerimizin burada bulunması bu işin ne kadar doğru, ne kadar isabetli, şehir tarafından ne kadar kabul gördüğünün bir göstergesi. Elbette ki 70'li yılları yaşayanlar, 80'li, 90'lı yılları yaşayanlar bir nostalji özlemiyle duygularını yeniden, anılarını yeniden burada yaşamak için bir buraya geldiler. Bundan sonrasında da yeni duygular, yeni anılar biriktirmek için buradalar. Ama daha ötesinde çocuklarıyla beraber gelen hemşerilerimiz kendilerinin burada yaşadıklarını anlatıyorlar. Çocuklarını anlatıyorlar, torunlarını anlatıyorlar. Ve hatta akranlarıyla birlikte geçmişteki burada yaşamış olduklarını yeniden yad ediyorlar. Bu son derece güzel bir duygu.
2: Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 1287 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1701 şahıs yakalanırken 469 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Erciyes Üniversitesi'nde rektörlük adaylığı sürecinde Profesör Doktor Halit Canatan da rektörlük için başvurusunu yaptı. Erciyes Üniversitesi'nde rektörlük adaylığı sürecinde eski İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Ali Ramazan Benli de rektörlük için başvurusunu yaptı. Kayserispor'da sözleşmesi devam etmesine rağmen takımdan ayrılması beklenen Miguel Cardozo'nun ayrılığının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren 13 firmanın toplam 20 engelli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Hunat markasıyla üretilen tereyağının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yağ oranının düşük olması gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Kayserili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, söz konusu tespit ve buna bağlı idari işlemler işletmemizce kabul edilmemiş ve bu kapsamda ilgili idari işleme karşı Kayseri 2. İdari Mahkemesi'ne, uygulanan idari yaptırıma karşı ise Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne yasal başvurular yapılmış ve süreç yargıya taşınmıştır. Uyuşmazlığın bağımsız inceleme ve bilimsel veriler ışığında açığa kavuşacağına inanıyoruz, dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan sanık 15 yıl hapis ve 150 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: ile buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
8: böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir'in Susurluk ilçesi başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında devam eden orman yangınlarına yönelik havadan müdahalenin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğunlaştığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan şahıs Aksaray'da yakalandığını duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Kapısı bütün Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru. Rusya, Ukrayna,

0: gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde yapılacağını bildirdi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol 1. Lig'in programını açıkladı. İkinci haftada 16 Ağustos Pazar günü Kayseri Spor sahasında Sivas Spor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da oynanacak. Üçüncü haftada ise 21 Ağustos Cumartesi günü Kayseri Spor saat 19.00'da Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. FIFA, Dünya Kupası'nın hisselerini satacağını açıklamış ve büyük tepki çekmişti. FIFA Başkanı bu karardan vazgeçtiklerini açıkladı. Galatasaray futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Avustralya kampını tamamladı. Türkiye, 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 50 futbolcuyla mücadele edecek. Beşiktaş Kulübü'nden gündemdeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Siyah beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada sözleşmeli futbolcuların isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır ifadelerine yer verildi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Yayın tekrarı.
3: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
0: Kayseri Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhaba. Psikoloji Saat programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bu hafta doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı konusunda konuşacağız. Bizi bu konuda bilgilendirecek olan uzmanımız, çocuk gelişim uzmanı Zeynep Büyükperdah bizlerle birlikte. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı dedik. Bence bir sürü soru gelebilir bu konuda. O yüzden hemen hatırlatmalarımı yapayım. WhatsApp'tan 0352 336 25 98 tekrar ediyorum. 0352 336 25 98 iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Zeynep Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Sonrasında sorularımıza geçelim.
4: Ben Zeynep Büyükperdah, çocuk gelişim uzmanıyım, oyun terapistiyim ve aile danışmanıyım. Şu anda Kayseri'de Eksen Aile Danışmanlık Merkezi'nde sorumlu mesul müdürüm. Bu şekilde Kapadokya Üniversitesi mezunuyum.
0: Harika, kolaylıklar diliyorum. Gerçekten böyle çocukların gelişimi için çok önemli bir yerdesiniz. Umarım çok çok böyle danışanınız olur. Herkes böyle çocuğunu getirir size. Şimdi tüketim çağındayız. Bunu biliyoruz, evet, ama çocuklara ne alsam 5 dakika sonra sıkılıyor ya da daha fazlasını istiyor diyen ebeveynlerimiz çok fazla. Yeni nesilde gördüğümüz bu tatminsizlik ya da doyumsuzluk gerçekten çocukların fıtratıyla mı ilgili? Çünkü çocuklar şu an böyle direkt ekranı kaydırarak doyuyor bile olabilirler yani. Hemen alışıyorlar bir şeylere. Yoksa biz ebeveynlerin mi suçu bu?
4: Şöyle, hiçbir çocuk doyumsuz doğmaz. Hiçbir çocuk bir şeyleri sürekli isteyerek, sürekli ben anneciğim bunu istiyorum, anneciğim bunu istiyorum, bunu yapalım, bunu hadi buraya gidelim diyerek doğmaz. Ama yaşadığımız tüketim çağının getirileri tabii ki oluyor. Ve bu durumlar çocukları olumsuz etkiliyorlar. Yani bir noktada baktığımızda sürekli hazır bulunulmuş bir ortam, çocuğa hazır bir ortam sunmak aslında o çocuğun üretkenliğini etkiler, o çocuğun sabır mekanizmasını etkiler, o çocuğun dikkatini

0: gelişimini etkiler. Yani çocuğun gelişim alanındaki en önemli noktaların oralarda deprem hissi yaratabilir yani. Çünkü şöyle düşünün, bir yetişkin hayatında sürekli talepkar bir noktada olduğunuzda hazzınızı erteleyemezseniz ve onları sürekli elde ettiğinizde artık bir yerden sonra talep edeceğiniz bir şey bile kalmayabilir. Ve bunlar sizde mutsuzluk yaratır. Aynı şey çocuk mekanizmasında da, çocuk zihninde ve psikolojisinde de geçerli oluyor. Ve bu noktada aileler bir sınır koymadığında çocuk ben nasıl olsa ne yaparsam yapayım annem zaten bunu bana alıyor ve alacak diyor. En ufak bir sınırla karşılaştığında da orada öfke krizleri ortaya çıkıyor.
1: Çok fazla görüyorum
0: İlerleyen sorularda
1: gerçekten.
0: herhalde bunu konuşacağız daha detaylı.
1: Evet, yani bu sınır konusuna da özellikle değinmenizi istiyorum. Şimdi hız çağındayız dedik ama şimdi size anlatırken benim aklıma hemen şu geldi böyle. Eskiden bayramlarda falan insanlar işte kıyafet alınırdı ve başımızın ucunda bekletirdik. Ayakkabı işte hani sabah olacak bayram hemen giyeceğiz falan diye. Ama şimdiki çocuklar işte her şeye ulaştıkları için çok hızlı ulaşılabilirlik hissediyorlar sizin de az önce söylediğiniz gibi. Peki burada mutluluk algısını neler değiştiriyor çocuğun?
0: Geçmiş dönem ve bu döneme baktığımızda geçmiş dönemde birçok şey çok kısıtlı ve azdı. Yani kıyafet seçenekleri çok azdı, oyuncaklar çok azdı, bu kadar çeşitli değildi. Ve orada bir talepte bulunduğunda şu deniyordu: ya bayram gelecek zaten kızım, bayramda senin bayramlıklarını alırız, istediklerini bayramlık olarak alırız. Ve çocuk bayram gelene kadar o anı bekliyordu. Ve ona ulaştığı anda bütün dopamin seviyesi yükseliyor
1: Büyük
0: ve
1: mutluluk, evet.
0: mutluluk hormonu çok yüksek oluyordu. Ve gece yatarken başının ucuna koyuyordu. Bunu arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Giymeyeyim de eskimesin diyordu. Ama şu anda baktığımızda belki ailelerin çocuğum bu çağa ayak uydurabilsin, çocuğum kendini eksik hissetmesin diye kendi parçalarından bugüne getirdikleri, kendi çocukluklarından bugüne getirdikleri noktaları o kadar önemseyip, hadi çocuğum tamam bunu da sana alalım, bunu da alalım, aa yeni bu oyuncak çıkmış bunu da alalım diyerek çocuklara çok hazır bulunulmuş bir ortam hazırlıyorlar. Ve bu ortamda çocuklar, şöyle anlatabilirim bunu size, 30 tane oyuncağın aynı masada olduğunu düşünün ve burada en çok dikkatinizi çeken bir oyuncağı alırsınız, incelersiniz, sonrasında diğerine geçersiniz. Bir oyuncağa ayrılan süre yarım saat dersek 3'er dakika sürer. O yüzden üretkenliğini çok etkiler bu çocuğun. Ve dikkat dağınıklığını çok tetikler. Çünkü çok fazla seçenek var, çok fazla unsur var ve çok fazla dikkat dağıtıcı nesne var. Bu durumda çocuklarda bu tarz noktalar çok ortaya çıkmaya başladı. Geçmişte dediğimizde hazzı ertelemek ve o günü beklemek, çocuklarda mutluluğun daha çok olmasını ve mutlulukla o anı beklemeyi hedefliyordu. Ama burada yarın diyor ki okuldan çıktıktan sonra hadi anne bunu yapmaya gidelim. Hadi anne bana bunu alalım. Hadi anne benim arkadaşımın annesi sulu, çok güzel bir sulu kalmış. Bana da ondan alalım. Anne de sürekli bu tarz isteklere her seferinde veya ebeveynler bakım veren hepsine evet dediği zaman çocuk diyor ki zaten ben ne talep edersem edeyim annem bana bunu alıyor. Ve ilk gördüğü sıkıntıda ve noktada bu sefer çocukta doyumsuzluk, tatminsizlik ve bu da beni mutlu etmedi. Belki sadece paketini açmaktan mutluluk duyuyor artık, biliyor musunuz? O oyuncakla oynamaktan değil. Belki
1: Artık
0: sadece,
1: benim mi? Benim yani.
0: evet,
1: Ona bakıyor.
0: elde etmiş oluyor ve sonrasındaki diğer hedefe geçmiş oluyor.
1: Evet, o da çok kötü ve sabırsız da oluyorlar aslında bu noktada, değil mi? Yani ben şimdi bakıyorum çocuklara, gerçekten hemen istediğim olsun.
0: Tabii ki.
1: Yani biz beklerdik biraz, en
0: Tabii
1: azından
0: ki.
1: biraz.
0: Tabii ki, çünkü bu noktada çocukların zihin yapısına baktığımızda bizim gibi muhakeme yeteneği ve zamanlama becerisi o anlamda tam gelişmemiş oluyor. Yani yetişkinlik dönemine, ergenlik dönemine geldiğimiz zaman gelişim tamamlanmaya başlar. Orada çocuğa ne anlatırsanız anlatın, hayır anneciğim sabretmeyi öğrenmen lazım, hayır anneciğim bunu şu anda yapamayız dediğiniz anda çocuk buna karşı çıkacak. Çünkü bir hedefi var ona ve ona ulaşmaya çalışıyor. Bunların konuşmaları daha önceden olmalı. O kriz anı yaşanmadan önce yapılmalı. Ve çocuğa sabretmek şu şekilde öğretilebilir. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bir oyuncak günü belirlenir ayda bir. olabilir. 3 haftaya bire zorlayabilirler. 3 haftada bir, bir gün çocukla birlikte kararlaştırılmış günde, okuldan çıktıktan sonra olabilir, bir boş gün, anne baba günü yapıldığı bir gün olabilir ve çocuğun istediği bir oyuncak alınabilir. Ama orada gitmeden önce de anlaşılması gereken nokta, çünkü çok fazla derya deniz bir oyuncak,
1: evet,
0: dükkanına gidiyorsun ve aynen öyle her yer ışıl ışıl parlıyor onun için. Orada bir tane alma hakkın var. Sen kendi seçim hakkını kendin yapacaksın. Burada çocuğu sorumluluğu çocuğa bırakıyoruz ve o seçimi çocuk yapıyor. Sonrasında anne bu kırık çıktı, anne ben bunu sevmedim, değiştirelim gibi bir noktaya gidemiyor. Çünkü o seçimi o yaptı. Ha, tabii ki bir problem yaşandığında vesaire anne destek olur, baba destek olur ama orada sorumluluk çocukta olmuş oluyor.
1: Evet. Şimdi sosyal medyada da hep şeyi görüyoruz işte, mükemmel çocuk odaları, mükemmel oyuncaklar, işte hep yeni çıkan oyuncaklar işte çocuklar açıyor falan, bunu da görüyorlar. Bu doyumsuzluğu ne kadar körüklüyor diye sormak istiyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. Çocuklar gerçekten o oyuncağı mı istiyor, yoksa o sahip olma duygusunu mu tüketiyorlar?
0: Çok güzel bir soru. Artık günümüzde siz de bunu yaşıyorsunuzdur belki. Sosyal medya öyle bir noktada hayatımızda ki, şu anda dünyanın öbür ucunda yaşayan bir insanın nasıl bir hayat sürdüğü ayaklar altında, gözler önünde ve bu çok güzel vitrinleniyor ve sergileniyor. Burada tabii ki çocuk shortslarda veya diğer görüyorlar, platformlarda kaydırarak görüyorlar ve tabii ki talep duygusu çok daha fazla artıyor. Eskiden okulda veya çevresinde gördüğü, sosyal çevresinde gördüğü bazı şeyleri talep eden çocuk artık dünyanın diğer ucunda yaşanan hayattaki bir noktayı talep ediyor. Ve bu ulaşılmaz çok daha zor bir nokta. Ve de çocukların tabii ki tükenmişlik hissini ilerleyen süreçte doyumsuzluğunu çok tetikleyecek bir noktada bu. Çünkü ulaşamayacağı bir seviye belki. Belki ailenin bunu karşılayamayacağı bir nokta veya Türkiye'de olmayan bir şey. Ama çocuk bunu yeni bir hedef haline getiriyor ve bunu talep ediyor. Burada önünün çizilmesi ve sınırın konulması gerek.
1: İşte bu sınırı nasıl koyacağız? İstiyorum diyor, ağlıyor, bağırıyor, yerlere yatıyor.
0: Tabii ki bu çocuğun en çok sevilen şey çocuklarda. Çocukların en çok sevdiği şey ebeveynlerin ve yetişkinlerin sınırlarını zorlamaktır. Gerçekten çocuklar sınırları çok sever ama onları zorlamayı da çok severler. Burada nasıl bir sınırı koyacağız? Şöyle bir örnek verebilirim. Bir markete gitmeden önce veya bir alınacak bir ihtiyaç istek listesi yapılması. Kendi market alışverişlerinin yapılırken bile çocukla birlikte anne liste yaparken, bu bizim ihtiyacımız mı yoksa isteğimiz mi? İhtiyaç yumurta, et, süt, peynir vesaire iken, istek çikolata, cips, şekerse, burada istek ve ihtiyacın çocuğun gözünde ayrımının yapılması başta. En önemli nokta burası. Eğer çocuk çok istekli ve bu noktada anne sınır koyamayacağı bir noktadaysa şu denebilir. Bugün bir tane bir şey alma hakkın var. Yine dediğim gibi buradaki seçim sana ait. İstersen cips, istersen çikolata. Tabii ki paketli gıdaların tüketilmesini hiç uygun ve doğru bulmuyoruz.
1: Ama yiyorlar.
0: Ama evet, ne kadar sınırlandırabilirsek tüketim çağında hiç vermeyin demek mümkün değil. Çünkü gerçekçi olmak lazım. O yüzden ne kadar sınırlandırabilirsek bu bizim için de, çocuğun gelişimi için de daha sağlıklı. Dediğim gibi hiçbir noktada kesinlikle hayır diyemeyebiliriz. Çünkü bu yaşanırken burada anlatıyoruz. Teorikte çok kolay ama pratikte uygulaması zor şeyler gerçekten. Ebeveynlerime çok hak veriyorum. Hocam bizim de çok zorlandığımız zamanlar oluyor diyorlar çünkü. Ama dediğim gibi burada çocukla konuşup gerekiyorsa kendini yerlere mi atıyor? Kendinden mi geçiyor? Anne ben bunu da alacağım, bunu da yapacağım, bana bunu al diye. Orada sizin tepkinizi bozmamanız gerekiyor. Çünkü bozduğunuz anda orada çocuğun mekanizması şu devreye giriyor. Ben ne yaparsam yapayım, ne kadar ağlarsam ağlayayım, annem bana bunu alacak. Daha çok ağlarsam daha çok alacak. Bu devreye giriyor. O yüzden oradaki tepkinizi ve sınırınızı bozmadan, sınırı koruyarak ama çocuğun duygusunu da anlayarak. Anlayabiliyorum, şu anda bunu almak istiyorsun ama bugün bunu alamayacağız. Gerçekten üzgünüm bunu hissettiğin için, ben senin yanındayım. İstersen buradan çıktıktan sonra seninle arabada en sevdiğin şarkıyı dinleyebiliriz. Aslında orada çocuğun yönünü değiştirerek ve krizi biraz daha yumuşatarak ben senin yanındayım ama bugün bu olmayacak diyerek çocuğun algısını daha farklı bir yöne
1: çok iyiymiş yatıyoruz. Çünkü ben bazen markette şununla karşılaşıyorum. Çocuk ağlıyor, yerlere yatıyor. O alışverişine devam ediyor, annesi ya da babası, işte kimse yanındaki. Alışverişine devam ediyor, yok sayıyor çocuğu. Bence bu da yanlış bir şey.
0: O çok yanlış bir davranış.
1: Bu sefer etraftakiler de diyor ki ya baksana çocuğu ağlıyor, bakmıyor. Ya da mesela böyle düşüneceklerini düşünüp anne diyor ki ya işte rezil olacağım, hemen alayım da çocuğu gideyim falan oluyor. Alışverişini yarıda bırakıyor.
0: İki uçta çok yanlış bir davranış. Burada çocuk zaten bir talepte bulunurken kendinin görülmesini ve o hazzının tatmin olmasını, o duygusunun tatmin olmasını istiyor. Orada olmadığında zaten bir yalnızlık hissedecek. Zaten orada bir anne bana bunu neden almıyorsun diye bir sorgulamaya girecek. Belki değersizleştirmeye girecek. Orada çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeleri gerekiyor ebeveynler. Ha, tabii ki orada çocuğum ağlıyor üzülmesin diye bunu almak hiç doğru bir davranış değil. Burada anne ve baba, ebeveyn otoritesi çok sarsılır. Ciddi noktalarda zarar görür. O yüzden çocuğunun yanında olarak o ortamdan mümkün olduğu sürece en kısa şekilde çıkarak o ortamı terk ederek ama çocuklarının duygusal olarak yanlarında olduğunu hissettirmeleri buradaki en önemli nokta.
1: Evet, bazen anne baba arasında da çatışma çıkıyor. Mesela işte anne diyor ki hayır almayacağım, böyle dik duruyor, hayır diyor, işte çocuğa gayet şey yapıyor. Sonra babası diyor ki ya tamam alalım, ne olacak sanki diyor, atıyor sepete.
0: Evet.
1: Bu durumda ne yapacaklar?
0: Bu da çok karşılaştığımız bir durum. Anne babanın da aşağı yukarı aynı çizgide ilerlemesi gerekir. Çünkü bu sefer çocuk der ki ben bu talebimi kesin annem karşılamaz, babam karşılar. O yüzden ben babama gideyim der. Ya da bu talebim babam kesinlikle izin vermez, anneme gideyim der. O çocuk gerçekten nasıl...
1: O kadar akıllılar,
0: evet,
1: ki.
0: Evet, çok akıllılar. Ve neyi nasıl istediğini, elde edebileceğini de çok güzel biliyor.
1: Evet. O yüzden... Anne baba vermiyorsa dede ya da
0: tabii
1: anne
0: ki.
1: Babaanne evet. Sonra gidiyorlar.
0: Evet, en zayıf ve halledebileceğini düşündüğü noktaya, cezbedebileceğini düşündüğü noktaya ilerliyor. En zayıf halkaya. Burada şöyle yapabilirler. Anne babanın aynı çizgi üzerinde ilerlemesi gerekir ve aşağı yukarı kararlarında da aynı tutarlılıkta olmalarını bekleriz biz. Çünkü bu sefer çocukta bir denge, iyi polis kötü polis dengesi şaşıyor. Yani ya anne sen kötüsün, benim istediğimi almıyorsun diye etiketlemeye başlıyor. Ya da baba sen benim hiçbir dediğimi yapmıyorsun diye etiketlemeye başlıyor. Zihninde bunu kodladığı zaman da bu ister istemez çok olumlu ve doğru bir yöne gitmiyor. O yüzden biz genelde anne babalara kurallarınızı birlikte koyun ve hayır diyeceğiniz konularda ikiniz de dirayetli olun nu söyleriz. Çünkü gerçekten şey vardır ya, bir Instagram'da görmüşsünüzdür belki. Ördek bir annesine gidiyor, bir babasına gidiyor. Evet. Bir annesine gidiyor, bir babasına gidiyor. Annene sor, babana sor. Ya öyle oluyor gerçekten çocuklar. Bir anneye, bir babaya hangisinden izni koparabilirim diye bakıyorlar. İkisinin de ortak kararlı olması ve iki ebeveynin de birbirini ezmemesi gerekir. Çünkü orada birbirlerinin otoritesi yıkıldığı ve zedelendiği noktada çok sağlıklı bir yere ulaşmaz yani.
1: Evet. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Tamam sınır koyuyoruz ama bu sefer ebeveynler şunu da hissediyor. Diyor ki işte ben yaşamadım, eksiktim ben. Çocuğum her şeyi görsün diyor. İşte ben kaldım, o mahrum kalmasın diyor. Şimdi bu mantıkla ilerlediğimizde, bu iyi niyetli dediğimiz mantıkla ilerlediğimizde çocukta nasıl bir pedagojik hasara yol açıyoruz?
0: Burada şöyle, ebeveynler tabii ki herkes kendi çocukluğundan bir parça getirir. Kendi anneliğinde, kendi babalığında, kendi ebeveynliğinde. Bu parçaları biz şunu ayırt etmemiz lazım. Bu bizim kendi parçamız mı? Bu bizim çocuğumuzla olan parçamız mı? Oradaki kendimizle ilgili olan noktaları kendimiz yetişkin terapistleriyle halletmemiz gerekir. Çünkü kendi çocukluğundan getirdiğin zincirler, kendi çocukluğundan getirdiğin şemalar senin ebeveynliğini çok etkiler. Bu noktada yanlış kararlar alma olasılığın çok artar. Ya ben aynı annem gibi oldum, aynı babam gibi oldum tabirlerini çok duymaya başlarız. Belki rahatsızlık duyduğu noktaların hepsini tek tek yapmaya başlıyor olur.
1: Neyi görüyorsak onu uyguluyoruz.
0: Evet. O zinciri eğer mutlu değilsek kırmanın bir yolunu bulmalı yetişkinler ve ebeveynler diyorum. Burada da sizin çocukluğunuzla çocuğunuzun çocukluğu başka. Burada ayırt etmeleri gerekir. Siz bunu yaşayamamış olabilirsiniz ve bunu sizin kendi çocuk parçanızla halletmeniz gerekir. Burada kendi çocuğunuz varken bu onun çocukluğu ve onun şartlarıyla değerlendirmeniz lazım. Sizin zamanınızda belki bu kadar seçenek yoktu, belki bu kadar olanak yoktu, bu kadar imkan, bu kadar teknoloji yoktu bir kere. Bunu kıyaslamak doğru bile değil ve eşit değil. Adaletli olmaz yani. Ama annelerin ve babaların genelde çok en fazla yaptığı hatalardan birisi bu. Ben yaşayamadım, çocuğum yaşasın. Burada da dediğim gibi yine sınır ve hangi noktada olduğu çok önemli. Yani sağlıklı bir noktadaysa, yani ben yaşayamadım ama çocuğum İngilizce derslerine gitsin, oyun evlerine gitsin, en iyi kreşlere göndereyim gibi gibi bir noktadaysa, çocuğun gelişimini destekleyecek bir noktadaysa bu sağlıklı ve çok sıkıntılı bir noktada değildir. Ama benim küçükken iPhone'um yoktu. Benim küçükken bu şunum yoktu. Bu arabam yoktu. Çocuğuma en büyük hediyeyi ben alacağım. Çocuğuma en iyi ortamı ben sunacağım gibi bir noktadaysa burası çok da sağlıklı değil. Bu sefer çocuk sabretmeyi öğrenemeyecek. Bu sefer çocuk beklemeyi ve talep etmeyi bile öğrenmeyecek. Çünkü anne babası her zaten şey hazır bir ortam sunmuş olacak.
1: Kesinlikle. Peki burada çocuğun işte şükür ve teşekkür duygusunu yok ediyor muyuz?
0: Tabii ki ediyoruz. Şöyle düşünün. İlk başta bir yetişkin arabası yoksa önce bir bisikletim olsun, bir taşıtım olsun diye başlar. Sonrasında bir arabam olsun diye başlar. Sonrasında bir daha büyük bir arabam olsun. Sonrasında bir uçağım olsun. Sonrasında bir helikopterim olsun. Ve bu bir yerden sonra biter. Ve artık onun bir hedefi de kalmaz. Bir teşekkürü, bir mutlu olacağı bir nesne, madde de kalmaz. Aynı çocukta da aynı bu. Küçük bir Legom olsun, daha büyük bir Legom olsun, büyük bir oyun evim olsun ve kocaman bir oyun odam olsun. Bir yerden sonra bunlar artık tatmin etmeye başlamayacak çocuğu. Ve hep daha fazlası ve tüketici toplumunun şu anda yaşadığı en büyük krize girecek. Yani kötü bir döngüde sürekli dönerek en yukarıdaki hedefe ulaşmaya çalışarak ve daha doyumsuz ve teşekkürü bilmeden ilerlemiş olacak.
1: Evet. Şimdi marketlere gidiyoruz dedik, işte oyuncak mağazalarına gidiyoruz veya reklamlarda işte çocukları cezbedecek çok fazla ürün var. Bir ebeveyn çocuğunun bu isteklerine kendini suçlamadan, sorumlu hissetmeden hayır diyebilir mi? Nasıl demelidir?
0: Burada en önemli şey üsluptur. Çünkü hayır, burada hayır sana bunu almayacağız gibi bir üslup çocuğu zedeler, çocuğun özgüvenini kırar, çocuğun belki ifade etme becerisini çok pardon geri plana alır. Bu noktada en önemli şey dediğimiz gibi üslup. Ve tabii ki anne babalar hayır diyecek. Siz hayır dediğiniz için kötü bir anne baba olmuyorsunuz. Aslında çocuklar nerede durması gerektiğini sizin hayır ve evetlerinizle öğrenir. Sizin koyduğunuz sınırlarla öğrenir. Ve o sınırlar sizin sağlıklı iletişiminizin temelini oluşturur. O yüzden anne babalar bazen hayır derken korkuyor, çekiniyor, üzülüyor. İster istemez çocuklarının bir şeyden geri kalmasını istemiyor. Çok içten ve sevgi dolu bir yerden söylüyorlar bunu da. Çok anlayabiliyorum. Ama burada çocuğunuza hayır dediğinizde siz kötü bir anne baba olmuyorsunuz. Sınır koymuş ve onun geleceğinde iyi bir birey, iyi bir yetişkin olmasını destekler bir noktadan yaklaşıyorsunuz aslında.
1: Evet. Bir de şey var. Ne diyeceğimi unuttum. Diğer soruma geçeyim. Tabii aklıma ki gelince onu söyleyeceğim. Şimdi çocuğu çok kısıtlarsak ileride açgözlü olur, işte her şeyi ister, her şeye saldırır gibi bir ifade var yani. Bu bir duyuyoruz etrafımızdan. Bu doğru mudur? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?
0: Yani çok kısıtlamaktan bir kastımız ne? İki, ben zaten bu tüketim çağında çok kısıtlanabilen bir çocuk yani olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet, mümkün değil çok.
0: Evet, çok mümkün değil bu. Tabii ki belli başlı dönemlerde yaşanan bazı problemler ve bazı noktalar ilerleyen hayattaki onun yetişkinlikteki davranışlarını, huylarını, karakterini ve mizacını etkiler. Ama bu şu demek değil. Çocukken bunu yaşadıysan kesinlikle yetişkinlikte bu olacak. Bu aslında sizin psikolojik sağlamlığınızla ilgili, bu sizin tolerasyonunuzla ilgili, bu sizin ileride bunu nasıl bir mekanizmayla yerleştirdiğinizle ilgili. Yani bu çok değişken bir şey aslında. Tabii ki böyle olan yetişkinler ve bireyler ve çocuklar var mıdır? İlla ki vardır. Ama şu da karşısında çok vardır eminim ki. Ben bunları görmedim ama şu anda çok da önemli bir yerde değil bu benim için diyen ve yetişkinliğinde çok daha mizacı, daha psikolojik sağlamlığı güçlü bir birey yetişmiştir. Bu da vardır yani karşılaştığımız bir nokta.
1: Peki şey demiştiniz, markete gitmeden önce istek ve ihtiyaç listesi yapın. Çocuğa bunu tam olarak nasıl anlatmalıyız? Onun nasıl bir duyguya hazırlamalıyız markete gittiğimizde?
0: Şöyle, gittiğinizde değil bir kere, gitmeden önce olacak bu. Bu evde çocukla birlikte bir masanın başında, bir koltukta, bir yerde ikinizin baş başa kaldığı bir anda göz teması kurarak ve çocuğun yaşına göre, gereksinimlerine göre bir konuşmayla bu bizim isteklerimiz ve bunlar bizim ihtiyaçlarımız. İhtiyaçlarımız da bir evin ihtiyacı. Kahvaltı yapmamız için gereken maddeler, gereken açık yiyecekler. Aynen açık açık anlatacağız. Benim isteklerim neler? Şu anda bir yetişkin olarak belki bir şampuan, belki güzel bir koku, belki güzel bir kolonya. Bunlar da benim çok lazım olmayan ama istediğim şeyler. Bak benim iki tane isteğim var. İstersen sen de iki tane isteğini yazabilirsin ve bunu birlikte karar verebiliriz. Burada tabii ki her şeyi çocuğa bırakmadan annenin kendi kontrolünde de ilerlemesi gerekiyor. Çünkü çocuğa bıraktığında orada dünya kadar bir istek listesi karşınıza gelebilir.
1: Yine orada da sınır koyuyoruz. Tabii ki.
0: Sınır hayatımız her yerinde Merve Hanım. Çocukla yaşıyorsak ve çocukla çalışıyorsak sınır bizim hayatımızın her noktasında. Yetişkinlerde bile bu böyle. Sizin de kendi sınırlarınız var. Benim de kendi sınırlarım var. Eğer çocukla aynı ortamdaysak ve birlikte yaşıyorsak, bir çemberin ortasında çocuk varsa çemberde bile bir sınır vardır. Her etrafında, her çemberin sonunda ve bitişinde, başlangıcında sınırlar var. Ve bu noktalarda sınırlar çok önemli bizim için. Çünkü çocuk dediğim gibi her zaman bir sınır arayışındadır. Ve o sınırları ezmeyi de çok sever. Ama orada biz sınırları kalınlaştıracağız. Ne kadar çocuk onu deşmeye çalışsa da biz o noktada ebeveyn olarak dur diyeceğiz.
1: Evet, şimdi çok güzel bir soru soracağım size. Bu tüketim çağında bekleme becerisini veya sabrı çocuklara nasıl kazandırabiliriz?
0: Şöyle yapabiliriz. Ben çok severim bu uygulamayı ve bütün ebeveynlerime de öneririm. Bir kumbara, bir teşvik. Yani çocuğunuz evde size yardım etmesini istiyor olabilirsiniz. Hadi bu sehpayı silersen sana bir 5 TL. Hadi oyuncaklarını toparlarsan 15 TL.
1: Küçük küçük.
0: Evet, küçük küçük meblağlarla o çocuğun kumbarasını doldurarak, bak bu kumbaran dolduğunda oyuncak günümüz var ya ayın 15'inde, seninle birlikte oyuncakçıya gidip orada istediğin bir oyuncağı alabiliriz. Bu kumbarayı doldurmak için ben de sana küçük küçük yardımlarda bulunurum ve biz İşbirliği içerisinde bu çocuğu beklemeyi, hazzı ertelemeyi öğretebiliriz. Yani küçükken bir harçlık verilirdi. Bunu bazıları birazcık bekler, ondan sonrasında harcar. Birazı hiç beklemeden hemen harcar. Bazıları da hepsini biriktirir ve sonrasında bir şey alırdı. Aslında da burada yine bu sosyal çağda çocukları kumbarayla küçük küçük işbirliği içerisinde beklemeye teşvik etmek amaçlı. Ben bunu yapılmasını çok doğru buluyorum ve ebeveynlerimin hepsine de öneriyorum. Ya küçük bir kumbara ayarlayıp birlikte veya borç da alabilirler. Anne babalarından ufak bir borç. Anne, ben bu kadar biriktirdim ve istediğim oyuncak bu kadar. Bu oyuncak günümde bana biraz borç verir misin? Veya üzerine sen tamamlar mısın? Gibi hem talep etmeyi öğrenir. Hem maddi anlamda kendini gerçekten bir şeyleri başarıp onu kendi elde etmeyi öğrenir. Aynı zamanda da bir şeye kendi tek başına sahip olmayı öğrenir. Birinin desteği olmadan veya kendi başararak, kendi ayakları üzerinde durarak özgüveni de çok geliştiren bir uygulamadır. Ben çok beğenirim kumbara uygulamasını.
1: Evet, yayından önce de Ahmet Bey'in bir tavsiyesi vardı. Kitap okuyan çocuklarına küçük küçük, işte bir sayfa okuduysa 1 TL meblağlar veriyormuş. Evet. Onu da çok güzel bulmuştunuz.
0: Evet, çok çok verimli olur. Yani çünkü bir yerden sonra İnsan mekanizması aynı rutinde sıkılabiliyor, düşebiliyor, modu düşebiliyor veya yükselebiliyor. Aynı kalp ritmi gibi diyebiliriz. Bu noktada bazen teşviğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Yaşı biraz daha büyük, okul çağında olan çocuklarınıza da okuma yazmayı daha ilerletmesi ve kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için gerçekten her sayfa için bir meblağ belirleyip veya her kitap başına Bunları o şekilde teşvik edebilirsiniz.
1: Evet,
0: Ahmet Bey'in de uyguladığı uygulama çok güzeldi.
1: Kesinlikle, yani bu çağda zaten kitap okuyan, şimdi tabletten kitap okuyorum diyor ama orada bir mesaj bildirimi geliyor ya da Instagram'dan bir bildirim geliyor, oraya giriyorlar. Yani biraz telefondan değil de şu kağıda dokunmak gerçekten tabii çok ki faydalı
0: diyoruz
1: oluyor.
0: Diyoruz ya, neden dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bu kadar arttı günümüzde, bu yüzden diyebiliriz.
1: Ya bizde
0: bu
1: bile
0: da
1: oluyor.
0: Ufak bir noktası.
1: Çocuklarda nasıl olmasın değil mi? Çünkü peki, ben bakıyorum işte bir şey göndereceğim. İşte mesaj göndermem gerekiyor. Mesaj gönderiyorum, oradan Instagram'da buluyorum.
0: Ben ne yapacaktım?
1: Bir saat geçmiş. Ben ne yapacaktım? Ben ne yaptım, ne yapacaktım gibi oluyor.
0: Çok fazla
1: çocuklar
0: uyaran
1: için de
0: var
1: çok zor
0: bu çağda.
1: Gerçekten.
0: Yani hem çocuklar için hem yetişkinler için. Bir de biz onları daha da fazla körüklemeyelim, sınırlarımızı koruyalım. Çocukların doyumsuzluk ve tüketim çağında daha sabırlı bir bireyler olmasını sağlayalım.
1: Evet, inşallah öyle sağlarız. İnşallah. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi küçük ufak tiyolar verdik, evet, ama bu akşam ebeveynler bu yayını dinlediler, akşam gittiler. Çocukları için bu doyumsuzluk virüsünü yenmeleri için özellikle ilk adım olarak ne yapmalılar? Bunu da söylemenizi hem de şöyle bir programı toparlamak istiyorum.
0: Şöyle, aslında bahsettik küçük küçük. Ben en çok istek ve ihtiyaç listesini çok uygulanmasını daha kolay ve keyifli bulurum. Aynı zamanda da içinde ufak ufak pazarlıklar olur. Ya anne, bu aslında bir istek değil, ihtiyaç gibi gibi. Orada çocuklar yine sınırlarını denerler ve zorlarlar. Kesinlikle bir kumbara. Çocukların kendi kumbara yapmaları ve bunu ailecek yapmaları güzel bir etkinlik olur aynı zamanda. Ve çocuğun içinde ona destek olan bir ebeveyn ve onun gelişimine katkı sağlayacak bir noktaya gelir. Kumbara yapabilirler bugün akşam evde hep birlikte. O kumbarayı çocuk istediği gibi değerlendirebilir. Sonrasında dediğim gibi istek ve ihtiyaç listesi ve ayrıca ben şunu da öneriyorum. Çocuklarınızın çok fazla oyuncakları ve kitapları var. Bunları herkesten, danışanlarımdan, etrafımdaki sosyal hayattaki arkadaşlarımdan, çocuklarından biliyorum. Bunları birlikte seçip ayıklayabilirler. Ve bunları birlikte seçip ayıkladıklarında belki ihtiyacı olan bir aileye hediye ettiklerinde çocuğun orada hediye kavramı da gelişir. Orada yardımlaşma duygusu gelişir. Aynı zamanda da kendi oyuncaklarını seçip azalttığı için dikkatini vereceği daha çok ürün olur ve daha üretkenliği artmaya başlar. Yani çok fazla oyuncak demek aslında çok da kaliteli ve harika üretken bir çocuk inşa edeceğiz demek anlamına gelmiyor. Eski çağda yaşayan insanları biliyorsunuz. Bir tane kendi yaptıkları veya babalarının onlara yaptığı ufak bir ahşap arabayı senelerce aynı oyuncakla oynuyorlar veya aynı oyuncakla hayatlarına devam ediyorlar ve çok değerli oluyor bu onlar için ve üretkenliklerini çok destekliyor.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel
0: ederim.
1: Bir yayındı.
0: Ben teşekkür
1: umarım
0: ederim.
1: Dinleyen ve izleyenlerim için de faydalı olmuştur. Çok
0: ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Psikoloji Saati programının bu hafta sonuna geldik. Çocuk gelişimi uzmanı Zeynep Büyükperdah bizlerle birlikteydi. Doyumsuz çocuklar ve tüketim çağı konusunda konuştuk. Çok değerli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Bünyan, Felahiye, İncesu ve Özvatan 29, Akkışla, Develi, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 30, Yahyalı 31, Yeşilhisar 33, Erciyes Kayak Merkezi ise 3 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Kırşehir 28, Sivas 29, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 37 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1291. Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları İsviçre'nin temelini attı. 1560. İskoç parlamentosu Papa'nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi. Böylece İskoç Kilisesi ortaya çıkmış oldu. 1571. Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs Adası'nı fethetti. 1589, Fransa Kralı 3. Henry bıçaklandı. Saldırgan, koyu katolik olan rahip Jack Clement'ti. Clement olay yerinde öldürülürken, kral ertesi gün hayatını kaybetti. 1690, ilk Afrikalı köleler Jamestown'a, Virginia'ya getirildi. 1773, Tersane Hendesehanesi yani Deniz Harp Okulu, Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul'un Kasımpaşa semtinde açıldı. 1774, İngiliz kimyacı Joseph Priestley oksijen gazını keşfetti. 1798, Nil Savaşı'nda Amiral Horatio Nelson komutasındaki Britanya donanması, Abubekir Körfezi'ndeki Fransız donanmasını yendi. 1830, Belçikalıların Hollanda'ya karşı ayaklanması sonucunda Belçika'nın kuruluş süreci başladı. 1834, Britanya İmparatorluğu'nda kölelik kaldırıldı. 1840, Ceride-i Havadis gazetesinin ilk sayısı yayımlandı. 1876, Colorado, 38. eyalet olarak ABD'ye kabul edildi. 1894, Çin-Japon Savaşı başladı. Japon İmparatorluğu, Kore üzerindeki hakimiyet mücadelesi nedeniyle Çin'e savaş açtı. 1902, ABD, Panama Kanalı'nın haklarını Fransa'dan satın alarak kanalın inşaatını başlattı. 1914, Alman İmparatorluğu, Rusya İmparatorluğu'na karşı savaş ilan etti. 1933, İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1936, Berlin Olimpiyatları Adolf Hitler tarafından başlatıldı. 1941, ABD ordusu için tasarlanan hafif arazi aracı Jeep'in ilk örnekleri üretildi. 1950, Türkiye NATO'ya başvurdu. 1963, Büyük Britanya, Malta'ya 1964 yılında bağımsızlık vermeyi kabul etti. 1964, Belçika Kongosu'nun adı Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak değiştirildi. 1969, 6. Filoyu protesto etmek amacıyla düzenlenen mitinge bir grubun saldırmasıyla olaylar çıktı. Olaylarda iki genç hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi yaralandı. 1971, TÜSİAD kuruldu. 1975, Arnavutluk, ABD ve Kanada'nın katılmadığı, 35 ülkenin katıldığı Helsinki zirvesinde Helsinki nihai senedi imzalandı. Senet, insan hakları ve temel özgürlükler konusunda önemli hükümler içerdi. 1999, Avrupa'da yaşanan deli dana hastalığı krizi nedeniyle İngiliz etine uygulanan ambargo kaldırıldı. 2001, İsrailli bilim insanları, embriyodan elde edilen hücrelerden kalp hücreleri üretmeyi başardıklarını açıkladı. 2002, Irak, 4 yıllık bir aradan sonra Birleşmiş Milletler Baş Müfettişi'ne denetim yapmak üzere Bağdat'a davet etti. 2006, rap sanatçısı Sagopa Kajmer'le kolera evlendi. 2008, Konya'nın Taşkent ilçesinde özel bir vakfa ait 3 katlı ve kaçak olarak din eğitimi veren öğrenci yurdu, LPG gazı sıkışması sonucu çöktü, olayda 18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Nöbetçi Eczaneler.
3: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 0777. Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Gölgeli Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 6809. Haseki Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 8383. İldem Kahraman Kahraman Eczanesi İldem Cumhuriyet Mahallesi 0352 290 8803 Kaya Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 4147 Vefa Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 4208.
2: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kocaeli Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38, gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlere göre, Fuar 38 ilk gününde 75 bin ziyaretçi ağırladı. Fuar 38'in ilk gününde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Kayseri'yi mutlu görmek, birlik beraberlik içerisinde görmek şehrin valisi olarak beni çok mutlu ediyor. İçeriye girdiğim andan itibaren dünyanın birçok şehrinden, ülkesinden gurbetçilerimizin şehre döndüğü, yurda döndüğü ve yurtta bugün bu programla beraber her birisinde burada olduğunu görmek beni ayrıca mutlu etti. İşte siz de görüyorsunuz, iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde. Kayseri mutlu ve birlik beraberlik içerisinde. Kayseri'ye birlik beraberlik, mutluluk, heyecan çok yakışıyor. Bu organizasyonun düşünülmesinde, yapılmasından dolayı Kocaeli Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayrakları tebrik ediyorum.
1: Fuar 38'in ilk gününde konuşan Kocaeli Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Şu arkamızda görmüş olduğumuz tablo ve bütün bir alanın içerisindeki binlerce hemşerimizin burada bulunması bu işin ne kadar doğru, ne kadar isabetli, şehir tarafından ne kadar kabul gördüğünün bir göstergesi. Elbette ki 70'li yılları yaşayanlar, 80'li, 90'lı yılları yaşayanlar bir nostalji özlemiyle duygularını yeniden, anılarını yeniden burada yaşamak için buraya geldiler. Bundan sonrasında da yeni duygular, yeni anılar biriktirmek için buradalar. Ama daha ötesinde çocuklarıyla beraber gelen hemşerilerimiz kendilerinin burada yaşadıklarını anlatıyorlar. Çocuklarını anlatıyorlar, torunlarını anlatıyorlar. Veyahut da akranlarıyla birlikte geçmişteki burada yaşamış olduklarını yeniden yad ediyorlar. Bu son derece güzel bir duygu.
1: Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 1287 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1701 şahıs yakalanırken 469 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Erciyes Üniversitesi'nde rektörlük adaylığı sürecinde Profesör Doktor Halit Canatan da rektörlük için başvurusunu yaptı. Erciyes Üniversitesi'nde rektörlük adaylığı sürecinde eski İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Ali Ramazan Benli de rektörlük için başvurusunu yaptı. Kayserispor'da sözleşmesi devam etmesine rağmen takımdan ayrılması beklenen Miguel Cardozo'nun ayrılığının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren 13 firmanın toplam 20 engelli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Hunat markasıyla üretilen tereyağının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yağ oranının düşük olması gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Kayserili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, söz konusu tespit ve buna bağlı idari işlemler işletmemizce kabul edilmemiş ve bu kapsamda ilgili idari işleme karşı Kayseri 2. İdari Mahkemesi'ne, uygulanan idari yaptırıma karşı ise Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne yasal başvurular yapılmış ve süreç yargıya taşınmıştır. Uyuşmazlığın bağımsız inceleme ve bilimsel veriler ışığında açığa kavuşacağına inanıyoruz, dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan sanık 15 yıl hapis ve 150 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Selen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
8: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: yangınlarına yönelik havadan müdahalenin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğunlaştığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan şahıs Aksaray'da yakalandığını duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Kapısı bütün Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru. Rusya-Ukrayna Savaşı sona erdiğinde buradaki ticaret hacminin hızla artacağını, katlanacağını ümit ediyoruz dedi. Ticaret Bakanı Türkiye ile Maldivler arasında tercihli ticaret anlaşmasının bugün itibariyle uygulamaya alındığını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumları memur kadrosunda görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atama tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde yapılacağını bildirdi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol 1. Lig'in programını açıkladı. İkinci haftada 16 Ağustos Pazar günü Kayseri Spor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da oynanacak. Üçüncü haftada ise 21 Ağustos Cumartesi günü Kayseri Spor saat 19.00'da Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. FIFA, Dünya Kupası'nın hisselerini satacağını açıklamış ve büyük tepki çekmişti. FIFA Başkanı bu karardan vazgeçtiklerini açıkladı. Galatasaray futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Avustralya kampını tamamladı. Türkiye, 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 50 futbolcuyla mücadele edecek. Beşiktaş Kulübü'nden gündemdeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Siyah beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada sözleşmeli futbolcuların isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır ifadelerine yer verildi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün yumuşak sesiyle Bülent Ortaçgil'i konuk edeceğiz. Selanik ve İşkodra göçmeni bir ailede doğan sanatçının babası Zafer Ortaçgil, askeri tabipti. Annesi Nesrin Hanım'sa ev hanımıydı. Sanatçı ilkokulu Ankara'da başladı ve daha sonra İstanbul'a taşındı. İstanbul Sultanahmet İlkokulu'nu bitirdi, ortaokul ve liseyi Kadıköy Maarif Koleji'nde, sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Müzikle tanışması lise yıllarına dayanıyordu. Bülent Ortaçgil Marif Koleji'nde aralarında Masar Alanson'un da bulunduğu sınıf arkadaşlarıyla beraber gitar çalmaya başladı. Kendi aralarında bazı müzik toplulukları kurdular. Farklı farklı isimlerle amatör müzik yapan bu gruplardan birisi de Damlalar ismini taşıyordu. Dönemde ünü yakalayan The Beatles'tan çok etkilenen Ortaçgil, müzik çalışmalarına hız verdi. Okul konserlerinin yanı sıra Milliyet Liseler Arası Müzik Yarışması'nda da Marif Koleji'ni temsil etti. Vokalin yanında davul çalan Ortaçgil'e bas gitarda Fatih Hunca, gitarda Harit Erol ve orgda Celal Yahya Beyoğlu eşlik etti.

Son iki yıllarda davulu bırakıp vokale odaklanan Ortaçgil, 68'de bas gitarda Ahmet Güvenç, gitarlarda Fatih Hunca ve Osman Kayaalp, klavyede Galip Boransu'yla Filozoflar grubunu kurdu. Bu grupla gazinolarda konser verdiler. Ancak lise mezuniyetiyle birlikte grup dağıldı. Bu grubu bas gitarda Güvenç, solo gitarda kardeşi Ercüment Ortaçgil, ritim gitarda Aydın Cakuş ve davulda Ömer Talmaç'la Sorular grubu takip etti. Bu grupta 69'da birkaç konser verip dağıldı.

bir aşk büyüsü rengi. Kendini bırakmak en büyük korku. Baş edemediğimizden

0: Lise yıllarında müzik dışında tiyatroya da merak saran Orta Açgil, liseler arası bir tiyatro yarışmasında Turgut Özakman'ın Güneş'te 12 Kişi oyununu oynadı ve en iyi yardımcı oyuncu ödülünü kazandı. Aynı yarışmada en iyi oyuncu ödülünü ise Rutkay Aziz aldı.
1: Günaydın bize, hepimize.

Ortaçgil o yıllarda The Beatles, Cat Stevens, Bob Dylan'ın tarzlarından çokça etkilendi. Bu sıralarda Ercüment Ortaçgil ile birlikte Ahmet Güvenç'in evinde müzik yapmaya devam ettiler. Güvenç, Ortaçgil'in isim babalığını yaptığı Bunalım grubuyla daha sert bir yöne yönelirken, Ortaçgil gitarıyla sade müzikler yapıyordu.

sen ki aşkta aldatıldın. Yüreğin taş parçası.

Aynı yıl kardeşinin de içinde bulunduğu Biz adlı bir grup kurdu. Yerel müziğe daha da çok güneleceğini söyleyip bir süre bağlama çalsa da istediklerine ulaşamayınca hiçbir kayıt yapmadan kısa süre sonra grup dağıldı. Bu sırada kimya mühendisliği eğitimine geri dönen Ortaçgil, yeni bir plak şirketi kuran ve Ortaçgil'in şarkılarını plak yapmak isteyen Ali Kocatepe ile tekrar müziğe döndü.

uçurtma uçar sözlüğümden. Geri gelmeyecek bir kuş, yaşanmamış kırıntılar. Sadece bir düş, zaman düşer ellerinden yere. Oradan tat.

İlk albümü Benimle Oynar Mısın'ı 74 yılında ilk 45'liğinde olduğu gibi sadece Bülent adıyla yayınladı. Hala Türk pop müzik tarihinin en önemlilerinden birisi olarak kabul edilen bu albümde Onla Tunç ve Ergün Pekakcan'la çalıştı. Albümde daha sonra konserlerde ve başka sanatçılar tarafından da çokça yorumlanacak olan Benimle Oynar Mısın, Olmalı mı Olmamalı mı, Kediler, Her Şey Sevgiyle Başlar ve Şık Latife başlıklı şarkıların yanı sıra Ahmet Güvenç'in annesi için yazılmış Suna Abla da vardı.

Bu albüm sonrası müzik teorisi, yazımı, notalar ile ilgilenmeye başlayan sanatçı, Ali Kocatepe'nin masallara müzik yapma teklifini kabul etti. Atilla Özdemiroğlu'nun keman, Ergün Pekakçan'ın piyano çaldığı 3 masal albümü 1976'da yayımlandı. 3 şarkı bulunan bu plak başarılı olamadı. Aynı sene üniversiteyi bitirip evlenen Ortaçgil, müzik hayatında büyük başarılar yakalamadığını anlayınca müzik kariyerine 10 yıllık bir ara verdi.

Sanatçı 80'lerin başında kendisi gibi müziğe ara vermiş Fikret Kızılok'la tanıştı. İkili çekirdek sanat evini kurdular. Bostancı'daki bu ev, amatör sanatçıların ücretsiz konserler düzenlediği, kayıtlar yapılan bir sahne haline geldi. 84'te Erkan Oğur ve Yaz Baltacıgil'in de çaldığı Ortaçgil albümü, Rüzgara Söylenen Şarkılar çıktı. Bu canlı kayıtta Benimle Oynar Mısın'dan şarkılar ve daha önce yayınlanmamış çoğu sonraki albümlerde yer alacak şarkılar da vardı. Bir yıl sonra da Fikret Kızılok'la Çekirdek kayıtlarından olan Bizim Şarkılarımızı adlı albüm çıkardılar.

1988'de Fikret Kızılok'la Son Ayın Gecenin Üçünde ve Sibel Sezal'ın Bu Kalp Seni Unutur Mu albümünün yapımında yer aldı. Ancak Fikret Kızılok'la müzikal anlaşmazlıklar yaşanmaya başladığı için bütün 80'leri beraber geçiren sanatçılar yollarını ayırdı. Bu dönemde Ortaçgil eşinden de ayrıldı. Aynı dönemde kimya mühendisliğini tamamen bırakmaya karar veren Ortaçgil, 37 yaşında müziğe temelli bir dönüş yaptı.

89 yılında Ortaçgil, Benimle Oynar Mısın'ı takip edecek ikinci stüdyo albümünü hazırlamaya başladı. Yine onunla Tunç'la çalışan Ortaçgil, Tunç'un evinde Sezen Aksu'yla tanıştı. Aksu, Ortaçgil'den bir şarkı istedi. Aksu, Ortaçgil'in Beni Kategorize Etme şarkısını aldı ve Sezen Aksu Söylüyor albümünde bu şarkıyı albümüne kattı. 99'da solo kariyerine verdiği 16 yıllık aradan sonra İkinci Perde albümüyle müzik piyasalarına dönen sanatçı, İkinci Perde'de Bülent Ortaçgil'in en önemli yardımcısı ve bütün enstrümanları çalan onunla Tunç oldu.

Ertesi yıl Oyuna Devam isimli albüm geldi. Bu albümde Ortaçgil 10 yıl boyunca beraber çalacağı müzisyen arkadaşlarını da bir araya getiriyordu. Erkan Oğur, Cem Aksel, Gürol Ağırbaş ve Bülent Ortaçgil dörtlüsü bu albümde bir araya geldi. Albümde bir şarkının vokalini Leman Sam yapıyordu. Aynı yıl Ayşegül Aldinç, Ortaçgil'in Şık Latife şarkısını yorumlayıp şarkıya da bir klip çekti. Öte yandan Alman bir plak şirketinin Türk müziğini tanıtmak için hazırladığı The Other Side of Turkey albümünde Erkan Oğur'la 5 şarkısını kaydettiler. Oğur Ortaçgil ortaklığı 1993 yılına kadar devam etti. Her biri başkası ya.

0: Sanatçı Bu Şarkılar Adam Olmaz albümünü 1994'te yayımladı. Bu sefer albüm Serdar Ateşer, Akın Eldiz gibi sanatçılar barındırıyordu. Ancak Oğur'la çalışmayı bırakmayan Ortaçgil, 96 tarihli Erkan Oğur'un Bir Ömürlük Misafir albümüne adını veren parçanın sözlerini Sezen Aksu ile birlikte yazdı.
1: Ve su bulamamış gibi kalktım sana geldim.

0: sana geldim, sana geldim.
1: Sanatçı 98'de Light albümünü yayınladı. Eski ekibi Oğur, Aksel ve Ağırbaş'ın yanında Birsen Tezer, Ozan Doğulu gibi sanatçıları barındıran albüm, Mavi Kuş, Eylül Akşamı, Şarkılarım Senindir gibi duygusal parçalar yanında, dönemin siyasal karmaşasına bir taşlama olan Normal başlıklı şarkısını da barındırıyordu. Ortaçgil verdiği konserler sırasında ekip arkadaşlarının da katkılarıyla eski şarkılarının farklı bir yöne gittiğini gördü ve konser tadında canlı bir kayıt yapmaya karar verdi.

2000 yılında Türkiye'de daha önce çok amatör şekilleri yapılmış tribyot çalışmalarının en profesyoneli olan Ortaçgil için söylenmiş Ortaçgil şarkıları albümü yayınlandı. Albümde Sezen Aksu, Şebnem Ferah, Levent Yüksel, Bulutsuzluk Özlemi, Teoman, Zuhal Olcay, Haluk Levent, Mirkelam ve Yaşar gibi birçok popüler müzik sanatçısı yer alıyordu.

Sanatçı bir yandan da profesyonel müzik kariyerinde ilk kez başkalarının şarkılarını yorumlamaya karar verdi. Ve ilk albümünün çıkmasına büyük yardımları olan Ali Kocatepe için yapılan 41 kere Maşallah albümünde Hayat Umut'la başlar şarkısını söyledi. 2007'de ise Çekirdek Sanat Evi döneminde bir albümlerini yaptığı Ezgi'nin Günlüğüne Saygı albümü olan Çeyrek'te Teninle Konuşmak şarkısını söyledi. Çocukluk arkadaşı Ahmet Güvenç'in grubu Kurtulan Ekspres'in Göğe Selam ve Göğe Selam 2 albümlerinde Barış Manço'nun Unutamadım ve Sakız Hanım şarkılarını yorumladı. Ya da

Ortaçgil 2004 yılında Teoman'la konserleri çıktı. 2007'de bu konserin kayıtları Konser adlı albümde yayınlandı. Bu albümde Teoman, Ortaçgil'in şarkılarını, Ortaçgil'de Teoman'ın şarkılarını seslendirdi. Aynı yıl Fikret Kızılok'la 80'lerde bestelediği çocuk şarkılarını ise Büyükler için Çocuk Şarkıları başlığıyla müzikseverlerin beğenisine sundu.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızda Bülent Ortaçgil'i konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Tarım Orman Bakanlığı, Balıkesir'in Susurluk ilçesi başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında devam eden orman yangınlarına yönelik havadan müdahalenin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğunlaştığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan şahıs Aksaray'da yakalandığını duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Kapısı bütün Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru. Rusya-Ukrayna Savaşı sona erdiğinde buradaki ticaret hacminin hızla artacağını, katlanacağını ümit ediyoruz dedi. Ticaret Bakanı, Türkiye ile Maldivler arasında tercihli ticaret anlaşmasının bugün itibariyle uygulamaya alındığını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumları, memur kadrosunda görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atama tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Cem Küçük, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde yapılacağını bildirdi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol 1. Lig'in programını açıkladı. İkinci haftada 16 Ağustos Pazar günü Kayseri Spor sahasında Sivas Spor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da oynanacak. Üçüncü haftada ise 21 Ağustos Cumartesi günü Kayseri Spor saat 19.00'da Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. FIFA, Dünya Kupası'nın hisselerini satacağını açıklamış ve büyük tepki çekmişti. FIFA Başkanı bu karardan vazgeçtiklerini açıkladı. Galatasaray futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Avustralya kampını tamamladı. Türkiye, 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 50 futbolcuyla mücadele edecek. Beşiktaş Kulübü'nden gündemdeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Siyah beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada sözleşmeli futbolcuların isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır ifadelerine yer verildi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Yayın tekrarı.
4: Alanında uzman doktorlarımızla sağlığınızı korumanın yollarını arıyoruz. Bilimin ışığında vücudumuzun sesini dinlediğimiz Sağlık Olsun programı, Bilgenur Ülger'in sunumuyla her perşembe saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Bilgenur Ülger'in hazırlayıp sunduğu Sağlık Olsun başlıyor.
5: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Sağlık Olsun programıyla karşınızdayız. Ben Bilgenur Ülger. Her hafta alanında uzman doktorları ağırladığımız Sağlık Olsun programının bu haftaki konuğu genel cerrahi uzmanı Doktor Serhat Doğan. Hoş geldiniz.
6: Merhabalar Bilge Hanım. Nasılsınız? İyisiniz.
5: İyiyim hocam. Siz nasılsınız?
6: Teşekkür ederim. Bu yayında bizi konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.
5: Şeref verdiniz. Her zaman bekleriz.
6: Sağ olun efendim.
5: Hocam biz sizi tanıyoruz da sizi
6: bir yine kendimi tanıtayım. Ben Doktor Serhat Doğan, genel cerrahi uzmanıyım. Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde hastalarımıza şifa vermeye devam ediyoruz.
5: Evet, biz de kolaylıklar diliyoruz. İnşallah bu programda da takipçilerimizi, dinleyicilerimizi bilinçlendirelim, bilgilendirelim. Obezite diyelim hocam.
6: Tabii sizin. Obezite Sağlık Örgütü'nün, Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalık olarak değerlendirdiği bir kriter. Obeziteyi nasıl hesaplıyoruz? Vücut kitle endeksi önemli. Hastaların kilosunu boyun karesine, metrekare cinsinden böldüğümüz zaman 30 ve üstüne obez hastalar olarak değerlendiriyoruz. 30'un üstünde olan hastalar dünyanın her yerinde ameliyat olabiliyorlar. Ülkemizde özellikle 35 ve üstü ve 40'ın üstünde de Sağlık Bakanlığı özellikle teşvik ediyor bunu, ameliyat olması için hastaların. Çünkü obezite bildiğiniz gibi birçok hastalık nedeni. İlk hastalık olarak tansiyon hastalığı, şeker hastalığı, eklem problemleri, ruhsal problemler gibi birçok hastalığa neden olabiliyor obezite. Obezite bir sağlık problemi ve bir hastalık. Nasıl tansiyon hastasıysanız, nasıl şeker hastasıysanız obezite de bir hastalık. Bunu belirtmek lazım.
5: Hocam vücut kitle indeksimiz 35'ten sonra mı tehlikeli?
6: Şöyle diyelim, vücut kitle indeksi 30'un üstünde olduğu anda Dünya Sağlık Örgütü bunu obezite olarak değerlendiriyor ve tehlike artıyor. Ne artıyor? Kronik kalp hastalıkları, inme dediğimiz felç problemleri, eklem problemleri, bunların hepsi üst üste biniyor ve artıyor. Onun için 30'un üstü sıkıntılı. Hatta biz normal olanı, sağlıklı bir bireyin vücut kitle indeksinin 18 ile 25 arasında olmasını istiyoruz. 25 ile 30 arasında hafif kilolu diyoruz. 30'un üstüne artık obez demeye başlıyoruz. 35'in üstünde ek hastalıklar daha çok gözüküyor. Morbid obez demeye başlıyoruz. 40'ın üstünde artık daha da artıyor ve 50'nin üstüne de süper obez diyoruz. Yani süper obez dediğimiz hastaların vücut kitle indeksleri 50'nin üstünde oluyor. Tabii birçok faktörde de daha fazla karşılaşabiliyorlar. Kalp krizi riskleri, eklem problemleri, uyku problemleri, ruhsal problemler hepsi gözüküyor. Yani şöyle diyebiliriz, 35 ile 40 arasına obez tip 1 diyebiliyoruz, birinci aşama. 40 ile 50 arasında ikinci aşama, 50'nin üstünde de üçüncü derece obez diyoruz. Bunlara da morbid obez, süper obez diyoruz. Hastalar bu şekilde değerlendiriliyor. Şimdi ülkemizde baktığımız zaman geçen sene sizce ne kadar obezite ameliyatı yapılmıştır? Bir tahminde bulunabilir misiniz? Bir yıl boyunca.
5: Ülkemizin, hiç bulamam hocam.
6: Yani Sağlık Bakanlığı'nın resmi verisi olarak bu 100 bin.
5: Ne yakın? 100 bin.
6: Evet, 99 bin civarında bir obezite cerrahisi düzenleniyor. Ülkemizde sadece ve bir yılda. Yani 2024 yılında ülkemizde toplam 100 bin hasta obezite ameliyatı olmuş şekilde
5: çok
6: gözüküyor.
5: Çok ya.
6: İnanılmaz bir rakam. Şunu da söyleyebiliriz. Avrupa'da obezitede birinci sıradayız maalesef. Ülkemizdeki kadınların %33'ü, yani her 10 kadından 3'ü obez. Her 10 erkekten 2'si obez. Ve bu ortalamayla birlikte %35'ler civarında bir obezite çıkıyor ülkemizde. Bu da bizim dünyada değil ama Avrupa'da birinci sıradayız, dünyada üçüncü, dördüncü sıralardayız. Amerika bizden önce geliyor obezitede. Hı hı. Ama biz de çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz.
5: Evet, aslında nasıl Avrupa'yı da içine kattığımızda biz birinci oluyoruz hocam. Onlar daha çok fast food besleniyor, daha sağlıksızlar.
6: Ama şöyle bir şey. Yani
5: bize gösterilen kısmıyla biliyoruz bunu da.
6: Olabilir, doğru diyorsunuz. Dediğiniz gibi Avrupa'daki insanların daha böyle fit gözüktüğünü hep gözümüze koyuyorlar ama yani yapılan İstatistiki çalışmalarda, hı hı, Türkiye obezitede birinci sırada ne yazık ki. Yani %35'ler civarında, biraz önceki rakamı yanlış söyledik. Kadınlar %40'a yaklaşıyor. Kadınlar %40, erkekler %25, ortalamamız %35 bizim. Obez ortalamamız. Onun için bayağı yüksek bir sayıdayız. Zaten onun için Sağlık Bakanlığı obeziteyle mücadele için ciddi klinikler açıyor. Devlet hastanelerinde obezite klinikleri yapıyor. Obeziteye cerrahisini daha hızlı yapılmasını, hastaların kronik hastalıklarla takip edilirken maliyetleriyle ameliyat maliyetleri karşılaştırıldığı zaman ameliyatların daha kost efektif olduğu gözüküyor. Yani mesela şunu söyleyelim size. Bir hasta şeker hastası. Şeker hastası için ilaçlar kullanıyor. İşte bildiğimiz gibi insülin iğneleri kullanıyor. Ama ameliyat olup bu insülin değerleri normale geldiği zaman, şeker değerleri normale geldiği zaman artık o ilaçları kullanmıyor hasta. Kullanmayınca ciddi bir ekonomik değer kazanıyor devlet. Yani sonuçta o hastayı yıllarca o ilaçlarla kullanmaktansa bir ameliyatla bunların hepsini çözebilmek büyük bir avantaj. Onun için obezite cerrahi son yıllarda ciddi anlamda tırmanışa geçmiş durumda. Çünkü obeziteyi pandemi olarak değerlendiriyor sağlık örgütü. Yani dünyada bir salgın hastalık gibi. Yani Covid nasıl bir salgın hastalıksa kilo da salgın bir hastalık şeklinde ilerliyor. Onun için müdahale edilmezse birçok ek hastalıklara, birçok problemlere, hastanenin kaldıramayacağı yükteki hastalıklara neden olabilecek. Onun için obeziteye savaş açmış durumda Türkiye'de Sağlık Bakanlığı.
5: Hocam şimdi normal insanlar, yani özellikle de kadınlar, biz aslında sabah akşam tartıyla yaşıyoruz. Fakat bizim obez dediğimiz kısım bizden çok farklı ve bunun ciddiyetinin anlaşılması lazım. Şimdi biz böyle bahsederken sanki bir şey pazarlıyormuşuz gibi duruyor ama bu çok kilo alıp da artık belirli bir noktadan sonra veremeyecek hale gelip o süreci de kontrol edememe durumu gibi aslında.
6: Tabii şöyle
5: yani
6: diyelim.
5: Burada kesinlikle hani, şimdi biz burada direkt ameliyat deyince insanların gözü de korkuyor. Fakat bunun başka bir yolu yok.
6: Evet, kesinlikle öyle. Şöyle diyelim, zaten bize ameliyat için gelen hastaları değerlendirdiğimizde ilk önce şunu soruyoruz. 1- Diyet yaptınız mı? 2- Hayat stilinizi değiştirdiniz mi? Spor eklediniz mi? İlaç tedavisi gördünüz mü? Bunlarla yaşadınız ve bunlarla kilo verebildiniz mi? Verebildiyseniz zaten ameliyat etmiyoruz. Bunların hepsini uygulayıp hiçbirinden fayda sağlamazsa hasta, cerrahi tedavi öneriyoruz. Hastanın şu önemli bir şey tabii, iradeyle alakalı çok bir şeydi. Hasta kendi istekleriyle kilo verdikleri zaman 5 yıl boyunca bu kiloyu koruma oranları sadece %3. Yani %97'si tekrar kilo alıyor. Peki bu ameliyatlarda nasıl bulurum? Hasta ameliyat olmuşsa ve kilosunu 5 yıl boyunca koruma oranı %95'ler civarında. %5 hasta kilo verebilir, kilosunu geri alabiliyor. Yani inanılmaz bir fark var. Zaten onun için dünyada bu obezite cerrahisi inanılmaz bir şekilde büyüyor. Yani Fransa'da, efendime söyleyeyim, işte Amerika'da, ondan sonra bu doğuda daha fazla olmak üzere birçok yerde obezite cerrahisi hızlı bir şekilde devam ediyor. Sebebi de hastaların komorbidite dediğimiz hastalıkları, ek hastalıklara en hızlı tedaviyi bu sağlıyor. Şimdi obezite dediğimiz zaman, yani fazla kilo, aşırı kalori alımına bağlı olan fazla yağ miktarını şunu söylüyoruz. Kronik bir inflamasyon süreci obezite. Yani kronik inflamasyon ne demek? Bir yerde bir iltihap var ve vücudunuzda sürekli bu iltihap devam ediyor. Bu sizi hasta ediyor. Obezite tedavisi başlandığı anda, yani midenizde bir parçasını çıkarttığımız anda vücut öyle bir tepki vermeye başlıyor ki bu inflamasyon azalmaya başlıyor. Verilen bu inflamasyon değerleri, yani o iltihabi değerler azalıyor ve hasta daha sağlıklı olmaya başlıyor. Şunu da söylemek gerekiyor. Peki biz bir obezite cerrahisi sonrası hasta kilo veriyor. Nasıl bunu çözüyoruz? Tam anlamıyla hepsi oturmuş A eşittir B, B eşittir C mi? Hayır tabii ki. Çözülmeyen birçok neden var. Yani neden biz bu ameliyat yaptıktan sonra hastanın kilosu düşüyor, şekeri normale geliyor, metabolizması daha normale geliyor. Araştırmalara devam ediyor ama yani net bir şekilde açıklayamıyoruz. Sadece net şekilde açıkladığımız bir grelin hormonu var. Bu hormonun adı açlık hormonu. Özellikle midenin korpus dediğimiz, fundus dediğimiz kısmında, yani en tarafın en üst taraftaki yapıdan sentezleniyor. Ve bu açlık hormonu arttıkça siz bir şeyler yemek istiyorsunuz ve yiyorsunuz içgüdüsel olarak. Biz o bölgeyi tamamen çıkarttığımız için ameliyat olduktan sonra bu isteğiniz kalmıyor. Bir şey yemek istemiyorsunuz.
5: Hocam ameliyat olmadan o hormona bir şey yapamıyor.
6: Şimdi şeyler var. GLPT inhibitörleri var. İşte çeşitli iğneler var. İşte adlarını İştah söylemeyelim. İştah kesen iğneler var. Bunların etki ettiği söyleniyor ama net olarak oradaki hücreleri çıkartmadıkları için, yani sentez yapan bir hücre var ve biz o hücreleri çıkartıyoruz oradan. Kalmıyor. Hasta kilo vermeye başlıyor. 10 günde, 20 günde ciddi kilolar verince daha hızlı verip gidiyor. Şunu da söylemek lazım. Peki biz bu açlık hormonu sentezlenen bölgeyi aldık. Ömür boyu bu adam hiç hissetmeyecek mi bir şey? Bu da hayatla bağdaşmıyor. Sizin yaşamanız için bir şeyler yemeniz lazım. Yapılan araştırmalar ameliyattan sonra 6-8 aylarda o grelin seviyesinin eski seviyesine, eski olduğu seviyeye geldiğini göstermişler. Yani hani siz 6 ayda tekrar o grelin artmaya başlıyor ama siz kilo verip hayat stilini değiştirdiğiniz için kilo vermeye devam ediyorsunuz.
5: Hocam aslında hayat stilini değiştirmek ameliyat öncesinde de sonrasında da çok önemli.
6: Tabii.
5: Çünkü siz ameliyat ediyorsunuz, yani o kısım sizin elinizden gelen kısım zaten. Sizin yapabileceğiniz de bu kadar. Siz birinin yaşam kalitesini, konforunu, diyetini, sporunu, egzersizini düzenleyemiyorsunuz.
6: Tabii.
5: Yani oradan sonrasını artık kendinin karar çok vermesi önemli. Ve öyle devam etmesi gerekiyor.
6: Tabii.
5: Değiştirmediği sürece de
6: olmaz.
5: Yine alıyor.
6: Olmayacak ama şu önemli. Mesela hasta hayatında hiçbir bir sefer bir ayda 20 kilo verememiş mesela. Bir tane hastamızı ameliyat ettik, örnek verelim, 165 kiloydu. Hasta bir ayda 24 kilo vermiş. Hocam diyor, ben diyor 24 kilo verdim, düşünebiliyor musunuz? Yani o heyecanı, o şeyi, yani hani bu kadar kilo veremediği için yıllardır uğraşıyor, veremiyor. Ameliyat olunca ciddi kilo veriyor ve kendine özgüveni geliyor. Bu bizim yaptığımız ciddi anlamda önemli bir şey hastaya destek açısından.
5: Kesinlikle hocam, yani ben de versem bir 24 de vermeyeyim gelirsiniz. De yani bir 10 versem
6: daha
5: çok
6: mutlu
5: iyi hissederim.
6: Olursun. Kesinlikle.
5: Öyle ya, bu şey. Her anlamda böyle, çünkü merdiven çıkıyoruz, nefes nefese
6: tabii.
5: Kalıyoruz. Bir yere iki adım yürüyeceğiz, yani neyse hadi arabayla gidelim falan oluyoruz. Yani biz bizim hayat tarzımız o kadar bu haliyle oturmuş ki,
6: evet.
5: Kilo almamız ve obeziteye doğru gitmemiz çok doğal. O yüzden şöyle bir başa dönelim hocam. Vücudumuz bize obezite olma yolunda sinyal verir mi? Anlar mıyız bunu?
6: Şöyle bir şey, yani hani çok fazla yemek yemeye başlayıp kalori açığını eğer kapatırsanız, yani kalori fazlası şeklinde gıda alırsanız tabii ki kilo alırsınız. Yani bu çok basit bir işlem var aslında. Kilo vermek çok kolay Bilge Hanım. Yani o kadar kolay ki.
5: Nasıl kolay
6: hocam? Nasıl kolay? Anlatınca inanacaksınız. Eğer az yerseniz ve çok harcarsanız kilo verirsiniz. Bu kadar basit bir denklem. Haksız mıyım?
5: Şimdi.
6: Yani mesela hasta az yedi, çok kilo kalori harcadı, kilo verecek. Çok basit bir problem.
5: Ama şimdi bunu ama bizim hayatımızı uyarlamamız lazım. Yapamayız.
6: Şöyle bir şey, neden yapamıyoruz? Mesela biz toplayıcı toplumlardan beri, eski insanlardan beri baktığımız zaman insanlar eskiden bir şeyler yemek için ava giderlerdi, avda enerji harcarlardı. Ama şimdi siz dolaba açtığınız zaman bütün gıdalara ulaşabiliyorsunuz. Eskiden 2 gün, 3 gün peşinden koştuğu eti dolabı açıp çıkartıp fırınınızda yemeğinizi yapıp yiyebiliyorsunuz. Yani o avcı toplumun getirdiği bir şey var. Bir. İkincisi, hayatta kalma içgüdüsü. Şimdi siz ne kadar düşünürseniz düşünün, ben sağlıklı olmak için kilo vermek istiyorum deseniz de, beyninize böyle feedbackler gönderseniz de beyniniz size şunu söylüyor bir kez. Serhat, yemek bulamayacaksın. Onun için bulduğun zaman yemeği ye, doy. Enerjini depola diyor benim içgüdüm. Ama ben de diyorum ki ya, alakası yok. Aslında aç kalsam daha iyi olacağım. Bu içeride, yani o bizim iç dünyamızda, beynimizde, itte o, yani nefis diyoruz, it diyoruz. İşte içimizdeki şeyde de şu söyleniyor. Teki diyor ki Serhat, yemek yemelisin. Hayatta kalmak için yemek yemek zorundasın. Diğeri de süperego diyor ki ya yok bak, yemek yiyorsun, kilo alıyorsun, tansiyonun çıkacak, şekerin çıkacak, kalp krizi riskin var, bunları yapmamalısın diyor. Bunlarda ciddi bir savaş oluşuyor. Kim kazanırsa o daha galip geliyor.
5: Her
6: maalesef
5: zaman bir taraf
6: genelde
5: kazanıyor.
6: Şey kazanıyor, yani hani o ilkel duygularımız daha hakim olabiliyor. Yani biz bunu ne kadar eğitebilirsek o kadar.
5: Söylediğiniz çok haklı hocam. Şöyle, ben üniversite döneminde kilo almaya başladım. Neden? Sürekli hazır bir yemek yok. Akşam eve geldim, hadi sofraya oturalım. Öyle bir şey yok yani.
6: Ne aslında bu? Kilo vermeniz lazımdı Bilge Hanım.
5: Yani kilo aldım. Ben o dönem kilo aldım.
6: Düşününce hani evde her şey hazır. Sen hazırlıyorsun. Dan ziyade bu sefer şeye dönüyor insanlar tabii. daha yüksek kalorili şeyler, daha yağlı şeyler, evet, daha hızlı hazırlanan şeyler.
5: Bir de şimdi şey saat diyelim 4-5. Ya ben şimdi bunun hepsini yiyeyim de akşama bir daha tabii yemekle uğraşmayayım.
6: Uğraşmayayım tabii.
5: Ne yemekle uğraşayım ne bir daha yemek alayım. Onu depo gidiyoruz.
6: Maalesef. Yani bir de şunu söylemek lazım. Mesela dünyada yüzlerce diyetler var. Binlerce işte diyetisyen var. Ve işte A diyeti ünlü oluyor, popüler oluyor. İşte 2 yıl A diyeti gidiyor. 3 yıl B diyeti gidiyor. Eğer bu diyetlerin hepsi normal bir şekilde fayda sağlasa ve uzun süreli olsalar insanların kilo vermesi çok kolay. Evet, siz A diyetini deniyorsunuz. Denedikten sonra 3 ay sonra 4 ay sonra kilo veriyorsunuz ama 1 yıl sonra tekrar kilo alıyorsunuz.
5: Evet.
6: İşte bu fasit daireyi, bu sürekli dönen bu daireyi kıran şey cerrahi. Onun için cerrahi inanılmaz bir değnek. Yani onun için cerrahi böyle insanların hayatlarına yeni şeyler katan, yeni inovasyonlar getiren bir şey. Cerrahi onun için çok önemli. Ama tekrar söylüyoruz. Hani biz cerrahi ilk seçenek olarak asla görmüyoruz. Eğer hasta kendisi kilosunu verebiliyorsa tabii ki önce diyetle, efendim sporla, yaşam stilini değiştirmekle kilo vermeli.
5: Herkes de ameliyat olamıyor zaten değil mi hocam? Belirli kriterler var.
6: Tabii bu kriterler önemli. Özellikle vücut kitle endeksi bizim için asıl önemli şeylerden birisi. Tabii bir kalp problemi var mı, akciğer problemi var mı, herhangi bir sistemik hastalığı var mı? Bunların hepsi çok önemli şeyler. Hepsi zaten hastanede multifaktöriyel olarak değerlendiriliyor. Bir karar verilip ameliyat ediliyor hastalar. Ama şunu da söylemek lazım. Yani hani bu çok karşılaşıyoruz çünkü obezite cerrahisi çok tehlikelidir veya obezite cerrahisinde hiçbir tehlike yoktur demek yanlış. Hı hı. Hepsini hastaya göre değerlendirmek lazım. Yani bir hastanın normal kiloda bir hastanın obez bir hastayla kıyasladığınız zaman bir apandist ameliyatı veya bir safra kesesi ameliyatındaki riski bile bir değildir ki obezite cerrahisi de farklıdır. Onun için önemli olan nokta iyi bir ekiple, iyi bir altyapıyla, İyi tecrübesi olanlarla ameliyat olmak en önemlisidir.
5: Hocam bir de son dönemlerde ben son dönemlerde duydum. Bu sanıyorum biraz daha eskidir. Bir şirkete adını kesinlikle bilmiyorum. Bir parça mı gönderiyorsunuz? Tükürüyor musunuz? Tam net de bilmiyorum. Bir şey gönderiyorsunuz. O size ne yememeniz gerektiğini söylüyor. Ve siz onu hayatınızdan çıkarınca hayatınız normal akışında seyrediyor falan filan. Şey ama dolarla falan yapıyorlar bunu.
6: Yani sizce hani mantıklı mı? Evet. Bir şey gönderiyorsunuz. Belki genetik test yapılıyor, hı-hı, size. Bazı şeylere alerjiniz olduğu gözüküyor.
5: Evet.
6: Yani bizim aslında şunu söylememiz lazım. Hani şu önemli. Bir şey var ve her şeyi yok ediyor. Böyle bir şey yok. Yani bu mantıklı gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Bir şey yapacaksınız, onu hayatınızdan çıkartacaksınız ve siz tamamen normale döneceksiniz. Bu kadar basit olmaması lazım. Hani diyetlerdeki gibi.
5: Ki biz mesela, de bu kadar alerjik değiliz yani.
6: Yani hani alerjik de olabilirsiniz ama diyetlerde gibi dediğimiz gibi. Mesela sizin A diyetini yapınca tamam ya her şey bitti. Ben artık kilo verdim demeniz lazımdı ama olmuyor. Çünkü neden? Multifaktöriyel bir etken. Yani multifaktöriyel bir etkeni yok. Birçok etken var. Yani sizin hayata bakış açınız, arkadaş ortamınız, ailede kazandığınız alışkanlıklarınız. Niye insanlar hep annesinin yaptığı yemeği sever? Çünkü doğduğundan beri aldığı ilk lezzet o.
5: Evet.
6: Ona göre o yağ oranını daha çok seviyorsunuz. Onun için anne yemekleri önemli. Mesela insanlar için. Veya siz Akdeniz bölgesinde yetişmişsiniz. Doğuya gittiğiniz zaman hiçbir şey keyif alamıyorsunuz etten. Doğuda yaşayan o etlerle birlikte haşır neşir olan insanlar da Akdeniz diyetinden hiçbir şey anlamıyor. Hani bunların hepsi multifaktöriyel şeyler. Onun için bir basit şeyle yapılıyor diyorsa bence çok mantıklı değil. Yani mesela bir kongrede şunu hatırlıyorum. Kongrenin tekinde hocalarımızdan teki dedi ki ya dedi arkadaşlar biz bu kadar genel cerrahız burada. Ameliyat yapıyoruz, midelerini alıyoruz insanların, kilo veriyorlar. Midenin ne suçu var kardeşim dedi. Adam haklı.
5: Evet.
6: Midenin bir suçu yok ki. Yani biz yediğimiz için kilo alıyoruz. Yemesek zaten kilo vereceğiz. Yani dedi ya biz bence bu mideyi alıyoruz ama çok mantıklı düşünmüyoruz gibi böyle bir beyin fırtınası gibi bir şey oluştu. Yani gerçekten doğru. Yani biz mideyi cezalandırıyoruz. Midenin ne suçu var? Siz yemenizi isteyen şey beyniniz.
5: Hani beyin. Siz beyniniz beyinden onu, alalım bir şeyler.
6: Hani onu düşündüğümüz zaman öyle. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Hani insanlar asla bunu şey yapmasın. Ya ben zaten kiloluyum, kilo veremiyorum. İradesiz bir insanım. Hep benim nedenim böyle oluyor dememek lazım. Yani
5: İşte hocam bu bir süreç. Bu evet, çok uzun bir süreç.
6: Yani hani ne diyoruz ona biz? Aydınlanma diyoruz ya. O aydınlanmayı insan kendi içinde yaşamalı. Yani ben niye kilo alıyorum? Yediğim için kilo alıyorum. Peki kilo almamak için ne yapmalıyım? Kalori açığımı arttırmalıyım. Peki onu yapmak için ne yapacağım? İlkel dürtülerimi, yeme dürtümü düzeltmem lazım. Belki benim psikolojik bir problemim var. Dürtü kontrol problemim var. Biz bu hastayı ameliyat etsek de kilo alacak.
5: Evet.
6: Belki genetik bir sorunu var hastanın. Genetik hastalığa bağlı kilo alıyor. Böyle hastalar var mesela. Geçenlerde Kayseri'de bir obezite sempozyumu olmuştu. Orada katıldığımızda endokrinolojideki hocalarımız bunu söyledi. Mesela bir ailenin opera olduğunu, ameliyat operasyonu olduğunu ama aslında hastaların genetik olarak kiloya yatkınlık hastalıkları olduğunu, ameliyat olmasına rağmen tekrar kilo aldığını gözüküyor. Yani bunlar da var. Onun için iyi araştırmak önemli hastaları.
5: Bugün bir diyetisyen dinledim hocam. Şey dedi. Sabah akşam tartılmış. Tartılmayı bırakın artık dedi. Siz yağınızı, kasınızı ne kadar vermeniz gerektiğini ya da nereden almanız gerektiğini, ne tür işte egzersizle eritmeniz gerektiğini falan. Hani profesyonel anlamda bilmiyorsunuz zaten. Şu sürekli tartılmayı bir bırakalım zayıflama mantıklı. Ya da işte kilo verme sürecinde.
6: Yani bizim
5: çünkü
6: genelde
5: sürekli demoralize oluyoruz.
6: Genelde onu söylüyorlar zaten. Hani şunu söyleniyor. Siz haftada bir defa tartılmanız sizin için önemlidir diyen bir ekol var. Haftada bir tartılın, 10 günde bir tartılın. Başka bir ekol de diyor ki hayır efendim her gün tartılın. Hani bak kendine negatif al, pozitif al, daha şey yap. Bu kendinize aslında şöyle bir şey, hani herkese uygun bir diyet listesi yok ya. Hı hı. İşte Ahmet'in verdiği kiloyu sen o diyetle veremiyorsun. Onun için senin profesyonel bir destek alman ve sana göre bir şey düzenlemek lazım. Mesela ben diyetisyenlere şöyle bakıyorum. Diyetisyen arkadaşlar bu işi gerçekten yani bilimsel olarak değerlendirip hazırlıyorlar yediklerimizi, içtiklerimizi. Şu önemli, yani kalıplara sokmamak lazım insanları. Sen bunu yapacaksın, olmadı böyle olmuyor. Yani ya siyah ya beyaz değil de hani biraz daha grilerin olduğu diyetler önemli. Veya mesela şu en önemli şeylerden birisi budur diyette. Mesela siz var veya yok olarak düşünüyoruz. Birçok insan bunu böyle düşünüyor. Evet, ben diyet yapıyordum, hiçbir şey yemeyecektim, kola içtim, çok kötü oldu, bitti artık her şey deyip gemileri yakmamak lazım. Evet ya kola içtim ama öbür öğünüme biraz daha az yemek yiyebilirim demek lazım. Hani siyah beyazdan ziyade gri alanları da görmek lazım. Var veya yoktan ziyade. Yani anlatabiliyorsam eğer, bu daha çok önemli bir şey çünkü. Hani siz 10 gün diyet yaptınız, bir şeyi bozdunuz diye bütün diyetinizi, moralinizi bozmanıza gerek yok.
5: Hocam bir de bu pazartesi diyeti var ya.
6: Pazartesi şimdi başlıyor.
5: Ne yapıyor? Pazar günü insanlar ya yarın yiyemeyeceğim diye her şeyi yiyor. Yani diyet yapmanın bir anlamı kaldı mı? Sen daha fazla kilo almış oldun.
6: Diyetten ziyade şey, yaşam stili diyoruz ya. Yani o önemli. Mesela bizim bir tane hastamız vardı. Ameliyat etmiştik yıllar önce. Yaklaşık 2013'lerde işte 12-13 yıl önce. İki hastayı ameliyat ettik. İkisi de akraba birbirinin. Birisi yaklaşık 45 kilo verdi bir yılda.
5: Maşallah.
6: Diğeri 15 kilo verdi. Ona sorduğumuz zaman sen niye kilo veremedin dediğimiz zaman, hocam siz ne dediyseniz ben yaptım dedi. Ya dedik bak senin işte amca oğlun aynısını kilo veriyor, sen veremiyorsun. Derken dedik bunu araştıralım, niye kilo veremiyor. Hastanın daha sonra bu kola 2,5 litrelik kolaları boşalttığı, 2 tane 5 litre sıcak çikolata alıp içtiğini gördük. Yani hasta kafada bitirememiş. Bir şey yiyemediği için sıcak çikolata içiyor ve yüksek kalori alıyor. Yani siz bu adama ne yaparsanız yapın zaten kilo alacak.
5: Ya,
6: yani almama gibi bir şansı
5: vücut
6: yok.
5: Psikolojik, yani. Evet.
6: Psikolojik olarak kendinizi
5: bu kadar da yapmazsın ya.
6: Diyorsunuz ama yapabiliyorsunuz. Hatta şunu da duymuştum. Yani hani bir pizzayla Fanta'yı çok seviyor birisi. Ameliyat olduktan sonra yiyemiyor ikisini. Blender'dan geçirip pizzayla o şeyi, işte Fanta'yı bulamaçı içip keyif alan insanlar var.
5: Yani oradaki için, acaba aradığı lezzet mi? Yani çünkü o karışınca bir lezzet de hissedemiyorsundur.
6: Artık neden? Yani yemek istiyor işte, öyle bir şey. Yani hani bu multifaktöriyel diyoruz ya. Hani bir şeye bağlı değil. Keşke bir şeye bağlı olsaydı, onu yapmasaydık ve kilo verseydik. Öyle değil.
5: Ve bizim yemek yememiz artık bir gerekliliğin de dışına çıktı. Ben şu anda tokken çok rahat yemek yiyebiliyorum. Yani, rahatsız olmuyorum yani ve midem sanıyorum genişledikçe genişliyor.
6: Bir yerde duracaktır muhtemelen.
5: Umarım durur, hiç duracak gibi durmuyor da hocam.
6: Yani tabii şey değil ama hani dikkat etmek lazım. Evet. En azından yani şu andaki bilimsel veriler bize şunu gösteriyor. Kalori kısıtlamasıyla birlikte ömrünüz uzuyor. Yani ömrü uzatan tek şey var. Bilimsel olarak kanıtlanmış. Eğer düşük kalorili şeyler alıyorsanız ömrünüz uzuyor. Bu kadar net.
5: Ölmeyecek kadar mı yiyeceğiz?
6: Yani iki fareyi bir şeye koyuyorlar, kafese. Birine istediği kadar gıda veriyorlar, diğerine çok az daha veriyorlar. Az verdikleri hayvan daha uzun süre yaşıyor, diğeri daha erken vefat ediyor. Yani kalori kısıtlaması gerçekten iyi bir şey. Yani detokslar deniyor ya, çıkıyor. İşte eskiden aslında şeyler vardı, bu diyetisyenlerin bir böyle otellerde falan kapatıp işte diyete soktukları vardı. İşte ölümlü haberleri falan duymuştuk, öyle hatırlıyorum da. Ne kadar doğru bilemiyoruz tabii. Ya her şeyin sınırı önemli.
5: Evet.
6: Yani ne fazla yapacağız ne az.
5: Yani ortası, hayat bir denge ama bu zaten.
6: Dengeyi kurmamız lazım. Evet.
5: Bu dengesizliği yaptığımız için vücudumuza bir türlü de toparlayamıyoruz devamında. Hocam süper obez nedir?
6: Süper obez dediğimiz gibi vücut kitle indeksi 50'nin üstünde olan hastalara süper obez diyoruz. Bu hastaların yürüme problemleri çok fazla, nefes alma problemleri çok fazla, kalp problemleri çok fazla. Yani şöyle diyoruz hastalara, eğer sen bir süper obezsen ciddi anlamda, bu hayat seni artık zorluyor. Tuvalete gitmeye zorluyorsun, işlerini yapmaya zorluyorsun. Bir de şu önemli, yani şimdi bu işlerini yapabiliyorsun ama 10 yıl sonra yapamayacaksın veya belki 10 yılı bile göremeyeceksin.
5: Hocam şu bir program vardı ya, ağır yaşamlar.
6: Evet evet.
5: Onlar mı?
6: Tabii tabii, onlar süper obez. Yani 270-280 kiloluk hastalar, doğru diyorsunuz. Onlar süper obezler. Yani yürüyemiyorlar bile hastalar ama yemekten vazgeçmiyorlar.
5: Bir de ismini hatırlayamadım ama sanıyorum Kore'de başlamıştı. Kore ya da Çin olması lazım. Ekran karşısında yeme.
6: Tabii tabii, o çok kötü bir şey.
5: Bir çocuğu da kaybettik.
6: Çok kötü bir şey diyoruz biz ona. Hani ekran karşısında ne yediğinizi bilmiyorsunuz. Hani evet. Ne kadar yediğinizi bilmiyorsunuz. Onun için ekran karşısında yemek yemeyin diyoruz. Ama
5: Kore miydi hocam?
6: Evet, ama çağımızda şu var. Yani bizim çocuklar da var işte. iPad almadan yemek yemiyor çocuk. Yani hani.
5: Bu da bir bağımlılık kesinlikle.
6: Öyle.
5: Ya bir de oradaki kızlara ben hayret ediyorum. Yani ben yumurtayı tamam iki tane yiyorum. İki tane yemekten
6: protein,
5: hoşlanıyorum.
6: Protein, evet, normal.
5: Kız 20 tane atıyor ağzına. Yani nasıl mümkün?
6: Proteinden yüksek, protein değeri çok yüksek olduğu için sadece protein diyetle besleniyor. Ama tabii bunun şeyi yok dediğimiz gibi. Yani bir ne diyeyim size, sürdürülebilir bir şey değil. Yani ne kadar 6 ay yedin, 8 ay yedin, sonra ne olacak yani? Hani olmaz. Olmayacak.
5: Hocam bir de şey mantıklı gelmişti bana. Bir diyetisyen, hatta Rabia Hanım.
6: Rabia Hanım, evet.
5: Dengeli besleneceksin.
6: Tabii.
5: Probiyotik de alacaksın, protein de alacaksın, karbonhidrat da, yağ da.
6: Tabii ki, çok
5: bu
6: doğru söylüyor.
5: Bu herkes için sürdürülebilir ve uygun mu?
6: Kesinlikle uygun. Rabia Hanım'la da çalıştık zaten. Kendisine selam söylüyoruz şimdi.
5: Biz de
6: şöyle bir şey var yani, hani biz doyuyoruz ya. Biz dengeli beslenmiyoruz. Doymak ayrı bir şey. Dengeli beslenmek ayrı bir şey. Mesela siz oturup bir buçuk etli ekmeği yiyip doyabilirsiniz ama dengeli beslenmiş mi olursunuz? Hayır. Yani evet, yağ almış olursunuz, protein almış olursunuz ama yanında salata almadınız. Yani efendime söyleyeyim işte sıvı şeyler almadınız. Bunlar önemli. Biz maalesef doymayı beslenme olarak algılıyoruz. Yani mesela iki ekmeği yiyip doyma, ya ben doydum demekle adam akıllı bir şeyler yiyip dengeli beslenmek farklı. Bu da tabii ilkokuldan başlıyor. Yani hani İlkokuldan bu eğitimin verilmesi lazım insanlara, çocuklara o şekilde neler yemeleri gerektiği anlatılması lazım. Bunlar önemli.
5: Yani aslında aile kültürü içerisinde de yemek, ya biraz evvel siz de söylediniz, Akdeniz kültürü ile Doğu kültürü çok farklı.
6: Farklı tabii, anlaşamıyorlar.
5: Bu damak zevkini ileri yaşlarda da değiştiremiyorsun.
6: Çok zor, evet.
5: Mesela ben bir şeyi yeni deneyeceğim zaman çok şeyle
6: konservatif kalıyorsunuz, muhafazakar durup
5: çok
6: hayır
5: da
6: ben bunu istemiyorum.
5: Yemesek mi, bakmasak mı, yosun mu yiyeceğiz falan filan oluyorum. Çok tadına bile bakmayı reddediyorum. Çünkü damağımda yok. Ailemde
6: evet, bilmemişsiniz, görmemişsiniz. Onun için doğru diyorsunuz, haklısınız. Yani bir süper besinler çıkıyor işte. Chia tohumları, işte efendime söyleyeyim.
5: Keten tohumu.
6: Bunlar işte süper besinler. İşte şu vitaminler var, bu mineraller var. Ama tabii bunların çoğu da şey. Yani araştırmayla yapılan şeyler. Batı'dan gelen şeyler. Yani Batı'nın bize söylediği şeyler. Çok da bize göre şey değil yani. Yani bize çok anlatmıyor. Çok bizi mutlu etmiyor. Yani siz chia'yı yiyip çok mutlu olan bir Türk çok zor görürsünüz.
5: Mümkün değil.
6: Veya yani hani görürseniz
5: şey
6: de nadirdir
5: sabah
6: yani.
5: Sabah karışımları var, şu sosyal medyada sürekli çıkıyor. Salatalık, nane, keten tohumu, sade soda.
6: bunları yapıp...
5: Bunu karıştırıp sabahış karnını içiyorsunuz.
6: Tabii
5: yani
6: tabii. Yani içmek...
5: İğrenç ya. Yani birkaç gün deneyelim dedik. Çok kötü. Tadı da... Yani ben dedim bu zayıflatmasın.
6: Önemli olan nokta şu. Yani hani şeye soruyorlar Süleyman Demirel'e. İşte efendim siz çok kitap okuyorsunuz. Ne okumayı önerirsiniz diyor. O da diyor ki ya okuyabildiğiniz şeyi okuyun kardeşim. Sıkmasın sizi. Yapabildiğiniz ne okuyorsan oku. Belgesel şey yani biyografi okuyabilirsin. Tarih okuyabilirsin. Coğrafya ama senin sürekli okuyabildiğin bir şeyi yapsın diyor. Diyette de aslında o. Yani her zaman yapabileceğimiz bir şeyi sıkılmadan, yorulmadan, kendimizi çok kasmadan
5: tabii bir de evimizin belirli bir şeyleri. İhtiyaçları ve giderleri var ve alışverişimiz de buna göre yapılıyor. Yani ben son dönemlerde şunu da çok fazla görüyorum. Avokado.
6: Avokadonun yağ miktarı gerçekten çok kaliteli bir besin. Hani yağ miktarı çok yüksek. Hı hı. Doymamış yağ içeriyor. Kolesterol
5: içermiyor. Bahsedildiği kadar o zaman.
6: Pozitif bir şey avokado. İyi bir şey.
5: Ya o da biraz hani lezzet olarak.
6: Çok bize
5: olarak...
6: yakın değil tabii.
5: Evet çok evet, da. Ay canım nasıl istedi. İşte, alsak da şöyle bir salatasını yapsak ya da ekmeği
6: sürsek. Salatası güzel oluyor ama şimdi avokadonun limonlu güzel oluyor. Ben seviyorum.
5: Yok hocam yani, ya.
6: Benim hoşuma gidiyor.
5: Ekmeği sürünce bile beni şey yapıyor.
6: Rahatsız ediyor. Ekmeği sürmemek lazım işte. Ekmek hani onun için.
5: Ben damağım uydurmaya çalışıyorum. Kızarmış ekmeğin üzerine işte yani.
6: Güzel olur diyorsunuz.
5: Fena doğru. Olmuyor.
6: Denenebilir.
5: Kızarmış ekmekle iyi. Hocam morbid obez.
6: Evet. Morbid demek hastalık, ek hastalık demek. Yani hı hı. İşte tansiyon hastalığı, şeker hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, KOAH dediğimiz hastalık. Bu problemlerin beraberinde gelen şeyler. Normal insanlarda kilosu olmayan insanlarda bu hastalıklar çok fazla gözükmüyor ama kilolu olan insanlarda kiloya bağlı gözükebiliyor.
5: Burada bir sınır nedir?
6: Vücut kitle endeksinin 30'un üstündeyse biz buna 30. obez diyoruz. Hı hı. 35'in üstüne morbid diyoruz. 35. Birinci tip 40'ın üstüne, ikinci tip 50'nin üstüne de süper obez tip 3 diyoruz hastalara. Hastaları klasifiye etmek için kullanılan bir yöntem.
5: Peki obezite tedavisi son nokta artık her şekilde evet. Kilo veremiyorsak ya da bunun belirli kriterleri var böyle herkese de yapmıyoruz
6: tabii
5: dediniz.
6: Ki.
5: Her ameliyatta olduğu gibi tabii ki bunun da riskleri var. Neler hocam bu riskler?
6: Şimdi şunu söyleyelim hani iki cümleyi çok duyuyoruz biz obezite cerrahisinde. İşte yürüyerek gitti, işte hastaneden ölüsü çıktı şu bu, işte çok riskli, çok ölümcül falan gibi. Bu bir kez yanlış. Hı hı. Şu da yanlış tabii. Hiçbir riski yok kardeşim bu ameliyatlar şey gibi peynir ekmek gibi yapılsın. Bu da yanlış.
5: Evet.
6: Bir kez hastanın iyi değerlendirilmesi lazım. Yani cerrahi olarak iyi bir konsültasyonla göğüs hastalıklarının, psikiyatrinin, anestezinin, kardiyolojinin net olarak değerlendirilip bir risk haritasını ortaya çıkartmak lazım. Bu önemli. Endokrinin bunların hepsinin bakması lazım. Bir diğeri de sizin ameliyat olduğunuz cerrahın tecrübesi önemli. Bir cerrah yaptığı ameliyatlarla yüzlerce yaptığı ameliyatla birlikte her ameliyatta yeni bir şey katar kendisine. Bir diğer ameliyatta ne yapması gerektiğini anlar. Öbür ameliyatta yapacağı şeyleri değerlendirilir. Hastanın takibi sırasındaki gelişecek komplikasyonları daha erken, daha hızlı müdahale edebilir. Cerrahın tecrübesi çok önemli. Bir diğer önemli olan şey kullanılan malzeme. Yani bu malzemelerde kullandığımız malzemeler yüksek teknolojiyle yapılan malzemeler. İşte Amerika'daki bu Sağlık Enstitüsü tarafından onay almış malzemelerle yapılan ameliyatlar. Bunlar çok önemli. Bir altyapı önemli. Hastanenin altyapısı önemli. Yani hastanede hastanın başına bir iş geldiği zaman o komplikasyonu mükemmel bir şekilde düzeltebilecek misiniz? Komplikasyon tabii ki olmasını istemeyiz ama olabilecek bir şey sonuçta. Onlara müdahalede nasıl bir hızlı bir şey uygulanacak? Bunlar çok önemli. Yani ben şunu söylüyorum sadece. Siz ameliyat olmak istiyorsanız ne ameliyat olursanız olun, isterse obezite olsun, isterse başka bir ameliyat olsun, hekime ulaşabilecek hekime ameliyat olmanız önemli bir şey. Çünkü takip ameliyat kadar en az takipte çok önemli.
5: Peki hocam, mide balonuna girelim mi?
6: Olabilir, nasıl isterseniz. Mide balonu özellikle ameliyatları da çok yüksek kilolu olan hastaların mide balonu koyarak kilo vermesini sağlayıp daha sonra ameliyata hazırlık süreciydi eskiden. Hasta işte 270 kilo bir tane mide balonu koyalım. Bunun kilosu 240'a düşsün ameliyat edelim. Riskini daha azaltalım diye. Sonra bakıldı ki evet mide balonuyla da insanlar kilo verebiliyorlar. Onun için mide balonları artık ortaya çıktı. Son dönemlerde yutulabilir mide balonunu Türkiye bir yasakladı.
5: Evet.
6: Avrupa ile beraber ama sonra tekrar normale bıraktı. Tabii mide balonunda önemli olan nokta hastanın diyet yapması. Yani diyet yapmadığı sürece mide balonunun hastaya tamamen kilo verdirmesi mümkün değil. Orada bir hacim kaplıyor ve sizin yemeniz azalıyor. Böylelikle kilo veriyorsunuz. Eğer diyetisyenle beraber yaparsanız evet 20-25 kilolara kadar kilo verebilirsiniz. %10'lar civarında kilo verme oranınız var. Ama kilo veremeyen insanlar da var tabii balona rağmen.
5: Kesin çözüm değil.
6: Yani hasta balonu taktıktan sonra 10 kilo verip çıkartmaya yakın 6 ay süre içerisinde tekrar bu 10 kiloyu tekrar alabiliyor maalesef. Onun için gene diyoruz hep şeyde bitiyor, kafada bitiyor. Onunla beraber balon size destek oluyor sadece.
5: Hocam o zaman burada bir kriter?
6: Yok. Balonda herhangi bir kriter yok ama tüp mide ameliyat olmuşsanız veya gastrik bypass olmuşsanız yani ameliyat olmuşsanız balon takamıyoruz size. Çünkü midenizin hacmi küçüldüğü için balonu takamayız. Balon normal herkese takılabilir.
5: Evet orada bir kriter olmaz. Yok. Peki hocam ameliyat sonrası. Şimdi biz ya sıvı besleniyoruz ya katı besleniyoruz. Değil
6: ameliyat
5: mi?
6: Sonrası şöyle bir şey var. Bir 30 günlük beslenme programı veriyoruz hastalara. Ameliyat sonrası ilk 10 gün sıvı şeyler yiyin diyoruz sadece. Diğer 10 gün katı şeylerden ziyade böyle muhallebi gibi, efendime söyleyeyim püre gibi şeyler, püre dönemi. Sonraki 10 günde de artık katıya geçebiliyorsunuz. Normal yediğiniz şeyleri yiyebiliyorsunuz. Bunun amacı da midenizi küçülttüğümüz için oradaki geçişi rahatlatmak için ilk önce sıvı, sonra püre, sonra katıya geçmemiz. Yediğiniz şeyleri iyi çiğnemeniz gerekiyor. Katı ve sıvı ayrımını iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü neden? Eğer sıvıyı içerseniz yemeniz gereken proteini alamayabilirsiniz. Onun için sıvıyı bir yarım saat önce yerseniz mideniz boşalacaktır. O almanız gereken proteini de alabileceksiniz.
5: Ben de tam olarak bunu soracaktım.
6: Evet, katı sıvı ayrımı önemli hastalarda. Yani mesela işte lahmacunla ayranı beraber maalesef içemeyeceksin ameliyat olursan.
5: Bunlar çok acı şeyler hocam.
6: İlk önce lahmacunu ye. Ama kilo verince mutlu olacaksınız. Pozitif olacaksınız. Hayata bakış açınız değişecek. Belki 10 yaş daha gençleşeceksiniz.
5: Kesinlikle.
6: Kendinize özgüveniniz gelecek. Hastalıkları silip atacaksınız. Onun için önemli.
5: En azından riskini taşıdığımız şeyleri biraz daha ötelemiş olacağız.
6: Tabii. Kesinlikle öyle. Kilo verirseniz ömrünüz uzayacak.
5: Peki hocam oradaki beslenmeyi aslında hem sıvı hem katı işte ne dedik? Probiyotik dedik, yağ dedik, karbonhidrat dedik. Özel bir liste mi bu?
6: Yok özel bir liste değil. Yani normal insanların yediği şeyler. Zaten biz şunu söylüyoruz. Hani ameliyat ettikten sonra hastaların çoğu işte protein tozu almalı mıyım diye bir şey soruyor. Ben hiçbirine protein tozu alması gerektiğini önermiyorum ama o kadar çok baskıyla geliyor ki hastalar. İşte hocam bunu kullanalım mı? Yani kullanmak istiyorsan kullan ama bizim için öncelik normal gıdaları yemen. Yani normal yumurtayı yiyebilirsin. Normal yumurtanız rafadan içebilirsin, çiğ içebilirsin, efendim diğer proteinlerini alabilirsin. Bunlar normal. Yani şunu söylemek lazım. Obezite cerrahisi olduktan sonra beslenmek için ayrı özel şeylere gerek yok. Normal yediğimiz şeyleri gene yiyebiliriz.
5: Peki hocam, benim sorularımın ve programın sonuna geldik. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
6: Çok hızlı bitti. Gerçekten Bilge Hanım, yani bu kadar hızlı biteceğini zannetmiyordum.
5: Aslında vaktimiz de
6: bayağı konuşmuşuz.
5: Evet hocam. Ağzınıza sağlık. Nasıl geçtiğimizi de anlamadık.
6: Vallahi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım insanlara faydalı olmuştur. Hani insanlarla bu obezite cerrahisi için bizim şunu amacımız kesin ve net. Biz obezite cerrahisini insanları mankene yapmak için yapmıyoruz. Ek hastalıkları olmasın, problemleri olmasın, aileleriyle daha uzun vakitler geçirsinler, daha sağlıklı olsunlar, ömürleri daha güzel geçsin, daha kaliteli yaşam yaşamaları için öneriyoruz. Ve her zaman için şunu söylüyoruz, sağlık için obezite cerrahi.
5: Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Beni hiçbir zaman kırmaz.
6: Ne demek?
5: Her davet ettiğimde sağ olun icabet edersiniz. Çok teşekkür ederim. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Sağlık Olsun programının sonuna geldik. Genel cerrahi uzmanı Doktor Serhat Doğan'ı ağırladık. Bir sonraki hafta başka bir konu ve konukla başka bir konuyu değerlendireceğiz. Tekrar görüşünceye dek iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
4: Bilgenur Ülger'in hazırlayıp sunduğu Sağlık Olsun sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Nöbetçi eczaneler.
2: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 0777. Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Gölgeli Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 6809. Haseki Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 8383. İldem Kahraman Eczanesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi 0352 290 8803. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 4147. Vefa Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 4208.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
7: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kocaeli Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38, gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlere göre Fuar 38 ilk gününde 75 bin ziyaretçi ağırladı. Fuar 38'in ilk gününde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
8: Kayseri'yi mutlu görmek, birlik beraberlik içerisinde görmek şehrin valisi olarak beni çok mutlu ediyor. İçeriye girdiğim andan itibaren dünyanın birçok şehrinden, ülkesinden gurbetçilerimizin şehre döndüğü, yurda döndüğü ve yurtta bugün bu programla beraber her birisinde burada olduğunu görmek beni ayrıca mutlu etti. İşte siz de görüyorsunuz, yine atsanız yere düşmeyecek şekilde. Kayseri mutlu ve birlik beraberlik içerisinde. Kayseri'ye birlik beraberlik, mutluluk, heyecan çok yakışıyor. Bu organizasyonun düşünülmesinde, yapılmasından dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayrakları tebrik ediyorum.
7: Fuar 38'in ilk gününde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
9: Şu arkamızda görmüş olduğumuz tablo ve bütün bir alanın içerisindeki binlerce hemşerimizin burada bulunması bu işin ne kadar doğru, ne kadar isabetli, şehir tarafından ne kadar kabul gördüğünün bir göstergesi. Elbette ki 70'li yılları yaşayanlar, 80'li, 90'lı yılları yaşayanlar bir nostalji özlemiyle duygularını yeniden, anılarını yeniden burada yaşamak için buraya geldiler. Bundan sonrasında da yeni duygular, yeni anılar biriktirmek için buradalar. Ama daha ötesinde çocuklarıyla beraber gelen hemşerilerimiz kendilerinin burada yaşadıklarını anlatıyorlar. Çocuklarını anlatıyorlar, torunlarını anlatıyorlar. Veyahut da akranlarıyla birlikte geçmişteki burada yaşamış olduklarını yeniden yad ediyorlar. Bu son derece güzel bir duygu.
7: Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 1287 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1701 şahıs yakalanırken 469 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Erciyes Üniversitesi'nde rektörlük adaylığı sürecinde Profesör Doktor Halit Canatan da rektörlük için başvurusunu yaptı. Erciyes Üniversitesi'nde rektörlük adaylığı sürecinde eski il sağlık müdürü Profesör Doktor Ali Ramazan Benli de rektörlük için başvurusunu yaptı. Kayserispor'da sözleşmesi devam etmesine rağmen takımdan ayrılması beklenen Miguel Cardozo'nun ayrılığının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren 13 firmanın toplam 20 engelli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Hunat markasıyla üretilen tereyağının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yağ oranının düşük olması gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Kayserili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, söz konusu tespit ve buna bağlı idari işlemler işletmemizce kabul edilmemiş ve bu kapsamda ilgili idari işleme karşı Kayseri 2. İdari Mahkemesi'ne, uygulanan idari yaptırıma karşı ise Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne yasal başvurular yapılmış ve süreç yargıya taşınmıştır. Uyuşmazlığın bağımsız inceleme ve bilimsel veriler ışığında açığa kavuşacağına inanıyoruz, dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan sanık 15 yıl hapis ve 150 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
10: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilokumsmol AVM'de bulunan Karçığır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçığır ile temizliğinize güç katın.
11: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
12: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
13: Şimdi gözümde canlandılar.
12: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
14: Böyle ayrılık olmaz.
12: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kilitli, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
15: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
16: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
17: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
18: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
17: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
19: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
20: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: Mersin'de hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir'in Susurluk ilçesi başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında devam eden orman yangınlarına yönelik havadan müdahalenin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğunlaştığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan şahıs Aksaray'da yakalandığını duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Kapısı bütün Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru. Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde buradaki ticaret hacminin hızla artacağını, katlanacağını ümit ediyoruz dedi. Ticaret Bakanı, Türkiye ile Maldivler arasında tercihli ticaret anlaşmasının bugün itibariyle uygulamaya alındığını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumları, memur kadrosunda görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atama tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde yapılacağını bildirdi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol 1. Lig'in programını açıkladı. İkinci haftada 16 Ağustos Pazar günü Kayseri Spor sahasında Sivas Spor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da oynanacak. Üçüncü haftada ise 21 Ağustos Cumartesi günü Kayseri Spor saat 19.00'da Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. FIFA, Dünya Kupası'nın hisselerini satacağını açıklamış ve büyük tepki çekmişti. FIFA Başkanı bu karardan vazgeçtiklerini açıkladı. Galatasaray futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Avustralya kampını tamamladı. Türkiye, 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 50 futbolcuyla mücadele edecek. Beşiktaş Kulübü'nden gündemdeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Siyah beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada sözleşmeli futbolcuların isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır ifadelerine yer verildi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Yayın tekrarı.
1: Gezici Radar programı başlıyor.

Gezi Radar ekibi olarak doğa severlerin çok hoşuna gidecek bir yerdeyiz. Koromaz Vadisi'ndeyiz. Koromaz Vadisi 12 kilometrelik alandan oluşuyor ve bir deprem kırığı neticesinde ortaya çıkmış bir alan. Bölgede Küçük Bürüngüz, Büyük Bürüngüz, Turan, Bekse gibi yerleşim yerlerini de içerisine alan, aynı zamanda içerisinde bir yeraltı şehri ve bolca kiliselerin bulunduğu tarihi de bir alan. Sizler için

Boğaz Vadisi'ni 2020 yılında Dünya Mirası geçici listesine aldı. Korunması gereken bir alan. Burada ilk başta Arnas'a geldiğinizde kamelyaları gözlemleyebiliyorsunuz. Gerçekten sayısız ağaçların arasında bir gezintiye çıkacağız şimdi biz de. Koramaz çayı da yanımızda akıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir kafe, restoran da bulunuyor ama henüz açılmamış. Muhtemeldir ki havaların daha da ısınması bekleniyor. İnsanların burada doğayla iç içe olabileceği ve doğayla vakit geçirebileceği alanlar da mevcut.

Koromaz Vadisi'nin Arnas girişindeki yeraltı şehrindeyiz. Burası da ziyaretçilere açık bir alan. Gerçekten geniş de bir alan aslına bakarsanız. Ziyaret edilsin diye buralar turizme kazandırıldı. Bölgenin tamamının altında yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Ama birçoğu zamanla ya insan eliyle ya da doğal yollarla girişleri kapatılmış. Buradaki yeraltı şehrinin birçok odası var. Hristiyanlar dinlerini daha rahat yaşayabilmek ve daha rahat yayabilmek için yeraltı şehirlerinde yaşamışlar. Hem yaşam alanları, hem hayvanlarının bulunduğu alanlar, hem de ibadetlerini rahat bir şekilde yapacakları alanlar var. İsterseniz içerilerdeki odaları da getirelim ekranlara.

koruluğun içerisinde ilerliyoruz. Kuş sesleriyle yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Sayısız çiçek çeşidi, sayısız ağaç çeşidi var. Bölgede aynı zamanda farklı dönemlerin izlerine de rastlayabiliyoruz. Roma dönemine ait yerleşim alanları daha sonra erken Bizans döneminde değiştirilerek kiliseler oluşturulmuş. Birbirinden çok güvercinlikler, anıt mezarlar, tümülüsler, yeraltı savunma alanları, kiliseler, ibadethaneler bulunuyor bölgede ve biz de buraları sizlerin ekranlarına getiriyoruz.

0: Yaramaz Vadisi Müzesi'ndeyiz. Arnas'ın girişinde bulunuyor. Hemen biraz sağa döndüğünüzde ileride ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir müze. Hem bölge halkının yaşam tarzını hem de geleneklerimizi anlatıyor.
1: Çok doğru.
0: Rehberimiz var yanımızda, Ümit Bey. Şöyle genel bir bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Çerkezoğlu Mustafa Bey'in konağındasınız. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Mustafa Bey köyün ağasıdır bu arada. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Tanınmak için sürekli ben Çerkez'in oğluyum diyor. Hı hı. Bu yüzden Çerkezoğlu Mustafa Bey olarak kalıyor. Gerçek soy ismi Arnaslı Gildir. Burasını Büyükşehir Belediyesi 8 yıl süren bir restorasyonla masalsı bir müze haline getirdi. 21 odalı bir masalsı müzemiz burası. Masal kahramanı olarak Oğuz ve Suzan'ı seçtik. Oğuz'umuz Müslüman bir ailenin oğlu, Suzan'ımızı da Rum bir ailenin kızı olarak seçtik. Arnas kökeninde Rum ailelerin yaşadığı için böyle bir seçim yaptık. Bu iki kahramanımızın 21 odada geçen bir aşk hikayeleri var. Bu ilk odamız Oğuz'un 7 yaşına gelip sünnet töreninin başladığı alandasınız. Burada sünnet yemeği hazırlıkları yapılıyor. Burada sünnet yemeği telaşına koyulmuşken Oğuz'umuz da bunu fırsat biliyor. Hikayemiz de burada başlıyor. Hı hı. Oğuz'umuz hemen burada duran sünnetçimizin elinden kaçıyor ve alt katta bir odaya saklanıyor. Hikayemiz de burada başlayıp devam ediyor. Suzan Yorgo Efendi babasından Oğuz'la evlenmek için izin istiyor. Yorgo Efendi de olumlu bir cevap verip buyursun gelsinler diye dünürcülerini kabul ediyor. Üst katta da devam edeceğiz bu hikayemize. Üst katta da Oğuz'u dinleyeceğiz. Daha sonra Oğuz'un gelişmelerini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl devam edecek. Evet, Mimar Sinan'ın dedesinin mesleği Dülgül Atölyesi'ndesiniz. Oğuz'un babasına bu mesleği verdik. Burada Oğuz babasına söyleyemiyor fakat babası daha önce davranıp Oğuz'u askerliğe gitmesi gerektiğini, daha sonra da Suzan'ı isteyelim diyor. Ve Oğuz'umuzu askere gönderiyoruz. Suzan da odasına çekilip askerdeki Oğuz'una sürekli mektuplarını yazıyor. Oğuz'umuz askerde son girdiği bir çatışmada ayağına değen bir bomba parçasıyla ayağını kaybediyor ve gazi oluyor. Gazilik unvanını alıp köyüne, Arnas'ına, Suzan'ına yola çıkıyor. Suzan Oğuz'u gördüğüne çok seviniyor. Hasretlik bitiyor. Yorgo Efendi'ye misafir oluyoruz. Yorgo Efendi'den kızımızı istiyoruz. Daha sonra Suzan çehizlerini sergiliyor bizlere. Daha sonra da 2 gün süren düğünümüz başlıyor. Düğünün 1. günü gelin hamamı ve gelin kınamız oluyor. Arkadaşları Suzan'ın gelin kınasını yakıyor. Daha sonra da damat tıraşımız oluyor. Damat tıraşından sonra da düğünümüz son buluyor. Bunun üzerine Oğuz Suzan, Suzan aşkı mutlulukla bitiyor. Gelinimizi atına bindirip mutlu yuvalarına yola çıkıyoruz. Müzemiz bu şekilde sonlanıyor.

Erdoğan'la Oğuz'un aşk hikayesiyle Koramaz Vadisi gezimizin sonuna geliyoruz. Alışılmışın aksine o aşk hikayesi mutlu bitti. Oğuz'la Suzan kavuştu. Darısı tüm sevenlerin başına diyoruz. Haftaya yepyeni bir bölümde bambaşka bir yerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
3: Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği, 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 9 kişi hayatını kaybetti ve 28 kişi yaralandı. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin Sırbistan ve Bulgaristan kesiminde su seviyesinde düşüş devam ediyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 53 bininin gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü açıklandı. ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısına karşı bugüne kadarki en sert bombayı yapmayı planladığı öne sürüldü. Yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine geçmesi nedeniyle İtalya'nın İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldığı belirtildi. Avrupa Birliği, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'den Avrupa kıtasına ya da başka bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye doğru herhangi bir düzensiz göçmen geçişi bulunmadığını belirterek, Schengen bölgesinin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin bir sürecin mevcut durumda başlatılmayacağını bildirdi. Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinde İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Septe şehrine geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 57'ye yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını kazanmak istediklerini belirterek, "İran'ı çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz" diyecekler dedi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 13 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Bünyan, Felahiye, İncesu ve Özvatan 29, Akkışla, Develi, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 30, Yahyalı 31, Yeşilhisar 33, Erciyes Kayak Merkezi ise 3 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir ve Kırşehir 28, Sivas 29, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 37 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugündü. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1291, Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları İsviçre'nin temelini attı. 1560, İskoç parlamentosu Papa'nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi, böylece İskoç kilisesi ortaya çıkmış oldu. 1571, Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs Adası'nı fethetti. 1589, Fransa Kralı 3. Henry bıçaklandı, saldırgan, koyu katolik olan rahip Jacques Clement'ti, Clement olay yerinde öldürülürken, kral ertesi gün hayatını kaybetti. 1690, ilk Afrikalı köleler Jamestown'a, Virginia'ya getirildi. 1773, Tersane Hendesehanesi yani Deniz Harp Okulu, Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul'un Kasımpaşa semtinde açıldı. 1774, İngiliz kimyacı Joseph Priestley oksijen gazını keşfetti. 1798, Nil Savaşı'nda Amiral Horatio Nelson komutasındaki Britanya donanması, Abubekir Körfezi'ndeki Fransız donanmasını yendi. 1830, Belçikalıların Hollanda'ya karşı ayaklanması sonucunda Belçika'nın kuruluş süreci başladı. 1834, Britanya İmparatorluğu'nda kölelik kaldırıldı. 1840, Ceride-i Havadis gazetesinin ilk sayısı yayımlandı. 1876, Colorado, 38. eyalet olarak ABD'ye kabul edildi. 1894, Çin-Japon Savaşı başladı, Japon İmparatorluğu Kore üzerindeki hakimiyet mücadelesi nedeniyle Çin'e savaş açtı. 1902, ABD, Panama Kanalı'nın haklarını Fransa'dan satın alarak kanalın inşaatını başlattı. 1914, Alman İmparatorluğu Rusya İmparatorluğu'na karşı savaş ilan etti. 1933, İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1936, Berlin Olimpiyatları Adolf Hitler tarafından başlatıldı. 1941, ABD ordusu için tasarlanan hafif arazi aracı Jeep'in ilk örnekleri üretildi. 1950, Türkiye NATO'ya başvurdu. 1963, Büyük Britanya, Malta'ya 1964 yılında bağımsızlık vermeyi kabul etti. 1964, Belçika Kongosu'nun adı Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak değiştirildi. 1969, 6. filoyu protesto etmek amacıyla düzenlenen mitinge bir grubun saldırmasıyla olaylar çıktı, olaylarda iki genç hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi yaralandı. 1971, TÜSİAD kuruldu. 1975, Arnavutluk, ABD ve Kanada'nın katılmadığı, 35 ülkenin katıldığı Helsinki zirvesinde Helsinki nihai senedi imzalandı. Senet, insan hakları ve temel özgürlükler konusunda önemli hükümler içerdi. 1999, Avrupa'da yaşanan deli dana hastalığı krizi nedeniyle İngiliz etine uygulanan ambargo kaldırıldı. 2001, İsrailli bilim insanları, embriyodan elde edilen hücrelerden kalp hücreleri üretmeyi başardıklarını açıkladı. 2002, Irak, 4 yıllık bir aradan sonra Birleşmiş Milletler Baş Müfettişi'ne denetim yapmak üzere Bağdat'a davet etti. 2006, rap sanatçısı Sagopa Kajmer'le kolera evlendi. 2008, Konya'nın Taşkent ilçesinde özel bir vakfa ait 3 katlı ve kaçak olarak din eğitimi veren öğrenci yurdu, LPG gazı sıkışması sonucu çöktü, olayda 18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Anadolu'nun çok önemli yazma eser kütüphanelerinden olan Raşit Efendi Kütüphanesi'ni oldukça farklı bir şekilde öğrenmek ister misiniz?
4: Kayseri'de Danışmendliler ile Osmanlı'yı buluşturan iki muhteşem yapı, Cami-i Kebir, daha Türkçe bir ifadeyle Ulu Cami ve Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi. 1135-1143 tarihler arasında hükümranlığı döneminde Danışmentli Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılan Kayseri Ulu Camii ile bu caminin güneydoğusunda ve hemen cami duvarı ile bitişik bir durumda bulunan, Osmanlı döneminde reisi küttaplık görevi yapan Raşid Efendi tarafından 1796 yılında yaptırılan Raşid Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi adeta bu iki devleti birbiriyle buluşturur. Kütüphane, sahip olduğu yazma eserler sayesinde döneminde ve günümüzde alanının en önemli kütüphanelerinden biridir. Kütüphanenin banisi olan Kayserili Raşid Efendi, Osmanlı Devlet kademesinde o dönemin çok önemli bir makamı olan Reis-i Küttaplık makamındaydı. Bu manada Raşid Efendi, Osmanlı diplomasisinin oldukça önemli bir diplomatıdır. Diplomasi genel olarak devletlerin aralarındaki ilişkileri barışçıl yollarla yürütme çalışmalarına verilen bir kavramdır. Diplomasi kavramı eski Yunan dilinde bulunan diplondan türetilmiş olup el yazısı ile kaleme alınmış, üzerinde imza bulunan ikiye katlanmış kağıt yani belge anlamındadır. Tarihte ve günümüzde diplomasinin temel uygulayıcıları elçiler yani diplomatlar olmuştur. Türkçe'de kullandığımız elçi kelimesinin aslı ilçi kelimesi olup ülke, devlet, halk anlamına gelen el yani il kelimesinden türemiştir. Elçilik vazifesi Türklerde daima önemli ve kutsal bir görev olarak kabul edilmiş olup elçiye zeval olmaz Türk atasözüyle de bu durum veciz bir şekilde dillendirilmiştir. Diplomasi tarihinin ilk bilinen belgesi ise o dönem büyük bir güç olarak ortaya çıkmakta olan Asur Devleti'ne karşı işbirliğine gitmek zorunda kalan Hititler ve Eski Mısır'ın kendi aralarındaki savaşı da sona erdiren M.Ö. 1280 tarihini taşıyan Akatça kil tablet üzerine yazılı olan Kadeş Anlaşması'dır. Göktürkler döneminde ise Sesanilere karşı bir ittifak görüşmesi için İstemi Kağan tarafından M.Ö. 566 yılında Soğutlu bir tüccar olan Maniak'ın elçi olarak Bizans Kralı 2. Justinius'a bir mektupla gönderilmesi Orta Asya'dan Doğu Roma İmparatorluğu'na gönderilen ilk elçi ve ilk diplomatik resmi temas olması açısından önemlidir. Eski Roma ve Osmanlı klasik çağında bu devletler sahip oldukları askeri güçlerinden dolayı tek taraflı diplomasiyi kullandıklarından diğer ülkelere sadece geçici elçiler göndermekteydiler. Avrupa'nın dini, siyasi, sosyal, ticari, eğitim ve teknik yönden değişimini oldukça etkileyen Rönesans döneminde İstanbul'dan Avrupa'ya daimi elçilikleri aracı ile sürekli önemli bilgiler akarken, Osmanlı Devleti Avrupa genelini etkileyen bu çok önemli gelişmeler ve bu gelişmelerin temel sebepleri hakkında önemli bilgilere oralarda daimi elçilikleri olmadığı için asla doğrudan ulaşamamıştır. 17. ve 18. yüzyıllara girilirken gerileme dönemi ile birlikte tek taraflı diplomasi artık yürümemekte, yerine göre gelişen tehlikeler karşısında ittifaklar aranmakta, adeta statikonun korunması için çalışılmaktadır. Artık bu dönemde diplomasinin önemi daha da iyi anlaşılmaya başlar. Devletin zayıflamaya başladığı dönemde tek taraflı diplomasi yerini mecburen çok taraflı diplomasiye bıraktığı gibi. Çöküş döneminde ise artık çok taraflı diplomasinin yerini de dayatmalar alacaktır. Osmanlı diplomasi tarihinin dönüm noktası ise 3. Selim dönemi 1717 Nizami Cedid reformları ile başlar. 3. Selim döneminde 1793 yılında ilk daimi elçilik İngiltere'de Londra'ya açılır. Yusuf Agah Efendi ilk daimi elçi olarak Londra'ya gönderilir. 3. Selim döneminde bütün bu daimi elçiliklerin açılmasında, modern Türk diplomasisinin kurulmasında en büyük rol şüphesiz Kayserili Reis-i Küttab Mehmet Raşid Efendi'ye aittir. 3. Selim dönemi Nizami Cedid uygulamalarının kilit ismi olan, günümüz modern Türk diplomasisinin temellerini atan, yurt dışı elçiliklerini ilk olarak başlatan ve Reis-i Küttab muhataplık makamını Dışişleri Bakanlığı haline getiren Mehmet Raşit Efendi, memleketi Kayseri'ye de kendi adı ile anılan bir kütüphane yaptırmıştır. Mehmet Raşit Efendi, Kayseri'nin Gesi beldesine bağlı Ispıtın yani Bağpınar köyünden olup bazı kaynaklara göre 1749 veya büyük bir ihtimalle de 1753 yılında doğmuştur. İlk tahsilini Kayseri'de yaptıktan sonra İstanbul'a giderek eğitimini orada tamamlar. Daha öğrenciliği sırasında çalışkanlığı ve kıvrak zekası ile divan katipliğinde göreve başlar. Daha sonra yaptığı farklı görevler ardından 1786 ve 1797 yıllarında reisi küttaplık makamına getirilir. Raşit Efendi 3 Mart 1798 yılında vefat etmiştir. Kabri Sultan Beyazıt Camisi kabristanındadır. Raşit Efendi'nin Raşit Mahlası'nı kullanarak yazmış olduğu şiirlerini topladığı bir divançesi bulunmaktadır. Raşit Efendi, İbrahim Müteferrika'nın ölümüyle varislerinin matbaayı yurt dışına satmak istediklerini duyunca 1. Abdülhamit'ten aldığı özel bir ferman ile matbaayı satın almış, matbaanın faaliyetini yeniden sağlayarak matbaacılığa da hizmet etmiştir. Bu manada Mehmet Raşit Efendi, diplomatlığı yanında önemli bir de kültür adamıdır. Mehmet Raşit Efendi, amcası Koca Ağa'nın gözetiminde Kayseri'nin Fetih Camisi olarak bilinen Ulu Cami'nin yani Cami-i Kebir'in avlusuna yaptırdığı kütüphane binası 1796 yılında tamamlanmıştır. Mehmet Raşit Efendi kütüphaneye 925 cilt el yazması ve 18 cilt İbrahim Müteferrika basması olmak üzere 943 cilt kıymetli kitap vakfetmiştir. Kurtuluş Savaşı döneminde 19 Aralık 1919'da Kayseri'ye gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk heyeti temsiliye üyeleriyle ilk toplantısını Kayseri Saat Kulesi içinde yapmış, ikinci toplantısını ise ertesi gün yani 20 Aralık 1919 günü Raşit Efendi Kütüphanesi'nde gerçekleştirmiştir. Bu manada yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna mekan olarak katkı sağlamıştır. Kütüphanenin ahşap kapısına ait muhteşem kapı kolları da oldukça görülmeye değerdir. Kapı kolları muhteşem bir işçilikle El Fetta yani iyilik kapılarını açan şeklinde yapılmıştır. Kütüphanede günümüzde güncel rakamlarla birbirinden değerli 2927 adet yazma ve 6844 adet de basma eser olmak üzere toplam 9771 adet muhteşem eser bulunmaktadır.
3: Şimdi tüm bu önemli bilgiler ışığında Raşit Efendi'yi ve Raşit Efendi Kütüphanesi'ni artık oldukça farklı bir şekilde tanımış oldunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 0777. Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Gölgeli Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 6809. Haseki Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 83 83. İldem Kahraman Eczanesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi 0352 290 88 03. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 41 47. Vefa Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 42 08.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Kocaeli Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38, gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlere göre, Fuar 38 ilk gününde 75 bin ziyaretçi ağırladı. Fuar 38'in ilk gününde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Kayseri'yi mutlu görmek, birlik beraberlik içerisinde görmek şehrin valisi olarak beni çok mutlu ediyor. İçeriye girdiğim andan itibaren dünyanın birçok şehrinden, ülkesinden gurbetçilerimizin şehre döndüğü, yurda döndüğü ve yurtta bugün bu programla beraber her birisinde burada olduğunu görmek beni ayrıca mutlu etti. İşte siz de görüyorsunuz, yine atsanız yere düşmeyecek şekilde. Kayseri mutlu ve birlik beraberlik içerisinde. Kayseri'ye birlik beraberlik, mutluluk, heyecan çok yakışıyor. Bu organizasyonun düşünülmesinde, yapılmasından dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayrakları tebrik ediyorum.
3: Fuar 38'in ilk gününde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Şu arkamızda görmüş olduğumuz tablo ve bütün bir alanın içerisindeki binlerce hemşerimizin burada bulunması, bu işin ne kadar doğru, ne kadar isabetli, şehir tarafından ne kadar kabul gördüğünün bir göstergesi. Elbette ki 70'li yılları yaşayanlar, 80'li 90'lı yılları yaşayanlar bir nostalji özlemiyle duygularını yeniden, anılarını yeniden burada yaşamak için buraya geldiler. Bundan sonrasında da yeni duygular, yeni anılar biriktirmek için buradalar. Ama daha ötesinde çocuklarıyla beraber gelen hemşerilerimiz kendilerinin burada yaşadıklarını anlatıyorlar. Çocuklarını anlatıyorlar, torunlarını anlatıyorlar. Veyahut da akranlarıyla birlikte geçmişteki burada yaşamış olduklarını yeniden yad ediyorlar. Bu son derece güzel bir duygu.
3: Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir aylık çalışmalar sonucunda toplam 1287 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1701 şahıs yakalanırken 469 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Erciyes Üniversitesi'nde rektörlük adaylığı sürecinde Profesör Doktor Halit Canatan da rektörlük için başvurusunu yaptı. Erciyes Üniversitesi'nde rektörlük adaylığı sürecinde eski il sağlık müdürü Profesör Doktor Ali Ramazan Benli de rektörlük için başvurusunu yaptı. Kayserispor'da sözleşmesi devam etmesine rağmen takımdan ayrılması beklenen Miguel Cardozo'nun ayrılığının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren 13 firmanın toplam 20 engelli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Hunat markasıyla üretilen tereyağının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yağ oranının düşük olması gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Kayserili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, söz konusu tespit ve buna bağlı idari işlemler işletmemizce kabul edilmemiş ve bu kapsamda ilgili idari işleme karşı Kayseri 2. İdari Mahkemesi'ne, uygulanan idari yaptırıma karşı ise Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne yasal başvurular yapılmış ve süreç yargıya taşınmıştır. Uyuşmazlığın bağımsız inceleme ve bilimsel veriler ışığında açığa kavuşacağına inanıyoruz, dedi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan sanık 15 yıl hapis ve 150 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
10: Alzheimer belirtileri nelerdir?
9: hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
10: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
11: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Tarım Orman Bakanlığı, Balıkesir'in Susurluk ilçesi başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında devam eden orman yangınlarına yönelik havadan müdahalenin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğunlaştığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan şahıs Aksaray'da yakalandığını duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarp Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Kapısı bütün Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru. Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde buradaki ticaret hacminin hızla artacağını, katlanacağını ümit ediyoruz dedi. Ticaret Bakanı, Türkiye ile Maldivler arasında tercihli ticaret anlaşmasının bugün itibariyle uygulamaya alındığını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumları, memur kadrosunda görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atama tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Cem Küçük, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde yapılacağını bildirdi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol 1. Lig'in programını açıkladı. İkinci haftada 16 Ağustos Pazar günü Kayseri Spor sahasında Sivas Spor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da oynanacak. Üçüncü haftada ise 21 Ağustos Cumartesi günü Kayseri Spor saat 19.00'da Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. FIFA, Dünya Kupası'nın hisselerini satacağını açıklamış ve büyük tepki çekmişti. FIFA Başkanı bu karardan vazgeçtiklerini açıkladı. Galatasaray futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Avustralya kampını tamamladı. Türkiye, 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 50 futbolcuyla mücadele edecek. Beşiktaş Kulübü'nden gündemdeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Siyah beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada sözleşmeli futbolcuların isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır ifadelerine yer verildi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
6: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2020 yılına gideceğiz.

10 Ocak 2020. Covid-19 hastalığıyla mücadele için Türkiye Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. 11 Ocak 2020. Silivri açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 Ocak 2020. Anayasa Mahkemesi Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı. 24 Ocak 2020. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 44 kişi öldü, 1607 kişi yaralandı. 1000'e yakın bina hasar gördü.

24 Şubat 2020. Van'da gerçekleşen iki çığ faciasında toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 5 Şubat 2020. Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı, 177 yolcu ve 6 mürettebat arasından 3 kişi hayatını kaybederken 179 kişi de yaralandı.

23 Şubat 2020. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Hoy ilinde meydana gelen 5.8 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı, Van'da ise 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. 27 Şubat 2020. İdlib'de Suriye hükümeti tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker şehit oldu, 32 asker de yaralandı. İstedim.

1 Mart 2020, Türkiye Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. 11 Mart 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. 12 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim 16 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle tatil edildi. Üniversitelerde ise öğrenime 3 hafta ara verildi. 17 Mart 2020, Türkiye'de Covid-19'dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. 21 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.

25 Mart 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. 3 Nisan 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 10 Nisan 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 17 Nisan 2020, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde ikinci defa hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Nisan 2020, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlandı.

1 Haziran 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele amacıyla getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırıldı, normalleşme süreci başladı. 14 Haziran 2020. Bingöl Karlova açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti. 15 Haziran 2020. Türkiye, Kuzey Irak'ta teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere Pençe Kartal Operasyonu adıyla hava taarruzu başlattı. 15 Haziran 2020. Türk diplomat Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

3 Temmuz 2020. Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 6 işçi öldü, 114 işçi de yaralandı. 6 Temmuz 2020. Çanakkale Gelibolu Ilgardere mevkiinde 450 hektar orman yandı. Çanakkale Boğazı'nda ulaşım durduruldu. 7 Temmuz 2020. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı. Mustafa Şentop yeniden seçildi. 10 Temmuz 2020. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek cami olarak ibadete açılması kararını imzaladı ve karar resmi gazetede yayınlandı.

19 Temmuz 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yapılan sondaj faaliyetleri sonucunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini açıkladı. 23 Ağustos 2020, Giresun ve 7 ilçesinde sel ve heyelan felaketi meydana geldi. Felaketlerde 6 kişi hayatını kaybetti. 3 Eylül 2020, Ankara ve Tarsus'u birbirine bağlayan Otoyol 21 hizmete açıldı. 17 Eylül 2020, Türkiye'nin ilk uçan arabası olarak tanıtılan Cezeri, Teknofest Gaziantep'te havalandı.

21 Eylül 2020. Yüz yüze eğitim, 1. sınıf ve okul öncesi öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 24 Eylül 2020. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27 Eylül 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Dağlık Karabağ çatışmalarıyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini açıkladı. 11 Ekim 2020. Hatay Belen'de başlayan orman yangınları diğer ilçelere sıçradı. Yangınlarda 400 hektar orman yandı. 12 Ekim 2020. Yüz yüze eğitim, 2, 3 ve 4. sınıflarla 8. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

17 Ekim 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de 85 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı. 30 Ekim 2020. Kuşadası Körfezi merkezli olarak Seferihisar açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem ve etkisiyle tsunami gerçekleşti. İzmir'in birçok ilçesinde binalarda hasar oluştu. Depremde 117 kişi öldü, 1035 kişi yaralandı. 2 Kasım 2020, yüz yüze eğitim 5. ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 9 Kasım 2020, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. 18 Kasım 2020, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle hafta sonları 10 ila 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok yeni tedbir getirildi. 10 Aralık 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının toplam 1.748.000 olduğunu açıkladı.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 0777. Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Gölgeli Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 6809. Haseki Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 83 83. İldem Kahraman Eczanesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi 0352 290 88 03. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 41 47. Vefa Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 42 08.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
7: Müzik Radarı.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Yayın tekrarı.
2: Duygu Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
3: Sevgili Kayser Radar izleyicileri ve Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir araya geldiğimiz programımızda bugünkü konuğumuz Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Duygu.
3: Nasılsınız?
4: Türkiye gibi.
3: Anladım.
4: Siz de iyisiniz.
3: Türkiye gibi.

0: Çok güzel bir şey sivil olmak.
1: Evet.
0: Yani özgür.
1: Bağlı
0: bir
1: bas, değil.
0: Evet. Kimseye. Bir baskı altında değilsin. Bir yönlendirmeye açık değilsin. Böyle bir zorunluluğun yok. Her şeyi herkesi yönlendirebilecek konumdasın. Ha, herkes bu konumun kıymetini bilmeyebilir. Ama biz bilenlerdeniz. Ve maalesef Türkiye'de ciddi bir sivil toplum zafiyeti var. Sivil toplumun eksikliği var. Türkiye'de bir avuç sivil toplum örgütü var. Aslına bakarsan binlerce, değil mi yani? Hatta on binlerce sivil toplum örgütü var. 100 binin üzerinde tahmin ediyorum. İşte bunların içerisinden o hemşehricilik derneklerini çıkartırsan faaliyet noktasında, hani topluma kalıcı faydalar noktasında kim ne yapıyor sorduğunda işte bir avuç kalıyor. O bir avuç sivil toplum. Yani sivil toplum örgütleri, STK'lar diye bir çatı altında toplanmaktan ben bazen hicap duyuyorum. Yani onlarla aynı sıfatta anılmak hoş değil. Çünkü onların böyle bir kaygısı yok, sivil toplum olmak gibi falan. Kendimi biraz hani sivil toplum olarak tarif etsem yeridir kısaca. Yıllardır, yani 20 yıldan fazladır sivil toplum faaliyetleri yapıyorum. Tüketici hakları, hasta hakları, kooperatif mağdurları, işçi hakları, yani hepsini birleştirdiğinizde zaten size muhatap olmayan bir kitle kalmıyor. Türkiye'deki bütün kitle sizin muhatabınız oluyor. Bu sorunların tespiti noktasında da uğraşmak sivil toplumun işi zaten, görevi. Onu tespit etmek ve ona uygun önerilerde bulunmak. Ama sivil toplum Türkiye'de böyle mi? Değil. Bazen şahit olduğum olaylar oluyor. Bazı toplantılara katılıyoruz. İşte buraya KDK gelmişti mesela. Kamu Denetçiliği Kurumu başkanıyla birlikte uzmanları, ekip geldi. Ve sivil toplum örgütlerini dinlemek istediler. Orada baktım. Yani işte Çanakkale'ye gideceğiz, bize bir otobüs verin. İşte derneğimizin yeri yok, bize bir yer verin falan. Yani böyle sivil toplum olmaz. Yani sivillik olmaz o zaman. İdareden bir şey talep etmek kendi adına, kendi sivil toplum örgütünün şahsına tabiri caizse tırnak içerisinde düşüklüktür. Yani bu sivil topluma yakışmaz. Sivil toplum bağımsızdır ve gönüllülük üzerine kuruludur. Gönüllü. Yani ben kendim, kendi cebimden harcayarak, kendi zamanımdan harcayarak, kendi imkanlarımdan harcayarak bir şeyler yaparım. Kim için? Millet için. Ha, temelde sen varsındır insan olarak. Onunla ilgili bir şeyler yaparsın. Ama bu bütün topluma sirayet eder. Sivil toplum budur. Ama Türkiye'de ciddi bir sivil toplum sıkıntısı var. Sayı çok olsa da,
1: evet,
0: yani muhteva açısından, hani kalite açısından ciddi bir sıkıntı var. Sayı çok ama öz yok.
1: Bunun bir sınırı yok mu? Sayı sınırı, sınırsız mı yani?
0: Tabii tabii, yani 1 milyon tane de sivil toplum örgütü kurulabilir. Ben sivil toplum örgütü olsa kurulmasını desteklerim. Hatta gider hepsine üye olurum. Bak, Avrupa ile aramızda birçok fark var. Bu farklardan birisi de sivil topluma katılımdır. Bak, Avrupa'da bir kişi, gelişmiş ülkelerinden bahsediyorum, 8 ayrı sivil toplum kuruluşuna üyedir. Bak, 8 ayrı. Ama Türkiye'de 80 kişi bir sivil toplum örgütüne üye. Yani 80'de bir. Orada 1'e 8. Bak, yani gelişmişlik göstergesi. Niye? Çünkü onlar diyor ki biz katılalım. Yani yönetime katılalım, yön verelim. Çünkü bizi yönetiyorlar. Ve ben yönetildiğim bir yerde eğer yönetime etki edemiyorsam etkisiz elemanım. Bir hiçim. Yani ben hiç olmayı insana yakıştıramıyorum. İnsan hiç değildir. Her şey insan içindir. Bak, yani bizde şöyle bir anlayış da var. Devleti kutsal gören bir anlayış. Kutsal devlet. Ya devlet ne ki kutsal olsun? Yani kutsallık bir manevi durumdur. Yani insana hastır. İnsan kutsaldır. Ve her şey insana hizmet etmek üzerine. Bak, hayvanlar insana hizmet ediyor değil mi? Tabiat insana hizmet ediyor. Organizasyonlar insana hizmet ediyor. Sivil toplum örgütleri. Devlet de bir organizasyondur. Sivil olmayan bir organizasyondur. Ve insana hizmet etmek için vardır. Şimdi insana hizmet etmek için kurulan devleti biz ne yaptık? Devlet kutsal. Dokunulmaz yaptık ve insana dokunmaya başladık. O düşünce devrimini gerçekleştirebilirsek, yani devlet kutsal değil, insan kutsaldır ve insana hizmet etmek için vardır. O zaman biz asıl refahı, müreffehi, huzuru bulabiliriz. Avrupa'da bakıyoruz. Geçtiğimiz aylarda şahit olmuşsundur. Çiftçilerle ilgili bir

0: karar alınmak istendi. Çiftçiler bakın, yani toplumun belki de en alt olarak gözüken sınıfı için bir karar alınmak istendi. Oradaki çiftçiler ne yaptı? Uluslararası karayolunu trafiğe kapattı. Belediye binasının önüne vardı, hayvan gübresi pisliği döktü. Yani bak, tepkisini ortaya koydu. Niye yaptılar bunu biliyor musun? Hani sen nasıl gidersin belediye binasının önünü kapatırsın, pislik dökersin, nasıl yolları trafiğe kapatırsın? Benim dedi ya, buralar benim. Buranın sahibi benim.
1: Aynı şey burada yapılabilir.
0: Yapılamaz. İşte o devrimi gerçekleştirmek dedim ya, düşünce noktasında ya da inkılabı diyelim, gerçekleştirmek biraz zordur. O zoru başarmak lazım. Avrupa bunu başardı. Yani orada millete bir dayatma içerisine giremezsin. Yani öyle siyasiler bunu akıllarına bile geçiremezler. Ama biz ta baştan kabulleniyoruz ya. Yani onu kutsal olarak, dokunulmaz olarak, tabi olmak, biat etmek olarak.
1: Korkuyoruz. Öyle mi?
0: Tam o korku var zaten. Ben bizim milletin aslında genetiğinde, doğasında bir cesaret vardır değil mi? Hep bununla övünürüz. Evet. Biz cesur olduğumuz için ta nerelerden geldik, buraları aldık, kafa tuttuk, gözümüz kara. Fakat işte o devleti kutsal gören anlayış bizim o cesaretimizi kırdı. Ve bu korkaklığa dönüştü. Biz bazen bir takım tepkiler dile getiriyoruz. Bunu en son örnekten yola çıkalım. Geçtiğimiz ay Vakıflar Genel Müdürlüğü kiralara %900 zam yaptı.
1: Evet.
0: Bu çok yanlış, çok acemice, çok böyle hırslı, doyumsuz bir anlayış. Devlete yakışmayan bir anlayış. Hele vakıflara hiç yakışmaz. %900 ne? İşte geçtiğimiz iki sene boyunca kiralar artmasın diye Cumhurbaşkanı %25'le sınırlandırdı ya kiraları. Dolayısıyla piyasanın altında kaldı. Piyasa üste çıktı denmiyor da piyasanın altında kaldık, biz de piyasaya yetişelim mantığıyla %900 zam yapılıyor ve enflasyonu körüklüyor. Devlet enflasyonu körüklemez. Devlet tam tersi enflasyonu düşürmeye çalışır. Ama bir devlet kurumu enflasyonu körükledi. Vicdansız, Cumhurbaşkanı tarifi tabiriyle vicdansız bir Vakıflar Genel Müdürlüğü ile karşı karşıyayız. O zaman bu kiradan etkilenen bir sürü insanla muhatap olduk. İşte gelin tepki gösterelim. Yani yasal bir tepki. Nedir? Açıklama yapacaksınız. Evet. Tepkinizi dile getireceksiniz. Anarşi yok. Taşlama yok. Taşkınlık yok. Yaralama yok. Mala zarar verme yok. Fikrimizi dile getireceğiz. İnsanlar çekindiler. Telefonla, mesajla beni destekliyorlar. Görünce yolda sarılıyorlar. Allah razı olsun, sorumuzu dile getirdin. Sen neredeydin? Ya işte benim kızı belediyeye girecek ya işe. Benim oğlanı vergi dairesine sokacağız da. Ya
1: biz bak, görünmeyelim
0: gibi. Bu bak aslında var ya, şehir efsanesi tamamen uydurulmuş. Aslında hiç olmayan fakat insanların kendi kendine ürettikleri bir korku. Yani bu imparator, korku imparatorluğu üzerine bir saltanat kuruluyor. Buna fırsat veriyorsunuz. Ne gerek var? O ayrı, bu ayrı ya. Sen dile getiriyorsun. Bak bu yasal haklarımızı kendi kendimize biz engellersek zaten öteki taraf memnun bundan.
1: Peki bu sefer karşı tarafta demeyecek mi? Vakıfların kirası bile böyle, benimki düşük kaldı. Ben bu sefer yine yükseldim.
0: Ya tabii ki aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Bak şey, durum şu. Mesela vakıfların binaları işte eski binalar. Eski yeni ayrımı yapmadılar vakıflar. 20 yıllık bina mesela. Yeni yapılmış 1 yaşındaki binada kira neyse o 20 yaşındaki binaya da aynı kirayı istediler. O yeni yapılmış binanın özellikleri var. Mesela bunu dile getiriyorum. Vakıflar bunu tınlamadı. En son savcılığa gideceğiz, bir şikayette bulunacağız ama orada da önümüze şöyle bir engel çıkıyor. Devletin herhangi bir görevlisini şikayet ettiğiniz zaman savcılığa, valinin izin vermesi gerekiyor. Bak, beni şikayet etseler savcı polise yaz yazıyor, polis geliyor, beni götürüyor. Gel diyor. Vatandaşım ben ya, ben kutsal olan benim. Bak ya, gel buraya, seni şikayet etmiş. Aslı var yok. Uyduruk şikayetler mesela. Ama gidiyoruz, ifade veriyoruz. Fakat bir devlet memurunu şikayet ettiğinde sen, bütün insanları ilgilendiren bir hususla ilgili şikayet ettiğinde savcı seni haklı bulsa bile, aa evet ya bu incelenmeli demesine rağmen savcı valilikten izin istiyor. Diyor ki müsaade ederseniz bunu yargı sorgulayacağım ben diyor. Vali izin vermezse sorgulayın. Bak, sistem kendisini koruma altına almış ama vatandaş ona atmış. Orada o korkuyu bizim yenmemiz lazım. O anlamda sivil toplum olarak biz yıllardır o korkuyu yenme üzerine çalışıyoruz. Diyoruz ki bak, siz yasal olarak yanlış bir şey yapmıyorsunuz. Sizin hakkınız yenmiş, sizi iyi yönetememişler. Şu kurum, bu kurum, bazıları iyidir, bazıları kötü. Yani hepsini ben söylemiyorum. Zaten iyiler de üstüne alınmıyor benim eleştirilerime. Bana diyorlar ki bazen, ya genelliyor, ya genellemiyorum. İyi adam üstüne alınır mı? Yani ben işini yapan bir insana bir şey söylemiyorum ki, yapmayanlara söylüyorum. Bu adam der ki zaten beni söylemiyor ki bu adam. Evet. Yapmayanlara söylüyor. Evet. Şimdi herkes işini düzgün yapsaydı Türkiye böyle olur muydu? Yani niye Türkiye gibi izledik?
1: Evet, tam araya girecek. Evet. Birkaç izleyicimiz yazmıştı, o ne demek, biz anlamadık Türkiye gibi ne demek diye.
0: Türkiye tabiri, bak şu an biz 2025'e girdik ve 2025'te devletin bazı fiyat ayarlamaları oldu. Vergi, harç, değil mi? Yani bazı şeyler. Bir oran belirledi. Ne dedi? %46 dedi mesela. Tefettüf oranında enflasyon %60 olarak dedi. Yani kiralar dedi %60 oranında artabilir dedi. Bak. Sonra kendi vergi ve harçlara %43-45, işte benzine, doğalgaza %80-90-100, asgari ücrete %30, emekliye %15. Bak. Şimdi böyle parçalı bulutlu, dalga dalga. Yani hiçbir oran yok, orantı yok, orantısız. O orantısızlık Türkiye işte. Yani bir denge yok. %60'la kira sınırlı kalacak diyor devlet. Vakıfları %900 yapıyor. Vergi ve harçlara %43 zam yapıyor. Asgari ücrete %30 yapıyor. Emekliye %15 yapıyor. Şimdi normalde olması gereken, iyi bir yönetim için, mantıklı bir yönetim için, aşağıdaki düşük gelirliği yukarı çıkartıp yukarıdakini azaltırmak. Yani %15'i en üsttekilere yapmak, alttakilere %30-40-50 yapmak gerekirken ne yaptık biz? Aşağı doğru azalttık. Yani bu çok mantıklı bir uygulama değil. Ben zamı da savunabilir değilim bak. Şimdi ben bir iş sendikaları konfederasyonu başkanıyım ve yıllardır, 7 yıldır mütemadiyen şunu söylüyorum. Asgari ücrete zam istemiyoruz biz. Yapmayın asgari ücrete zam. Aynı kalsın ama alım gücümüz de aynı kalsın. İkide bir ne çocuk oyuncağı gibi, ona zam, ona zam. Bir de asgari ücrete zamın bir oranı var. Bak %30 dediler, %30 oldu değil mi?
1: Ara zam düşünülüyor şimdi.
0: Yok. 30, yani boş ver ara zam mı? Ocak'la Temmuz arası diyelim ki, evet. 30, %30. 31 olur mu bu? Olmaz. Bak nettir %30. Şimdi bu ücreti alan, bu zammı alan işçi nerede harcayacak bunu? Markette, pazarda, değil mi? Çarşıda, AVM'de harcayacak. Oradakilerin zammı da %30 mu? Bak gördün mü, işte Türkiye bu.
1: Evet.
0: Maalesef. Biz bu dengeyi istiyoruz işte. Yani sağlıklı bir yönetim olsun ya. Ben %30 zam alıyorsam bütün ürünlere %30 zam yapılsın. O zaman diyeceğim ki ya ne gerek var, ona da yapma, buna da yapma. Hı hı. Yani niye yapıyorsun? Başarılı ekonomi zamma gerek duyulmayan ekonomidir. Şimdi Avrupa gelişmiş ülkelere bakalım yine. Ya adamlardaki istikrarı var. Benzin Avrupa'da 6 sene önce kaç liraysa şimdi de o kadar. Ama bizde 8-9 kat arttı. Bu takip edilmesi mümkün olmayan, insanı yoran bir şey. Ama madem zam yapıyorsun, kaçınılmaz. Bizim işte dışa bağımlılığımız var falan filan, hemen ekonomik bir takım parametreleri öne sürüyorlar. Hani onlarla konuşuruz da, vatandaş bu dili anlamadığı için çok konuşuyorum ama madem yapmak zorundasın, o zaman orantılı yaptır. Bir ağırlığın olsun. Bugün işte kullandığın telefon, telefonlarımız, GSM. Zamlar yapılıyor. Bak, %30 zam yapıldı ya asgari ücrete. Evet. Yani toplumun büyük kesimi, 15 milyonluk bir kitle. 15 milyon içerisinde tabii tamam asgari ücretle çalışmıyor. Asgari ücretin üzerinde alan da var. Kamu kurumlarında toplu sözleşme yapıldığında ya da özellerde profesyonel olunduğunda tamam asgari ücretin üstünde var, ama Türkiye'de maalesef şöyle bir gerçek de var. Asgari ücretin altında alan da var. Birçok işletme, bak birçok işletme ya bunun peşine düşülebilir, takip edilebilir, ama bizde şikayet etme korkusu da var. Yani şikayet edemiyor, hakkını arayamıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bu GSM'e geleceğim, unutturma da önemli o. Avrupa'da bak gelişmişlik farkı Duygu, bir kamu kurumu düşün, hatta özel sektör düşün. Hatta özel sektör olarak televizyonu düşün, bir televizyon kuruluşu, tamam mı? Basın kuruluşu. Bir patronu var, 30 tane de çalışanı var. Şimdi o kuruluşta patronla bir işçinin arasında bir ihtilaf oluşuyor. Avrupa'da, gelişmiş bir ülkeden bahsediyorum. İhtilaf oluşuyor, çözemiyorlar ve işçi patronunu mahkemeye veriyor. Patrona da mahkeme celbi geliyor, kağıt, tebligat geliyor. Diyor ki işte falan işçim seni mahkemeye verdi. Tamam. Sabahleyin işe geliyor ikisi de. İşçi de geliyor, patron da geliyor. Eğer patron önce gelmişse işçi girdiğinde içeriye hoş geldin diyor, geç çay alır mısın, mutfağa geç istersen, sonra işinin başına geç diyor. Hiçbir şey yok. Tebligattan, mahkemeden bahsetme yok. İşçi eğer patron önce gelmişse ona hoş geldiniz diyor. Gökten'e merhaba diyorlar. İşleri devam ediyor. Hiç konuşmuyorlar bak. Mahkeme sonuçlanıyor. Mahkeme sonucunda ne karar verilmişse uyguluyorlar ve devam ediyorlar. Şimdi Türkiye'ye getir bu olayı. Evet. Bak Türk medeni gelenekleri itibariyle asil bir milletten bahsediyoruz şu anda. Patron işçinin kendisine mahkemeye verdiğini duyduğunda damlara çıkar değil mi? Nasıl beni mahkemeye verir? Hadi gelsin o iş yerine. Hı-hı. Almaz, döver. Bak çok şahit olduk buna işte. Dövmek ister. Yani onu hayatı dar eder. Yani hatta zehir etmek ister. Ona burada ekmek yedirmem der falan bak. Görüyor musun? Bu asillik mi? Ya bunu biz yaşıyoruz. Hatta resmi kurumlarda bile bazı belediye başkanlarına mizah duyduk. Size bu şehirde ekmek yedirmem. Kimsin sen ya? Firavun musun? Ne? Bak ha firavun evet. Yani bu mantık firavunluk zaten. O ekmek yedirmem olayı. Ben istediğime veririm ekmeği, istediğime vermem. İstediğimi zengin ederim, istediğimi fakir, istediğimi yaşatırım, istediğimi öldürürüm. Bu Rab'lik iddiasıdır ve firavunu hastır. Ama bir sürü firavun var şu anda günümüzde ve bizim ülkemizde var. O gelişmişlik, bak ihtilaf olsa bile medenice çözüyor. Ama bizde ihtilaf var, kavgayla çözmeye çalışıyoruz. Hatta işçi cesaret bile edemiyor. Onun için maaşı yattığında bankasına işçinin, diyelim ki işte asgari ücret şu anda kaç lira? 22 bin lira. 104 tamam da 22 bin ne? Gerek yokmuş 22 bin. 104. Evet 4 lira önemli tabii. 22 bin 104 lira yatırılıyor banka hesabına ve deniyor ki kendisine muhasebeci tarafından sabah gelirken 3 bin liraya getir. Şimdi asgari ücretin altında mı? Altında. Böyle yüz binlerce uygulama var mı? Var. Bunu herkes biliyor mu? Biliyor. İspatlayamıyorsunuz. Ayrı mevzu. Şu yaptı diyemiyorsunuz. Çünkü ne ispatlayamıyorsun? Aslında ispatlarsın. Fakat işçi korkuyor. Ya beni işten atarlar diyor. Bak böyle bir endişe var. Avrupa'da böyle değil işte. İşten atarlar korkusu yaşamıyor. Varsa hakkı arıyor, alıyor. Patron da buna saygı duyuyor. Bak gelişmişti görüyor musun? Aramızdaki fark. Şimdi biz asgari ücret %30 tamam. Sınırı var. Velev ki asgari ücret veriyor. Gerçekten veriyor. %30 ama bak. Ürünlere, benim aldığım mal ve hizmetlere gelen zam %30 mu?
1: Daha fazla.
0: Bak bunu dengeleyebilecek hükümet başarılı. Bak Türkiye'yi o zaman ben evet. Keşke o yapı olsa da şöyle desem sana nasıl Türkiye gibiyim. Böyle diyebilsem keşke ama Türkiye gibiyiz diyoruz bak. Bu dengesizliği çözmesi gereken kim? Ya o gücü elinde bulunduran, istediğini işte yargılayan, istediğini yasaklayan, istediğine ceza veren, istediğini cezaevine sokan değil mi? İstediğine vergi cezası kesen devlet. Devletin bunu yapması lazım. Fakat çok enteresan işte GSM operatörleri, 3 tane büyük şirket. Ya gramajdan çalıyorlar. Hani hırsızlık iki türlü oluyor. Bir gereğinden fazla zam yapıyorsun. Mesela yağ mesela biz o zaman çok takip etmiştik. O ayçiçek yağları, zeytinyağları işte 5 litrelik teneke. Şimdi o teneke 5 litrelik yine boyut itibariyle. Fakat içerisinde 4,5 litre var. Ve şurada da küçük yazıyor 4,5 litre yazıyor. Halbuki görüntü 5 litre ve herkes onu 5 litre diye alıyor. Şimdi 4,5 litreye çekiyor. Bir de zam yapıyor. Bak hem 500 gram eksiltti. Oradan bir zam yaptı. Hem de fiyat arttırdı. Ne oluyor o zaman? %30 değil %60-80 zam yapmış oluyor. Hadi ya beni korusana asgari ücret %30 zam verildi. Benim alımım da aynı olsun. Yani geçen sene ben bir aylık maaşımdan eğer ya da 3 ayda bir alıyorsa yağ tüketimini bilemem tabii de 3 ayda bir eğer 5 litrelik bir yağ alabiliyorsam gene alabileyim. Ve bütçem sarsılmasın. Bu dengeyi sağlamak kimin görevi? Hükümetin görevi. Bakanlığın, yetkililerin görevi. Yani yönetenlerin görevi. Buna talip olurken neye talip oldular? Ya ben gidip işte devleti yönetirken yatacağım demediler. Ya Cumhurbaşkanımız çok güzel söyledi. Mesela askerlik yan gelip yatma yeri değildir. Devlet de öyle. Devlet yan gelip yatma yeri değil. Lüks içerisinde yaşama yeri değil. Milletin imkanını kullanma yeri değil. İşte sivil toplumun görevi burada. Devlete bunu hatırlatmak. Yetkililere bunu hatırlatmak. Yetkili kim olursa olsun. Bak burada bir partiden bahsetmiyoruz. Devleti yöneten kişilerden, bürokrasiden ve siyasetten bahsediyoruz. Hangi parti olursa, hangi bürokrat gelirse gelsin biz buna bir ayar vermekten bahsediyoruz. Bunu hatırlatmak lazım. Bir dakika sen, benim ki bak Avrupa'daki uygulama şeye bakın, Ali Cenaplık mı diyeyim, aşmışlık mı diyeyim? Ya bir bakan bisiklete binip meclise gider mi? Gidiyor. Neyi eksiliyor?
1: Hiçbir şey.
0: Vatandaşın gözünde düşüyor mu?
1: Hayır, yükseliyor.
0: Ha, bak ama bizim burada bir vali bile dört tane beş tane arabayla belediye başkanı yani niye? Çünkü bak sivil toplum ses çıkarmıyor. Avrupa'da buradaki israf bir yapılsın, bak o sivil toplum var ya tıkar her tarafı. Meclisin etrafını kuşatır bırakmaz o vekilleri. Ne yapıyorsunuz siz burada der ya. Bizim gece gündüz çalıştığımız imkanlarımızı siz burada mı israf ediyorsunuz der, müdahale eder. Bak bu anarşi değildir. İşte biz bu millete bunun anarşi olmadığını, sivil toplumun bu olduğunu anlatmalıyız. Anlatamazsak aynı şey devam eder, bizim çocuklarımız da bunu yaşar.
1: Evet.
0: Biz yaşadık, babalarımız yaşamış, abilerimiz yaşamış ama çocuklarımız yaşamasın diyorsak bir sivil toplumu kurmalıyız. Ama sivil toplum siyasete yanaşmak için değil, yaranmak için değil, oradan bir makam kapmak için değil, bir imkan elde etmek için değil, kızım oğlum işe yerleştirmek için değil, bir ihale almak için değil bak, ya da bir üyelik, başkanlık falan almak için değil. Ne için? Çocuk, geleceğimiz için ya. Herkese eşit. Yani biz rüşvetin yanlış olduğunu bilen, inançlıysan eğer haram olduğunu bilen, iltimasın, adam kaymanın haram olduğunu bilen ya da suç olduğunu bilen bir toplumuz değil mi? Ama gürül gürül yapılıyor bu. Ya madem haram, madem yanlış, nasıl bu kadar çok yapılabiliyor bu ya? O zaman bir münafıklık ortaya çıkıyor. Ağızda Hazreti Ömer ama yaşantıda Ebu Cehil ortaya çıkıyor.
1: Evet, çok kısa araya gireceğim. Hı. Bir izleyicimizin eleştirisi var. Hı. Türkiye'de çiftçiye sağladığı imkan hiçbir Avrupa ülkesinde bulamazsınız. Bildiğiniz gibi değil, bu konuda yanılıyorsunuz demiş. Türkiye'deki çiftçi imkanları Avrupa'da bulamazsınız demiş.
0: Keşke o kardeşim kimse yüz yüze görüşebilsek. Bir çiftçi olarak ben bunu söyledim. Kendi çiftçilik yapıyorum yapmıyorum bilmiyorum. Sağlanan imkanları da söylese de. Şimdi biz Avrupa'ya gittiğinizde, inşallah gitmiştir, görmüştür o kardeşim, bir köye götüreyim seni Duygu orada. Dersin ki ya ben burada yaşayayım. Bak, burada yaşayayım dersin. Avrupa'nın zenginleri köylerde yaşar. Gelişmiş ülkelerin zenginleri. Ama bizim köy gibi değildir. Bizim köy bakımsız, toz toprak, pislik. Yani onlara sunulan hayat kalitesi bu şeklinde köylerdir. Köylerin yapılış yerleri bile, hani şehirlere bütün imkanlar sağlanır. Yani bütün teknolojik donanımlar, ulaşım, iletişim ya da başka diğer yapılar hayat standartları açısından sağlanır. Ama köylerde hala kerpiç evler, değil mi? Kötü.
1: Evet.
0: Yolları kötüdür. Yani köylüye, çiftçiye sağlanan imkan mesela şu muymuş? Sertifikalı tohum almak zorundasınız. Gübre atmak zorundasınız. Gübreler kimyasal olacak. İşte Avrupa'da, Fransa'da öyle tarım arazileri var ki onun üzerine uçak uçuramazsınız. Etrafından benzinli ya da dizel araç geçiremezsiniz. Yani geçiremezsiniz. Bizdeki çiftçilik şu. Nasıl başladı? Özellikle Demirel ve Ecevit kavgasından biliriz. Gider miting alanlarına, köylülerin çok katıldı ki zaten çoğunlukla köylüler katılır mitinglere. Şehirleri gelenlere falan mitinglere gitmezler yani. Onlar gidip ayakta alkışlamazlar onlar. Odalarda falan görüşürler. Ama köylüler giderler ve bir siyasi parti lideri, diyelim ki Ecevit, der ki köylüye, işte sizin mahsulünüze ben işte 3 lira veriyorum. Diğer siyasi parti lideri gider, ben 3,5 lira veriyorum. Ne veriyorsun ya, cebinden para mı veriyorsun sen? Babayın parasını mı veriyorsun? Yani saçma sapan. Bak bu ülkede fındık mesela, fındık üretimi, fındık coğrafyamızda üretiliyor. Çıkar fakat piyasanın ihtiyacından fazla üretilir. Çünkü bir fizibilite yoktur. O fizibilite yapılmadığı için, tamam, o fazla üretilen fındık ne olur? Ya gömülür, denize atarlar, ya toprağın altına, ya askeriye dağıtırlar askerlere. Bazen toplu zehirlenmeler olur falan, yani ya da okullara dağıtırlar. Saçma sapan bir tarım politikası var. Bak yani fazla sağlanıyormuş falan. Ben yaşıyorum. Yani biz sahadayız. Sırça köşkler içerisinde oturup, İşte bir tarım bakanını dinleyerek ya da bir bürokratı dinleyerek, Türkiye'de tarıma o çiftçi çok destek veriyor falan. Çiftçinin hali ortada ya. Yani
1: her açıdan dinlemek, anlamak lazım.
0: Tabii ki.
1: Herkesi dinlemek.
0: Bak, tabii. Bak şimdi destekle şu, ben Avrupa'da çiftçinin bize mazot parası verin dönüm başına ya da gübre parası verin dediğini duymadım. Bak böyle bir talepleri yok. Onların buna ihtiyacı yok. Onlar kendilerine fizibilite olarak imkan istiyorlar. Ve bunun dış pazarda satımı noktasında devletin desteğini istiyorlar. Bizde nasıl? Nasıl devlet alır? Yani devlet alır. Ha, devlet de son zamanlarda alımı azalttı, onu söyleyeyim. Özele yönlendiriyor. Bizde bak politikalarımız, Duygu, maalesef bilinçli ve bilerek eğitimde özel okullara yönlendiririz. Sağlıkta özel hastanelere yönlendiririz. Yollarda özel otoyollarına yönlendiririz. Tarımda da Toprak Muhasebe Ofisi özel tüccarlara yönlendiriyor. Ya bu mu başarıymış yani? Onun eline düşüyorsun. Devletin açıkladığı fiyatın altında, tamam, nakit alıyor. Altında, çeşitli nakli ihtiyacı var. Ya biraz sabretse aslında 2 lira 3 lira fazla satacak. Fakat satamıyor. Şimdi kardeşim ne biliyor bilmiyorum ama yani genel anlamda yapılan uygulamayı bilmediği ortada. Ama dinlemek de isterim, yani bildiği bir şey varsa keşke yasa ya da bir çay içerken konuşsak. Hani öğrenmek noktasında bir sıkıntım yok. Ben her şeyi öğrendim diyemem. İnsan yaşadığı sürece öğrenir. Yeni şeyler öğrenir, yeni uygulamalar öğrenir. Tarım Bakanlığı'na götürse mesela, ben eğer tanıdığı varsa, ben de bir dinlesem, keşke de sevinsem çiftçilerimiz adına. Yani oradaki hayatla buradaki hayat arasında çok fark var. Burada çiftçinin yanlış yönlendirilmesi, ki tam bak orada ben çok eleştirdim. Mesela ben Türkiye'de birkaç eylem oldu geçen sene, onu da hakkını vereyim, İzmir batı taraflarında. Ben çiftçileri, mesela traktörleri arka arkaya çok görürüm korna çalarken. Ama ne zaman biliyor musun? Ya Fenerbahçe kazanmıştır ya Galatasaray kazanmıştır.
1: Evet. Tamam.
0: Şimdi çiftçimizin seviyesi de bu. Halbuki ben isterim ki o traktörler arka arkaya kendileriyle ilgili bir yanlış politikada çıksınlar ve göstersinler kendilerini. Bu memleketin sahibi biziz. Bu memleketi biz besliyoruz. Bak biz buğday ekip dikmesek burada aç kalırsınız ya, unumuz olmaz. Ukrayna'ya muhtaç olursunuz. Yani Ukrayna'dan buğday getirirsiniz. Değil mi? Yani bunu dese keşke çiftçi, tam o zaman gelişiriz. Köylerimiz yaşanılacak yer haline gelir. Köyde çiftçinin ya doğru dürüst işten geldikten sonra duş alacağı yeri yok ya. Yani bu bir hayat standardı değildir. Ama bunu böyle kabul edip, tabii çiftçi de kirli yaşayacak, köylü pis olacak, kokacak, önemli değil.
1: Bir kabullenme var, evet.
0: İşte onu kabullenirsen o zaman Türkiye'deki imkanlar fazla der işte böyle. Onu kabullenmeyeceksin. Azla yetinmek gibi bir kaygımız olmamalı bizim.
1: Evet Mahmut Bey. Şimdi şunu soracağım. Sendikalaşma sürecinde bir engel oluyor mu? Önünüze konulan bir engeller?
0: Dolu. Dolu. Türkiye engeller ülkesi. Bir şeyler yapmak istiyorsanız mutlaka bir engelle karşılaşırsınız. Bir şey yapmayacaksınız, verdiğimle yetineceksiniz. Ben ne diyorsam o. Yöneticilerin böyle bir alışkanlığı var. Yasalar bunu demiyor bak. Yasalar uygulanmadığı için aslında böyle. Bir teori var, bir de pratik var. Türkiye'de teoride sıkıntı yok. Bazı yasalara bakıyorum, yönetmeliklere, aa çok güzel. Niye? Çünkü tercüme edilmiş, Avrupa'dan getirilmiş. Hiçbir şey bilmiyorsun, onu yap. Orada güzel güzel yapmışlar adamlar. Ama uygulamaya baktığında uygulama böyle değil. Biz sendikacılık yapıyoruz. Ve ben 7 senedir diyorum ki Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçiliyor, milletvekilleri seçiliyor, belediye başkanları seçiliyor. İnsanlar gidiyor hiçbir baskı altında kalmadan, değil mi? Gizli bir şekilde perdenin arkasına geçiyor, oyunu veriyor. Ve istediğini bu ülkeyi yönetmek noktasında seçiyor. Bunun içerisinde işçi de dahil. İşte 15 milyonluk bir işçi kitlesi var Türkiye'de. 15 milyon işçi gidiyor, Cumhurbaşkanı'nı seçiyor ama o işçiye sendikasını seçme hakkını çok görüyorlar. Vermiyorlar. Bak, müthiş bir diktatörlük var. Yöneticiler diyor ki sendikayı ben seçerim. İşçi ona üye olur.
1: Kendimiz böyle üye olduğumuzda sıkıntı yaşıyoruz.
0: Evet.
1: İsteyen istediği sendikaya üye olamıyor.
0: Patron seni hemen işten çıkartıyor. Sen kimsin diyor, benim istemediğim sendikaya üye oluyorsun. Demokrasiye baksana. Ağızlarına düşürmezler ha demokrasi. Hepsi yalan söylüyor. Hepsi yalan söylüyor. Biz demokratız. İşçinin sendika tercihine saygı duyarız diyen bir siyasetçi duyarsan ilki yalan söylüyor. Bak kalıbımı basarım. Hepsine müdahale ediliyor. Biz yıllardır bununla karşı karşıyayız. Gidiyoruz. O benim karşılanmalarım çok iyidir. Yani gidersiniz de vali, belediye başkanı, genel müdür, il müdürü, her kimse fark etmez. Gayet kibar karşılarlar. Saygı gösterirler, iltifat ederler. Dersin ki tamam ya bak burada bir sıkıntı yok. Ama sen çıktıktan sonra talimat gider. Bu sendika üye olan işten kovarım. Böyle. İşçiye seçim hakkı verilmiyor. Ondan sonra da diyorlar ki demokrasi. Böyle demokrasi mi olur? Demokrasi insanların seçimine karışmaz. Siyasetteki gibi. Ben birçok belediye başkanına şunu dedim. Ya seni seçen işçiye sendikasını seçme hakkını nasıl vermezsin sen ya? Nasıl vermezsin? Seni o işçi seçti. Ve sen ona diyorsun ki sendikanı sen seçemezsin. Burada gelişmişlik olur mu? O insanın sen düşüncesinin önüne engel koyarsan o insanda bir gelişme olmaz. Ondan doğru kararlar da bekleyemezsin. Seçme kültürü de gelişemez. Doğruyu seçemez. Ondan sonra biz şikayet ederiz de Türkiye gibi oluruz. Burada beni en çok desteklemesi gereken siyaset de aslında. Demeliydi ki işçinin sendika seçiminin önüne kimse geçemez. Eğer böyle bir şey duyarsam mahvederim onu, yargılatırım. Ki yasalarda bak yine söylüyorum, yasalarımız güzel. İşçiye sendikal baskı yapmak hapis cezasını gerektirir. Bak, eğer bu ispatlanırsa hapis cezası var. Niye ispatlanamıyor? Çünkü işçi korkuyor, şikayet edemiyor. Bir sürü kayıtlar var, ses kayıtları var mesela. Tehdit etmiş ya. Diyorum ki kardeşim bak bunu savcıya verelim. Bu adam bir hapis yatsın.
1: Delil sayılmıyor ama değil mi?
0: Sayılır. Nasıl sayılır? Yani mecbur. Yok, hayır, yok, yok, yok. Bak, yasalarda, yargıda şöyle bir şey var. Başka bir imkanın yoksa. Yani bu baskıyı, tehdidi nasıl ispatlarsın? Herhalde kameraların karşısında geçip belediye başkanı diyemez. Ama diyemez. O cesaret ister. O cesaretle korkaklar, onu da biliyorum. Ama ne yapar? Bizi toplantılarda, değil mi? Odaya çağırır. Ya da daire başkanına, genel sekreter yardımcısına, işte ona buna, yamaklarına bunu söylettirir. Sendikalar da böyle. Yetkili sendikalar var ya. İşçi sendikası işçiyi tehdit ediyor Türkiye'de. Bak, işçi sendikası işçiyi tehdit ediyor. Neyle? İşiyle. Böyle bir noktaya gelmişiz. Yani patronlaşmış sendikalar, sarı sendika dediğimiz o zaten, patronlaşmışlar. Patron gibi davranıyorlar. Başka bir sendikaya geçen işçi tehdit ediyorlar. Bu kadar düşük kaliteli insanlar sendikacılık yapıyor Türkiye'de bak. Biz sendikaların gelirlerini sorguladık mesela. Biz bir alternatifiz. Bak, 4 tane konfederasyon var Türkiye'de Duygu. Bir alternatifiz. 3 tanesinde yetki var. Yetki almışlar. Ve muazzam para akışı var. Bak, o para akışının bize gelme ihtimali de var. Buna rağmen biz diyoruz ki bu para fazla. Bak, çok basit bir örnek vereyim. Buna hayır ya yanlış diyecek bir kişi çıksın. Bak, bir kişi çıksın ve desin ki bu yanlış. Gerekçesini sormayacağım. Niye böyle dedin demeyeceğim. Benim söylediğime yanlış diyen varsa tamam haklısın diyeceğim. Bak, çıksın ben evet bunun böyle olması gerektiğini savunuyorum desin, tamam. Nedir o? Bak, memurların da sendikası var biliyorsun. Onlar da sendikacılık yapıyorlar. Memur sendikaları da çok zengindir. Bak, çok zengindir. Sendika başkanlarının bindiği arabalar çok lükstür. Memuriyette alamayacağı arabalara binerler. Ofisleri, genel merkezleri son derece ultra lükstür. Harcamalarında bir sıkıntı yok. Memur maaşıyla gidemeyeceği restoranlara gider, otellere gider, gezilere giderler. Yaşarlar yani.
1: Ama memur haklarını mı savunurlar?
0: Tabii savunuyor. Tabii, yok savunuyor. Miktara gelelim. Savunup savunmadığına bakmayalım. Hepsi sarı da. Şimdi memur sendikalarında da aidat var. İşçi sendikalarında da aidat var. Memur sendikalarındaki aidatı duydun mu hiç?
1: Yok.
0: 250 lira ortalama. 220'si de var, 280'i de var. 250 liralık bir ortalama aidatları var memurların. Memurların aylık sendika aidatı 250 liraysa İşçininki kaç lira olmalı?
1: Şimdi daha düşük.
0: Düşük olmalı. Evet. Ne kadar mesela? 150 değil mi?
1: Evet.
0: 150. Hadi 200 olsun. Kaç lira? 1500 lira.
1: Çok uç.
0: Allah belanızı versin sizin. Bak, başka hiçbir şey söylemeye gerek var mı? Allah karışmıyor. Diyor ki siz verin belasını da ben de size ödül vereyim diyor. Biz onunla mücadele etmek için varız. Diyoruz ki sendikayı memurlar 250 lirayla götürüyorsa, sendikacılık yapıyorsa, İşçiler niye 1500 lira veriyor ya?
1: Nereye götürüyor ya da kadar?
0: Nerede harcıyorlar bunu? Harcadıkları yerleri söyleyeyim sana. Söyleyeyim mi? Her ay yurt dışına tatile gidiyorlar. Pardon, toplantıya gidiyorlar. Özür dilerim, toplantıya gidiyorlar. Niye yurt dışına toplantı yapıyorlar? Kimse sormuyor bu soruyu ya. Biz sormaya başladık. Ne işin var senin yurt dışında ya? İşçi burada, Hakkari'de, Antalya'da, Samsun'da, Çanakkale'de.
1: Toplantı yurt dışında.
0: Niye? İşte bir de toplantılar İtalya'da, İspanya'da, Ukrayna'da, bilmem işte bu tarafa git, Hong Kong falan, böyle yerlerde toplantılar yapıyorlar. Allah Allah, çok merak ettim ya, bir sebebi mi var acaba? Yani böyle bir zorunluluk ya da hani faydası mı var? Yok. Ama elin parası kolay harcanıyor. İşçinin parası daha kolay harcanıyor. 250 liraya memur sendikayı da verirken onu da memur kendi vermiyor biliyor musun? Devlet veriyor. Yani memurun, sendika aidatı memurun cebinden çıkmıyor. Bizim cebimizden çıkıyor, vergilerimizle ödediğimiz paradan. Ama işçinin sendika aidatı 1500 lira işçinin cebinden çıkıyor. Bundan niye rahatsız olmuyorlar? Bindikleri arabalar 15 milyonluk araba Duygu. Bir işçinin hayatı boyunca hiçbir şey yemeden içmeden biriktirse alamayacağı arabalara sendikacılar biniyor. Ve niye rahatsız olunmuyor bundan ya? Ya ben mi başka bakıyorum olaya? Bende mi bir tuhaflık var? Tüm İş Konfederasyonu olarak biz diyoruz ki ya bu yanlış. Ben de yetki alsam 15 milyonluk arabaya binersem Allah belamı versin benim. Diyorum bak. bunu kendime bağlıyorum. 1500 lira fazla, 150 lira aidat neyinize yetmiyor diyorum ya. Sendikacılık niye yapılır? İşçinin sorunlarını çözmek için değil mi? İşçiyi dinlemek için, işçiyi gidip işte sorumlulukları ve hakları konusunda, yetkileri konusunda bilgilendirmek için yapılır. Buna 150 lira yetmez mi? 2,5 milyon işçi sendikalı. Toplam aidat miktarı ne kadar biliyor musun? Aylık 4 milyar lira. Yani bazı halen eski parayı kullananlar var. 4 katrilyon lira her ay işçi sendikalarının kasasına giren para. Şimdi bu parayı hani ekmek niyetine yeseler kağıt olarak gene bitiremezler. Yani çayın yanında kuru yemiş olarak bitmez o para. 4 milyar lira. Bitiremedikleri için zaten yurt dışına gidiyorlar. O lüks arabalara biniyorlar. Oteller yapıyorlar. Bak işçi sendikalarının 5 yıldızlı otelleri var. İşçi sendikası 5 yıldızlı otel niye yapar? İşçi gidip orada kalamaz ki. Yani bak. Ya bir çelişki var. Ve biz bu çelişkiye dikkat çekmek için sendikacılık yapıyoruz aslında. Yetki vermemek noktasında topyekün direniyorlar. Ama biz de tam yetki şu an alamasak da, çünkü ayak oyunları yapılıyor, hileler, hurdalar önümüze geçiyorlar. Ve bize yetki vermemek için hepsi birden hiç fark etmiyor. Yani mesela diyebilirsiniz ki ya tamam, hükümetle işte AK Parti ile sorununuz vardır ve devlette yetki alamazsınız. Tamam, bu bir tespit. Fakat biz farklı belediyelerde de, farklı partilerin belediyelerinde de yetki alamıyoruz. Yani hiçbir parti bizi istemiyor. Biz diyoruz ki ya bizim nerede yanlışımız var? Biz diyoruz ki mesela işçinin cebinde 1250 lirası kalsın her ay. 1250 lira her ay kalsın. Bir kanun çıksın. Kanunda desin ki, biliyorsun biz kanun cenneti bir ülkeyiz. Her ay torba torba kanun çıkartırız. Çuvala basa basa çıkar kanunlar. Bir tane kağıt, şu kadar küçük bir kağıda da, ya da bir kağıdın bir kısmına da deyin ki işçi sendika aidatları memur sendika aidatlarını geçemez deyin. Gene 250 olsun, aynı olsun. Bak aynı olsun. Ama 6 katı ya. Ya vicdanınız kurusun ya. Bu insanlara nasıl kıyıyorsunuz? Asgari ücret alan adama ya da 25 bin lira maaş alan adamın 1500 lirasını nasıl kesiyorsun sen ya? Ve bunu seyreden bir kitle var. Yönetici kitlesi var. Rahatsız değiller bu durumdan. Niye rahatsız değiller acaba? Niye? Mesela söyleyeyim. Hani hep söylenir ya meşhur fragman. Rüşvetin belgesi mi olur falan denir ya. Rüşvetin belgesini bulduk biz mesela. Bir sendika, Türk İş'e bağlı bir sendika karar defterine yazmış. Bak karar defterine, çekincesi yok adamın. Yani yazmış. Diyor ki ilişkide bulunduğumuz bürokratlara. Bak ne ilişkisi bu ya? Nasıl bir ilişkiniz var sizin bürokratlarla? Ne ilişkiniz var? İşçi sendikasının bürokratla ne ilişkisi olabilir? Tanesi 1,5 milyon lira olan saatlerden 20 tane almaya karar vermişler.
1: Neden?
0: Evet, neden? Bu sorunun sorulması lazım işte. Evet. Bir işçi sendikası bürokrata tanesi 1,5 milyon olan saatten 20 tane bürokrata dağıtmak üzere niye alır? Neden alır? Savcılar düşsün peşine. İşte ne bileyim, meclis düşsün peşine değil mi yasama? Rahatsız olsunlar. Niye sen o kadar pahalı hediye alıyorsun ya? Evet. Bak, saat, 1,5 milyonluk saat alan adam 2 milyonluk araba da alır değil mi?
1: Tabii ki.
0: Yani alır.
1: Peki bu 15 milyonluk arabaya binen sendikalar memur maaşı az diye eylem mi yapıyor, yaptırıyor ya da?
0: Evet.
1: Çok garip.
0: Tabii. Onu yapmak zorunda. Hani şöyle, kitlene hoş görüneceksin. Bu tarafta sıkıntın yok aslında senin, ama bu taraftan da üyelerine sempatik görünmek için biz bunu kabul etmiyoruz, eylem yaparız, sokağa çıkarız falan filan, böyle hani iş bırakırız. Bu tür efelenmeleri de yapıyorlar kendi kitleleri için. Onlara şirin gözüküyorlar. Oo bak, bizim başkan nasıl savundu bizi diye bunlar da teselli ediyor kendisini. Toplamda dönüp onun yaşam standartına bakmıyor. Bak bir kişi, mesela bir çiftçi, bir çiftçi topluluğunu temsil ediyorsa onun çiftçi olması lazım değil mi? Çiftçiliği bilmesi lazım, onları anlaması lazım. Mesela Tarım Bakanlığı çiftçiliği biliyor olması lazım. İşte endüstri mühendisini, makine mühendisini ya da bir doktoru getirip Tarım Bakanı yaparsan o ülkenin tarımında ilerleme olmaz, gerileme olur. Temsil itibariyle mesela bir işçi sendikası işçileri temsil ediyorsa işçi gibi yaşamalı değil mi? Yani patron gibi yaşamamalı. Nasrettin Hoca'nın dediği işte, bana eşekten düşeni getirin. Çünkü beni o anlar. Çünkü o düşmüştür. Başına ne geldiğini bilir, nasıl çözüm olduğunu ya da çözüm olmadığını bilir. Ve ben o tecrübeyi dinleyeyim diyor. Şimdi biz bakıyoruz. patronların, holding sahiplerinin bindiği arabaya binen sendika başkanı işçinin halinden anlamaz. Bunun için profesör olmaya, üniversite bitirmeye, yıllarca çalışmaya gerek yok. Bu böyledir. Yani bir kişi kendi kitlesini gibi yaşarsa temsil edebilir, onu anlar, onunla uğraşır. Asgari ücret tespit komisyonları var Türkiye'de biliyorsun. Ve her sene 3 ayımızı alır bizim. Türkiye'nin 3 ayını meşgul eder gündemde. O başlıyor, toplanıyor, yüzde kaç olacak, iş sendikası şunu dedi, geldiler, gittiler, görüştüler. Ya bazen çıkıyor sosyal medyada, çok hoşuma gidiyor. Asgari ücret 22 bin mi 25 bin mi olsunu tartıştılar. Sonra 15 milyonluk arabalarına binip gittiler. Böyle üçü de, bak üç kişi var o komisyonda. Bir bakan, hükümet adına bakan katılıyor, çalışma bakanı. İki işverenler sendikası konfederasyonu başkanı, patronlar adına o katılıyor. Bir de işçi sendikaları konfederasyonu, Türkiye'deki en çok üyesi olan iş sendikaları konfederasyonu Türk İş. Onun başkanı katılıyor. Ya üçü de patron bunların ya. Ya bunlar asgari ücretle geçinmek nedir bilmezler. Hayal bile edemezler. Bak kesinlikle. Günlük harcamaları 25 bin liradır onların. Günlük. Ve bunlar bir ay geçinecek insana o parayı tartışıyorlar. Orada olması gereken, ki ben hep onu söyledim. Bir gün nasip olur da en çok üyeye sahip konfederasyon olur isek oraya konfederasyon başkanı olarak ben katılmayacağım. Asgari ücretle geçinme başarısını gösteren bir işçiyi katacağım. Diyeceğim ki bu katılacak bizim adımıza. Gidecek, elleri kirli, hatta madende falan çalışıyorsa kararmış. Eliyle, yüzüyle, ne bileyim zayıflığıyla oturacak oraya. O iki kişiye, bakana ve işveren sendikaları konfederasyonu başkanına diyecek ki hadi benim maaşımı belirleyin. Yani gözümün içine baka baka belirleyin bunu. Siz patronları temsil ediyorsunuz. Bizim aldığımız bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarını siz belirliyorsunuz. Bana vereceğiniz zammı kendiniz de yapacak mısınız? Bunu geçmeyeceğinizi söz veriyor musunuz? İşte ya bu cep telefonu. Ya adam, ben de bile şu an yaşadığım şey işte yarın evet şey doluyor benim tarifenin süresi doluyor. Yeni tarifeye geçeceğim. Şu anda 10 GB internetim var. 270 lira fatura. 5 GB 330 liraya çıkmış. Bak 10 GB 270, 5 GB 330. Hem fiyata zam yapıyor hem de hizmeti yarı yarıya düşürüyor. Şimdi bunun yaptığı zam %30 falan değil, %150-200 zam yapıyor adam. %150-200 zam yapan adama hadi sen dur de. Türkiye'de Duygu şöyle bir problem var. Ara mı vereceğiz?
1: Yok, süremizin tamam. Sonuna yaklaşıyoruz. Onu hesaplamaya çalışıyorum.
0: Tamam. Bizim almış olduğumuz bu hizmetlerde, mallarda aşırı zam yapanların yönetimden, yargıdan, cezalardan hiçbir korkusu yok. Hiçbir korkusu yok. Çünkü böyle bir cezalandırma yok. Serbest piyasa adı altında bir şey çıkmış ortaya. Serbest piyasa var, tamam bitti. Serbest piyasa. İstediğim kadar zam yapabilirim. Serbest piyasa bu anlama mı geliyor? Yasalarda, yönetmeliklerde bunun karşılığı var mı? Yok. Mesela biz yıllardır bir manipülasyon yasası istiyoruz. Diyoruz ki ya piyasa manipüle ediliyor.
1: Evet.
0: Yeri geliyor bir soğanla manipüle oluyor piyasaya. Soğan bulamıyorsunuz, stoklanıyor, fiyatlar 3-5 katına çıkıyor. Patates de öyle. Ayçiçek yağını da öyle biliyorsun. Bir ara koltukların altına alıp ayçiçek yağı taşımıştı insanlar evlerine, kıtlık aynen geliyor diye. Bir manipülasyondur bu. Devlet bu manipülasyonu önlemeli. Buna fırsat vermemeli. Önleyemiyorsan eğer bir ceza çıkartacaksın. Caydırıcı cezası olan bir yasa çıkartacaksın. Kimse manipülasyon yapmaya cesaret edemeyecek. Ya Amerika'da var manipülasyon cezası, yasası. Avrupa'da var. Niye bizde yok ya? Niye manipülasyonu birileri yapıyor, ceplerine parayı dolduruyor, insanların zaafından istifade ederek de biz buna seyirci kalıyoruz? Niye hırsızlar ve arsızlar hiç korkmuyor yasalardan? Dürüst vatandaş korkuyor. Geçen coin dolandırıcılığı diye bir olay vardı işte. Garibanların parasını onları kandırarak almışlar, üstüne yatmışlar. Şimdi kiminle konuşsam, ya o da salak mı gidip onlara para vermeseydi? Böyle söylüyorlar. Bak, ya mevzu bu değil ki. O salak olmasın, sen akıllı ol, ben kurnaz olayım, hiç kimse kandırılmasın. O zaman askeri, polisi, savcıyı, hakimi kaldıralım. Niye onlara boş boşuna para veriyor? Herkes akıllı olsun, bunlara gerek kalmasın. Savcı niye var? Polis niye var? Değil mi? Hakim niye var? Ya suçluyu tespit edecek, mazlumu koruyacak. O mazlum olmasın canım, akıllı olsun. E oldu tamam.
1: Olmuyor yani. Maalesef.
0: Böyle bir tablo var yani Türkiye'de.
1: Şimdi asgari ücret artıyor evet ama sektördeki fiyatlar da artıyor. Hani deniyor ya biz asgari ücreti artırdık evet ama o zaman onlar da zam yapmasın. Bunun denetlenmesi gerekmiyor mu? İşte onlar da zam yapmasın zaten.
0: Ya işte bunun bir yasal altyapısının olması lazım. Evet. Ahlaki olarak onu beklemiyoruz zaten. Hani biz işte patronlar biraz ahlaklıdır bizim patronlarımız. Dolayısıyla işçiye %30 zam yapıldı. O da %30 zam yapar. Böyle beklentimiz yok. Yani trafik ışıklarını nasıl ki kemer bağlamada ve kırmızıda geçmede ceza yaza şimdi biraz uymaya başladı. Ama mesela bir şey söyleyeyim. Bazı yollara belediye önce yaya diye senin boyunca yazılar yazmış. Yani senin boyunca kocaman yazılar. Önce yaya diyor. Ve yayayı da resim olarak yaya çizmiş. İnsanı çizmiş 4 tane 6 tane. Orada da önce yaya yazmış. Ya 120 ile geçiyorlar ya. Altında milyonluk arabası olan ahlaksızlar 120 ile geçiyor. Ya ne yapmak gerekiyor? Oraya polis duracak. Sen yayayı beklemedin 120 ile geçtin cezayı yazacak. Başka türlü çözebiliyoruz mu? Çözemiyoruz. Peki bu zamları, asgari ücret evet. %30 zamlandı. Geriye kalan da sınır yok. %50, 100, 200, 300 yapıyorlar. Sabah erken kalkan zam yapıyor.
1: Evet.
0: Duygu zam yapmış diyor ben de yaparım diyor. Ondan sonra Ahmet de zam yapmış ben de yaparım diyor. Hem duygudan dolayı yapıyor hem Ahmet'ten dolayı yapıyor. Bak zamları. Sonra benzine zam gelmiş ya zam. Dolara zam gelmiş zam. Efendim elektriğe zam gelmiş zam. Ya arkadaş bunun bir oranı var. İşte orada oran yok bak. Orada manipülasyonun devreye girmesi lazım. 3-5 tane örnek denetlenip de ceza yazıldığında. Hatta bak ceza şöyle. Komik cezalar olmasın lütfen yani rica ediyorum. Bir markette Türkiye'de 10 bin civarında şubesi olan bir marketten bahsediyorum. Zincir market. Bir olay bak çok net bir örnek bu. Çok bahsediyorum her yerde. Kuru gıdalar var ya. Nohut, mercimek, evet. Fasulye vesaire, bulgur, pirinç. O paketlerde her pakette 50 gram çalmışlar. Her pakette istisnasız. Diyor ki 600 gram tartıyorsun 550 gram çıkıyor. 800 gram diyor 750 gram çıkıyor. Hepsinde ya. Yani burada bir hata yok. Yani ya kazara olmuş diyecek bir şey yok. Artı eksi %10 hep düşünülür o. Yani tam olmayabilir. Mesela 500 gramsa 495 gram gelebilir. Burada sıkıntı yok. Yani hiç 500 de geçmiyor da artı olmuyor da hep eksi oluyor. Artı eksi 10'dur aslında o. Fakat ben hiç rastlamadım daha fazla çıkana. Mutlaka eksiktir. Ama 5-10 gram kabul ederiz de her paketin 50 gram çalmak nedir? Hırsızlıktır. Bunu tespit ettik. O ilin ticaret il müdürlüğüne şikayet ettik. Dedi ki böyle bir uygulama var. Paketleri de verdik. Tarttılar evet dediler. Gittiler kendileri de aldılar hatta oradan. Orada da tarttılar evet. Hepsinde 50 gram çalınmış. Sonra ceza yazıldı o firmaya. O 10 bin tane şubesi olan firmaya. Cezayı ben duyunca ticaret il müdürünü aradım. Dedim ya ne kadar vicdansızsınız. Nasıl ödeyecek o adamlar cezayı dedim ya. Güldü müdür. Valla dedi Mahmut Bey en üst düzeyden kestim cezayı dedim. Kaç lira?
1: He,
0: 40 bin lira. 40 bin lira. Yani 40 dakikada 40 şubesinden çıkartacağı fazladan hırsızlıktan parayı ceza olarak kesmişiz. Bu adam vazgeçer mi? Haftaya bir daha kesin der, devam eder çalmaya. Yani caydırıcı cezamız yok bizim. O caydırıcı cezanın olmaması işte burada bak işçi daha şu anda hala yeni asgari ücret almadı işçi biliyorsun.
1: Evet.
0: Şubat'ta alacak. Bak Şubat'ta alacak. Ama çoktan gitti o zam. Fazlasıyla gitti. 17 binden 22 bine çıktı ya, 5 bin lira zam geldi ya, aslında 10 bin lira eksiye düştü işçi. Çünkü yapılan zamlar işte cep telefonundan bahsettik ya da diğer hizmetlerden. Bir görsen her tarafta o her şeye zam yapıldı. Asgari ücrete zam yapıldı zam yapıyorum. Elektriğe zam yapıldı zam yap. Ya tamam sen asgari ücrete zam yapıldığı için zam yap da elektriğe yapılan zammı aynı oranda niye yapıyorsun? Sana o kadar mı etkiliyor o? Bana elektriğin, suyun, doğalgazın maliyeti yansıması belki %2'dir. Toplam total üzerinde maliyeti. Ama ne yapıyoruz? Ona ne kadar yapıldı? %20 ben de %20 yaparım. Bak. %30 asgari bir de %30 onu yap. İşte doğal zam gibi bir de ona yap. Bak hepsine zam yapıyoruz. İşte bunun denetlenmesi, kontrolü lazım. Biz bu anlamda piyasa hakimiyetini devletin sağlamasını istiyoruz. Piyasa hakimiyetini kaybeden bir yönetim istemiyoruz. Piyasaya hakim olsun. Yani devletin o Cumhurbaşkanımız söylüyor ya kadife eldivenin içerisinde demiri de koyarız biz. Hak edene kadife eldiven de severiz. Hak edene de kadife eldivenin içerisinde demiri koyar öyle severiz bak. Dur. Devlet burada suçluya bu demiri koymalı. Ama garibana. Hep garibana. Gelen giden garibana vuruyor ya yükleniyor. Vura balına sırtına misali. İşte biz onu istemiyoruz. Diyoruz ki asgari ücrete zam yapmayın. Hakikaten yapmayın. Yani hatta bizim o 2200 lira civarındayken asgari ücret, kaç sene önce ya 5-6 sene önce işte 2000, şuna bak, geldiğimiz noktaya bak. Bu zenginlik değil de bu fakirliktir. O zaman çok güzeldi. Bak 2250 lirayla işçiler gayet güzel geçiniyor. Hatta artırım bile yapıyorlardı. Yani bir şey alıp taksit ödemesini yapıyorlardı. O düzeyde kalsın ya, maaşı tekrar ona düşürün ama o alım gücünü tekrar bize sağlayın ya. Bunun için millet size yetki veriyor değil mi? Biz bunun sağlanmasını istiyoruz. Bu anlamda sivil toplum önemli. Yani sivil toplum, Çanakkale'ye gideceğim bana otobüs ver ya da belediye başkanlarında bir kahvaltıda gözüküp fotoğrafta çıkmaktansa bu tür talepleri istese hakikaten sivil olur ve milletin faydasına bir şey istemiş olur. Ve yönetim de der ki ha, herkesin bizden istediği şu, bunu yapalım. Mecbur kalır çünkü oya ihtiyacı var, muhtaç oya. O için biz EYT'yi çıkarmadık mı? Bak bu milletin başına bela ettik EYT'yi. EYT'lilerin de başına bela ettik. Şu pahalılığın devletin bazı ürünlerine zam yapmasının sebebi EYT'dir. Hiç hesapta olmayan 3-5 milyon insanın emekli olması pat diye. Onlar geçinebiliyor mu emekli maaşıyla? Hayır, yine çalışmaya devam ediyorlar. Bak. Yani bu dengeyi sağlayacak olan hükümettir. Ben sağlamayacağım ama bunu hatırlatması gereken benim. Bundan rahatsız olduğunu dile getirmesi gereken benim. Biz eğer siyasi ikbal için, maddi menfaatler için sivil toplum örgütü olacaksak ya olmayın ya. Adını lekelemeyin. Bizim yaptığımız bu sivil çalışmanın önüne kimse geçmesin ya. Yazık yani. Biz o noktada çok rahatsızız. Onlarla anılmaktan hakikaten haya ediyorum.
1: Evet. Yani. Çok kısa bir zamanımız kaldı. Benim bir iki sorum daha var. İşçilerin yaptığı eylemler karşılık buluyor mu?
0: İşçi eylem mi yapıyor ki?
1: Yapıyorlar. Ara sıra yapıyorlar.
0: Ara sıra tamam. Güzel. Onu takip etmiş olman iyi. Bak Türkiye'de son yıllarda birkaç yerde inşaat ve maden şirketinde, bir de belediyelerde. İşte o belediyelerde de şöyle bir ikilem oluyor. Hangi partinin işçileri, hangi partiye ait belediyenin işçileri eylem yapıyorsa bu taraftaki tepki ona göre değişiyor. İşte benim partimin belediyesinde işçi eylem yapıyorsa savunmuyorum onları. Görmezden geliyorum. Ama rakip partinin belediyesinde işçi eylem yapıyor, bu ikiyüzlülüktür ya. Yani işçi eylem yapıyorsa niye yapıyorsun diye sormak lazım değil mi? Gel kardeşim, bir sorunun var senin belli ki, niye eylem yapıyorsun? Dinlersin. Haklıysa desteklersin ya. Karşıdakine göre değişmez olay. Bak hak karşıdakine göre. Niye adalet tanrıçasının gözü kapalıdır? Ben karşıdakini görmeden karar veriyorum. Görürsem taraf tutabilirim bak. Öyle olması lazım. Gözü bağlı olacak. Karşıda kim var? İşte bize hep sorulan soru, bazen bir yerlerde bir şeyleri hatırlatınca yetkililere, ne iş yapıyorsunuz diyor. Tanımıyorsa eğer hemen. Niye, ne olacak, ne iş yaptım? Söylediğime baksana sen. Ya söylediğim doğruysa yap. Değilse yapma. Ne iş yapıyorsun? Ha ben dersem ki falan yerin genel başkanıyım, savcıyım, he, emniyet müdürüyüm dersem iş değişiyor. Ya çiftçiyim dersem, ya onu çok görüyor Nazi yani. Böyle olmaz ya. Bak ne söylediğine bakmak lazım. İşte işçiler eylem yaptı. Evet bak haklarını da aldılar, onu söyleyeyim. Yani eylem yapan hakkını alır. O noktaya getirmemesi lazım. Yetkililerin, şirketlerin. Ama işçiyi öyle bir gözle görüyorlar ki köle. İşçi köledir birçok patrona göre. Türkiye'de şu anda hala öyle. Bak ya da amire göre, müdüre göre. Hala köle gözüyle, insan gözüyle göremiyor. Hani zaten işçiyi insan gözüyle görmen insan değildir. Bak kendisi insan değildir. O başka bir şeydir. Yani insan dışı bir varlıktır. Çünkü işçi insandır. Her idareciye şunu söylerim ben bak. İşçiyi emretme hakkın var. Sen işçiyi emredersin. Tamam. İşçiyi seni yaptırırsın ama bunu böyle haça Fatma diyerek değil. Nasıl? Hatice Hanım, çay getirir misin? Fatma Hanım, şu yerleri bir temizler misiniz? Bak böyle. Bak yine dediğini yaptırıyorsun ya. Kibar konuşunca ne kaybedersin? Ama işte insanlık ya, yok ki.
1: Severek yapar.
0: Tabii ki.
1: Karşıda kibar
0: bak,
1: birisi varsa.
0: Aynen. Bak bir şey anlatayım sana. Bir şehirde kredi yurtlar kurumuna gittim. Kız yurdu. İki tane yan yana büyük binalar. İki tane büyük bina. İkisinde farklı müdürü var. Bir kuruma girdim. İşçiler diyor ki, başkanım diyor, bir müdürümüz var, gözün içine bakıyoruz diyor, bir şey dese de yapsak diye. Bak, işçiler söylüyor bunu. Yan tarafa geçtim, bir ayağımız ileri bir ayağımız geri gidiyor, başkanım gelmek istemiyoruz kuruma. Niye? Çünkü müdür kötü orada. Ama bu tarafta insan bir müdür var ya, bak insan. Ve işçi diyor ki, evime gel temizlese gideceğim başkanım diyor ya, o kadar iyi bir insan diyor bak. Görüyor musun, tatlı dil yılan derinden çıkartır derler ya. Öteki ne yapıyor? Temizle şurayı. Bu insan değil işte ya. Bunlar müdür olmuş, bunlar doktor olmuş, bunlar bir yere gelmişler ama insan olamamışlar. O meşhur hikaye var ya hani, birisi albay oluyor bir çocuk ama öğretmen ona küçükken sen adam olmazsın demiş. O da çok zoruna gitmiş. Albay olunca çağırtmış onu buraya. Bak demiş, sen bana adam olamazsın diyordun ama ben albay oldum.
1: Evet.
0: Oğlum gene adam olamamışsın ki. Yani hocasın insan ayı. Bak. Ya bu Türkiye'de çok yaşanıyor bak. Almış bir makama gelmiş ama adam olmamış. Biz adam istiyoruz, adam. Adam olanlar da makam olmasa bile iş yapar. Türkiye'de böyle bir hedef yok. İnsanların hedefi ne şu anda? En iyi imkanlara sahip olmak değil mi? En iyi makamlara.
1: Yapmak, evet.
0: En iyi makamlara gelmek. Hiç kimsenin adam olmak, insan olmak ve birilerine örnek olmak gibi bir hedefi kaygısı yok. Bunun için her şeyi mübah görüyor, eziyor önüne geleni.
1: Çünkü çoğu kişi artık, çoğunluk öyle ya, herkes birbirinden görüp demek ki böyleymiş diye
0: galiba. İşte bize düşen bunun böyle olmadığını söylemek. Kim diyor onu? Bizim geleneğimiz bu değil, insanlığın gereği bu değil diye itiraz etmemiz, güzel örnekleri sunmamız lazım, güzel örnekleri. Evet. Onun için önce yaşamamız lazım. Biz o kaygıdayız. Yani Tüm İş Konfederasyonu ve Tüketiciler Birliği deyince aklınıza insanlara güzel örneklik sunmaya çalışan, insanların faydasına çalışan, kendi menfaatleri için değil de ülkenin geleceği için, çocuklarımız için uğraşan bir sivil toplum örgütü diye tanımlarsanız yeter.
1: Peki iş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye ne durumda? Son 5 dakikamızı da bunu anlatarak değerlendirirsek.
0: Bu konu var ya, iş sağlığı bir öyle bir yönetmelik düzenleme yapmışlar ki uzmanlar belirlemişler. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları bunların maaşını da patronlara ödettiriyorlar. Yani o iş sağlığı güvenliği uzmanı, düşün benim bir şirketim var, hı hı, ve seni ben iş sağlığı güvenliği uzmanı olarak çağırıyorum, anlaşıyoruz. Sana maaş veriyorum. Ve sen bana dönüp diyorsun ki ya Mahmut Bey şurayı yanlış, burayı düzeltme, kes. Karışma, bırak, oraya para harcayamam. Böyle değil mi yani? Şimdi sen benden parayı alıyorsun, sen bana baskı yapamazsın. Senin bağımsız olman lazım. Ya bunu defalarca söyledik, dile getirdik ya.
1: Kurumdan mı gelmesi lazım o kişinin?
0: Bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Devletin bazı fonları var. İstediği yerine fon çıkartıyor devlet. Mesela işsizlik ödeneği vardır, her işçiden kesilen. Bunu alır devlet, biriktirir bir yerde. Sonra en zengin sendikaya verir bunu. O da çok saçma da. Yani kendi alanım olduğu için söyleyeceğim. Oradan örnek verip buraya geçeyim. Diyor ki en zengin sendikaya, sana diyor ben bir fon vereceğim, bunu diyor işçilerin eğitiminde kullan. Ya adam zaten para içinde yüzüyor ya. Yani para içinde yüzüyor adam. Sen ona niye para veriyorsun? Hani parası olmayan sendikalar var bizimki mesela. Ver de ki işte siz de bunu eğitimlerinizde kullanın. Yok, ona veriyor parayı. Şimdi alıp para istediğine verebilir. Bak devletin bir fonu var, gücü var. Orada yanlış kişiye veriyor, tamam. Ama burada iş sağlığı güvenliği olayında der ki her firmanın bir iş sağlığı güvenliği uzmanı olacak. Onu denetleyecek. Ve sorumluluk verecek sana. İş sağlığı güvenliği uzmanına diyecek ki bak, senin denetlediğin firmada herhangi bir eksiklik, hata olduğundan dolayı işçiler zarar görürse bak bunu sana ödetirim. Sen kendini kurtarmak için ne yapacaksın? Benden de maaş almıyorsun ya. Bana sürekli uyarıda bulunacaksın. Yazacaksın. Şurada eksiklik var, bunun derhal giderilmesi lazım diye yazacaksın, bunu ispatlayacaksın. Tamam? Ve orada bir şey olduğunda, bir işçi zarar gördüğünde, orada uçtuğunda, göçtüğünde, yıkıldığında, yandığında, her neyse, sen diyeceksin ki ben kendini uyardım bak. Bu da verdiğim yazı, imza attığı da imza şu onun. Ben uyardım. Ama yapmadı. Bu sefer ne olur? O iş yeri cezalandırılır. Ama sen rahatsın. Sen cezalandırılmıyorsun. Ekspertiz diye bir şey vardı Türkiye'de. Hala devam ediyor işte. Oto ekspertizleri. Sen araba alacaksın. Götürüyorsun ekspertize. Ekspertiz diyor ki ooo çok güzel araba. 3 gün sonra araba motor arızası veriyor. Sen diyor ki ekspertize, kardeşim ya bak sen bana 3 gün önce, motor 3 günde bozulamaz ya. Yapamazsın bunu. Zaten yaptım 150 kilometre. Motor bozukmuş. Bana ne diyor? Almayayım. Sorumluluk yoktu. Bak biz bastıra bastıra bastıra ekspertize sorumluluk verdirdik. Şu anda ekspertiz bir yanlış rapor versin hadi. O bedel ondan çıkıyor. Senin motor hasarın neyse, diyelim ki 50 bin lira harcadın. 50 bini ekspertizden alıp sana veriyorlar. Bak devlet böyle yapıyor.
1: Gayet güzel.
0: Tabii bak. Uğraşınca oluyor. Evet. Sivil toplum uğraşınca oluyor. Ama işte bak o uzmanların da sivil olması lazım. Yani maaşını devletten alacak o.
1: Evet.
0: Ve devlet ona diyecek ki bak sana maaş veriyorum. Onu gidip denetleyeceksin. Ama bak sorumluluk da sende. Eğer uyarmazsan işçilerin çalışma ortamlarının, iş yerinin durumunu uyarmazsan eğer, bak bu cezayı sana yıkarım ben. Hapisse hapis, paraysa para.
1: Çok riskli meslekler var çünkü iş tabii güvenliği ki, ya, konusunda.
0: Ya her gün 5 işçi ölüyor ya. Her gün 5 işçinin öldüğü bir ülkedeyiz biz ya, iş kazalarından. Bunu sen

0: Düzgün iş yapanları ödüllendireceğim, kötü iş yapanları cezalandıracağım diyor. Karışsa zaten bura cennet olurdu. Allah karışsa değil mi? Cennet olurdu evet. Burası. O bize düşüyor. Bizim yapmamız lazım. Biz yapmazsak bizi cezalandıracak işte.
1: Evet. Mücadele.
0: İnsanca, insan onuruna yakışır bir şekilde.
1: Aynen öyle.
0: Tarihe insanlık için mücadele etmiş olarak, insanlar olarak geçmeyi al, biz yaşayalım inşallah. Ama geldi, yaşadı, öldü, gitti. Ya ne bu ya? Ot gibi ya. Yani.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Sen de sağ olasın.
1: Eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak onu da alıp yayını kapatabilirim.
0: Ya çok tavsiye de bulunur. Mesela sigarasız günler dileyim ben herkese.
1: İnşallah, teşekkür İnşallah. Ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
5: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
4: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
6: Kocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
4: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
7: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
3: Haftanın özeti.
4: 28 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük

0: sendikası olma unvanını koruyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
1: Haftanın özeti.
0: 29 Temmuz Çarşamba, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Haftanın özeti.
0: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
1: 5 kilometre ana bor olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırı pırı su içmelerine fırsat verecek.
0: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 ay ihracat rakamlarımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
5: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
6: Hadi canım.
7: Aa!
6: Ne?
8: Vay.
6: Aa, nasıl yani?
7: Aa.
9: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
5: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
10: Uyku insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir. Az uyuduğumuz ya da hiç uyumadığımız günlerde kendimizi hayattan bezmiş gibi hissederiz. Kendimize gelmemiz için birkaç saatlik uykunun bile yeteceğini düşünürüz. Az uyumanın bile dengemizi bozduğunu düşünürsek acaba insan hiç uyumadan kaç saat yaşayabilir? Bu sorunun deneysel olarak cevabı 264 saat, yani yaklaşık 11 gündür.
11: Tam ona sarılırken gördüm pencereden.

Şaşırtıcı ama 1965 senesinde Randy Gardner adında 17 yaşında bir lise öğrencisi bir bilim fuarında bu dünya rekorunu elde etti. Başka birçok araştırmada normal bireylerin 8 günden 10 güne kadar uyanık kaldığı dikkatle yürütülen deneyler yapılmıştır. Bu bireylerden hiçbirinde ciddi tıbbi, sinirsel, fizyolojik ya da psikiyatrik problemler görülmemiştir. Bununla birlikte deneye katılanların hepsinin de uykusuzluk arttıkça ilerleyen ve belirginleşen bir şekilde konsantrasyon sağlamada, motive olmada, algılamada ve direkt yüksek zihinsel süreçlerde zayıfladıkları gözlemlenmiştir.

Bütün dönekler 1-2 günlük uykudan sonra normal hallerine dönmüşlerdir. Chicago Üniversitesi'nde Alan Reschefen'in uyku laboratuvarında farelerle yapılan deneylerde 2 hafta boyunca uyumamanın bu hayvanlarda ölümle sonuçlandığı görülmüştür. Uykuya dalıp dalmadıklarını anlamak için bu sıçanların beyin dalgaları sürekli olarak kontrol edilmiştir. Hayvanlar her seferinde uykuya dalar dalmaz uyandırılmıştır. Ölüm sebebi kesin olarak açıklanmamış fakat hipermetabolizma ile ilgili olabileceği öne sürülmüştür.

Çok nadir görülen Morvan sendromu gibi bazı hastalıklarda da hastanın aylarca hiç uyumadığına rastlanmıştır. Hastanın kendini uykulu ya da yorgun hissetmediği fakat genellikle aynı zaman aralığında halüsinasyonlar gördüğü saptanmıştır. Sonuç olarak uykusuzluktan ölen hiçbir insan rapor edilmemiştir. Fakat uykunun ertelenebilse de hayatımızdan çıkaramayacağımız bir şey olduğu gerçektir.

0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
3: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
5: 1291. Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları İsviçre'nin temelini attı. 1560. İskoç parlamentosu Papa'nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi. Böylece İskoç Kilisesi ortaya çıkmış oldu. 1571. Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs Adası'nı fethetti. 1589, Fransa Kralı 3. Henry bıçaklandı. Saldırgan, koyu katolik olan rahip Jack Clement'ti. Clement olay yerinde öldürülürken, kral ertesi gün hayatını kaybetti. 1690, ilk Afrikalı köleler Jamestown'a, Virginia'ya getirildi. 1773, Tersane Hendese Hanesi yani Deniz Harp Okulu, Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul'un Kasımpaşa semtinde açıldı. 1774, İngiliz kimyacı Joseph Priestley oksijen gazını keşfetti. 1798, Nil Savaşı'nda Amiral Horatio Nelson komutasındaki Britanya donanması, Abubekir Körfezi'ndeki Fransız donanmasını yendi. 1830, Belçikalıların Hollanda'ya karşı ayaklanması sonucunda Belçika'nın kuruluş süreci başladı. 1834, Britanya İmparatorluğu'nda kölelik kaldırıldı. 1840, Ceride-i Havadis gazetesinin ilk sayısı yayımlandı. 1876, Colorado, 38. eyalet olarak ABD'ye kabul edildi. 1894, Çin-Japon Savaşı başladı. Japon İmparatorluğu, Kore üzerindeki hakimiyet mücadelesi nedeniyle Çin'e savaş açtı. 1902, ABD, Panama Kanalı'nın haklarını Fransa'dan satın alarak kanalın inşaatını başlattı. 1914, Alman İmparatorluğu, Rusya İmparatorluğu'na karşı savaş ilan etti. 1933, İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1936, Berlin Olimpiyatları Adolf Hitler tarafından başlatıldı. 1941, ABD ordusu için tasarlanan hafif arazi aracı Jeep'in ilk örnekleri üretildi. 1950, Türkiye, NATO'ya başvurdu. 1963, Büyük Britanya, Malta'ya 1964 yılında bağımsızlık vermeyi kabul etti. 1964, Belçika Kongosu'nun adı Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak değiştirildi. 1969, 6. filoyu protesto etmek amacıyla düzenlenen mitinge bir grubun saldırmasıyla olaylar çıktı. Olaylarda iki genç hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi yaralandı. 1971, TÜSİAD kuruldu. 1975, Arnavutluk, ABD ve Kanada'nın katılmadığı, 35 ülkenin katıldığı Helsinki zirvesinde Helsinki nihai senedi imzalandı. Senet, insan hakları ve temel özgürlükler konusunda önemli hükümler içerdi. 1999, Avrupa'da yaşanan deli dana hastalığı krizi nedeniyle İngiliz etine uygulanan ambargo kaldırıldı. 2001, İsrailli bilim insanları, embriyodan elde edilen hücrelerden kalp hücreleri üretmeyi başardıklarını açıkladı. 2002, Irak, 4 yıllık bir aradan sonra Birleşmiş Milletler Baş Müfettişi'ne denetim yapmak üzere Bağdat'a davet etti. 2006, rap sanatçısı Sagopa Kajmer'le kolera evlendi. 2008, Konya'nın Taşkent ilçesinde özel bir vakfa ait 3 katlı ve kaçak olarak din eğitimi veren öğrenci yurdu, LPG gazı sıkışması sonucu çöktü, olayda 18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
3: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Kocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız" dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
5: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Haftanın özeti.
1: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
6: 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak $338,398,000 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 ayı ihracat rakamlarımız ise $1,928,817,000 oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak $4 milyar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
7: Bu hafta oldukça önemli, oldukça da özel bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin en önemli camii, Cami-i Kebir. Daha Türkçe bir ifadeyle Ulu Cami'nin hemen güney cephesinde bulunan binaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kentsel dönüşüm dahilinde yıkımları gerçekleşmektedir. Belki de bu vesileyle günümüzde tuvalet altında kalmış olan Anadolu'nun ilk medresesinin ihyası da gerçekleşmiş olacaktır. Peki bu çok önemli medresenin tam olarak yerini öğrenmek ister misiniz?
8: Danışmentliler Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın Alplik, Gazilik, Türklük mayasıdırlar. 1080-1178 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren ilk beyliklerden olan Danışmentli Beyliği'nin kurucusu Danışment Gümüştekin Ahmet Gazi'dir. Dünyanın ilk medresesi 937 yılında çıkan bir yangında yok olan Buhara'daki Faracek Medresesi'dir. Anadolu'nun ilk medresesi ise her ne kadar kaynaklarda Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi Nizamettin Yağbasan tarafından Tokat Niksar'da 1151-1152 yıllarında yaptırılan Yağbasan Medresesi olarak gösterilse de yakın tarihte yıkılıp günümüze ulaşamadığı için ne yazık ki göz ardı edilen Melik Mehmet Gazi'nin hükümranlığı döneminde yani 1134-1143 yılları arasında yaptırdığı Cami-i Kebir Külliyesi dahilinde bulunan Melik Mehmet Gazi Medresesi diğerinden yaklaşık 10 yıl öncesine tarihlenmesiyle Anadolu'nun ilk medresesidir. Peki yok olan medresenin tam olarak yeri neresidir? Aslında her şey Ahmet Nazif'in çok önemli bir kaynak eseri ve 1930 tarihli bir fotoğraf ile başladı. 1930 yılında çekilen fotoğrafta caminin kıble duvarına bitişik haldeki kuzey derslikleri ve türbe oldukça virane bir haldedir. Biz bu fotoğraf üzerinden fotoğrafta görülen bisikletin teker çapını yaklaşık 70 santim çarpan alarak oğlu mimar Ahmet Yılmaz Cingit ile birlikte alanda inceleme ve ölçümlemeler yaparak kabaca plan ve kesit oluşturdu. Bu kesitte de görüldüğü gibi caminin kıblesine bitişik haldeki medresenin kuzey eyvanları yani derslikleri ile birlikte türbenin ilk hali görülmektedir. Ahmet Nazif'in eserindeki gerek türbenin medrese avlusunda yer aldığı kaydı ve gerekse de bugünkü konumuna göre türbe medrese hücrelerinden biri durumundadır. Yine Ahmet Nazif'in eserinden edindiğimiz bilgiye göre medresenin planını kabaca oluşturdu. Planda da görüldüğü gibi medrese 12 eyvan yani derslikten oluşmaktadır. Daha sonra bu planı 1920'li yıllarda Albert Gabriel'in çizdiği cami planına ekledik. Böylece cami ve medrese planı da kabaca tamamlanmış oldu. Daha sonra ise medreseyi uydu görüntüsüne konumlandırdık. Bu şekilde medrese cami ve medrese tuvalet konumları yaklaşık bir fikir verecek şekilde ortaya çıktı. Bu görselde de görüldüğü üzere medrese kısmının 1966'dan itibaren başladığı yok oluş serüveni artık tamamlanarak 70'li yıllarda medrese temelleri üzerine tuvalet yapılmakta olup resimde de görüldüğü gibi caminin ve türbenin üzeri kesme taşlarla da kaplanmaktadır. Şimdi bu son görselde de görüldüğü üzere medrese temelleri üzerinde yer alan tuvaletin acilen kaldırılması gerekmektedir. Medresenin yeniden ihyası ile hem bu çok ama çok önemli ecdat yadigarı eser gün ışığı ile buluşup yeniden bizlerle kucaklaşacak, hem Kayseriler, Kayseri'nin gerçek ve tek maddi ve manevi mimarı olan Melik Mehmet Gazi'ye olan minnet borcunu ödemiş olacak, hem de Anadolu medreseler tarihi yeniden yazılarak Melik Mehmet Gazi Medresesi, Anadolu'nun ilk medresesi olma özelliği ile de tarihi serüvende haklı olan yerini alacaktır. Bu sunumumu sizlerle birlikte ayrıca üyesi bulunduğum Kayseri Kent Konseyi'nde ilgili birimlerin yetkililerine de detaylıca sundum. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Anadolu'nun ilk medresesi olan Melik Mehmet Gazi Medresesi'nin bir an önce ihya edilmesi gerekmektedir.
9: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
7: Bu hafta oldukça önemli, oldukça da özel bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin en önemli camii, Cami-i Kebir, daha Türkçe bir ifadeyle Ulu Cami'nin hemen güney cephesinde bulunan binaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kentsel dönüşüm dahilinde yıkımları gerçekleşmektedir. Belki de bu vesileyle günümüzde tuvalet altında kalmış olan Anadolu'nun ilk medresesinin ihyası da gerçekleşmiş olacaktır. Peki bu çok önemli medresenin tam olarak yerini öğrenmek ister misiniz?
8: Danışmentliler Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın Alplik, Gazilik, Türklük mayasıdırlar. 1080-1178 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren ilk beyliklerden olan Danışmentli Beyliği'nin kurucusu Danışment Gümüştekin Ahmet Gazi'dir. Dünyanın ilk medresesi 937 yılında çıkan bir yangında yok olan Buhara'daki Faracek Medresesi'dir. Anadolu'nun ilk medresesi ise her ne kadar kaynaklarda Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi Nizamettin Yağbasan tarafından Tokat Niksar'da 1151-1152 yıllarında yaptırılan Yağbasan Medresesi olarak gösterilse de yakın tarihte yıkılıp günümüze ulaşamadığı için ne yazık ki göz ardı edilen Melik Mehmet Gazi'nin hükümranlığı döneminde, yani 1134-1143 yılları arasında yaptırdığı Cami-i Kebir Külliyesi dahilinde bulunan Melik Mehmet Gazi Medresesi, diğerinden yaklaşık 10 yıl öncesine tarihlenmesiyle Anadolu'nun ilk medresesidir. Peki yok olan medresenin tam olarak yeri neresidir? Aslında her şey Ahmet Nazif'in çok önemli bir kaynak eseri ve 1930 tarihli bir fotoğraf ile başladı. 1930 yılında çekilen fotoğrafta caminin kıble duvarına bitişik haldeki kuzey derslikleri ve türbe oldukça virane bir haldedir. Biz bu fotoğraf üzerinden fotoğrafta görülen bisikletin teker çapını yaklaşık 70 santim çarpan alarak oğlu mimar Ahmet Yılmaz Cingil ile birlikte alanda inceleme ve ölçümlemeler yaparak kabaca plan ve kesit oluşturdu. Bu kesitte de görüldüğü gibi caminin kıblesine bitişik haldeki medresenin kuzey eyvanları, yani derslikleri ile birlikte türbenin ilk hali görülmektedir. Ahmet Nazif'in eserindeki gerek türbenin medrese avlusunda yer aldığı kaydı ve gerekse de bugünkü konumuna göre türbe medrese hücrelerinden biri durumundadır. Yine Ahmet Nazif'in eserinden edindiğimiz bilgiye göre medresenin planını kabaca oluşturdu. Planda da görüldüğü gibi medrese 12 eyvan, yani derslikten oluşmaktadır. Daha sonra bu planı 1920'li yıllarda Albert Gabriel'in çizdiği cami planına ekledik. Böylece cami ve medrese planı da kabaca tamamlanmış oldu. Daha sonra ise medreseyi uydu görüntüsüne konumlandırdık. Bu şekilde medrese cami ve medrese tuvalet konumları yaklaşık bir fikir verecek şekilde ortaya çıktı. Bu görselde de görüldüğü üzere medrese kısmının 1966'dan itibaren başladığı yok oluş serüveni artık tamamlanarak 70'li yıllarda medrese temelleri üzerine tuvalet yapılmakta olup resimde de görüldüğü gibi caminin ve türbenin üzeri kesme taşlarla da kaplanmaktadır. Şimdi bu son görselde de görüldüğü üzere medrese temelleri üzerinde yer alan tuvaletin acilen kaldırılması gerekmektedir. Medresenin yeniden ihyası ile hem bu çok ama çok önemli ecdat yadigarı eser gün ışığı ile buluşup yeniden bizlerle kucaklaşacak, hem Kayseriler, Kayseri'nin gerçek ve tek maddi ve manevi mimarı olan Melik Mehmet Gazi'ye olan minnet borcunu ödemiş olacak, hem de Anadolu medreseler tarihi yeniden yazılarak Melik Mehmet Gazi Medresesi, Anadolu'nun ilk medresesi olma özelliği ile de tarihi serüvende haklı olan yerini alacaktır. Bu sunumumu sizlerle birlikte ayrıca üyesi bulunduğum Kayseri Kent Konseyi'nde ilgili birimlerin yetkililerine de detaylıca sundum. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında Anadolu'nun ilk medresesi olan Melik Mehmet Gazi Medresesi'nin bir an önce ihya edilmesi gerekmektedir.
0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 0777. Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Gölgeli Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 6809. Haseki Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 8383. İldem Kahraman Eczanesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi 0352 290 8803. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 4147. Vefa Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 4208.
0: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı.

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elini.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Kocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evvelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele

0: Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil, üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil, üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil, emeği önceleyen, ithalata değil, yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz," dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız," dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir, dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti, dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
2: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
1: Haftanın özeti.
0: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
3: 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırı pırı su içmelerine fırsat verecek.
0: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla

0: %11,75 oranında artarak $338.398.000 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 ayı ihracat rakamlarımız ise $1.928.817.000 oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak $4 milyar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Johannes Brahms'ı konuk edeceğiz.

Brahms geniş bir ailenin çocuğuydu. Babası Johann Jakob el işçiliğiyle para kazanıyordu. Ayrıca Hamburg'daki birkaç dans lokalinde korno ve kontrabas çalarak küçük gruplarla sahne alıyordu. Brahms, piyano dersleri alarak müziğe 7 yaşında başladı. Ailenin isteği dışında Johann Jakob müzik kariyerine devam etti ve 1826'da Hamburg'a geldi ve burada telli ve nefesli çalgıları çalan bir müzisyen olarak iş buldu. 1830'da kendisinden 17 yaş büyük bir terzi olan Johanna Henrika Christiana Nissen'le evlendi. Aynı yıl Hamburg yedek askerliğine doğal korno müzisyeni olarak atandı. Sonunda Hamburg Devlet Operası ve Hamburg Filarmoni topluluğunda kontrabasçı oldu. Johann Jakob zenginleştikçe aile yıllar içinde Hamburg'da daha iyi bir eve taşındı. İşte tam bu zamanda 1833'te Johannes Brahms doğdu. Müzikle çevrili bu ortam, Brahms'ın geleceğini şekillendirecek ilk adımları da beraberinde getirecekti.

Johann Jakob, oğlu Brahms'a ilk müzik eğitimini verdi. Brahms ayrıca keman çalmayı ve cello çalmanın temellerini öğrendi. 1840'tan itibaren Otto Friedrich Willibald Kossel'le piyano çalıştı. Kossel, 1842'de Brahms'ın bu kadar iyi bir oyuncu olabileceğinden ancak hiç bitmeyen bestesini durduramayacağından şikayet etti. Brahms 10 yaşındayken sanatçı olarak ilk çıkışını Beethoven'ın Piyano ve Nefesliler Beşlisi Eser 16 ve Mozart tarafından bir piyano dörtlüsünün de dahil olduğu özel bir konserde yaptı. Ayrıca Henry Hers'in Etude adlı solo eserini de çaldı. 1845'te Sol Minör bir piyano sonatı da yazmıştı. Ailesi besteci olarak erken çabalarını onaylamadı ve bir sanatçı olarak daha iyi bir kariyer beklentileri olduğunu hissetti. 1845'ten 1848'e kadar Brahms, Kossel'in öğretmeni, piyanist ve besteci Eduard Marxen'le çalıştı. Marxen, Beethoven ve Schubert'in yakın bir arkadaşıydı, Mozart ve Haydn'ın eserlerine hayrandı ve Bach'ın müziğine kendisini adamıştı. Marxen Brahms'a bu bestecilerin geleneğini aktarmış ve Brahms'ın kendi bestelerinin bu gelenek üzerine temellenmesini sağlamıştı. Böylece genç Brahms yalnızca iyi bir piyanist değil, aynı zamanda büyük Alman müzik geleneğinin de mirasçısı olmaya başlamıştı.

1847'de Brahms, ilk kez Hamburg'da solo piyanist olarak Sigismund Thalberg'in bir fantezisini çalarak kamuoyuna çıktı. 1848'deki ilk tam piyano resitali, Bach'ın bir figünü ve bunların yanı sıra Marxen ve Jakob Rosenhain gibi çağdaş virtüözlerin eserlerini içeriyordu. Nisan 1849'daki ikinci bir resitali, Beethoven'ın Wallenstein sonatı ve kendi bestesinin bir Waltz fantezisini içeriyordu ve gazetelerden olumlu eleştiriler aldı. 1849'da yazdığı Sevilen Valsler üzerine Fantezi adlı yapıtı, piyano çalarlar için çalınması hiç de kolay olmayan bir yapıttı. Takma adı altında G.W. Marx adıyla bazı piyano düzenlemeleri ve fantezileri 1849'da Hamburg firması Kranz tarafından yayınlandı. Brahms'ın kabul ettiği en eski çalışmaları 1851 tarihliydi. Bununla birlikte Brahms daha sonra tüm erken eserlerini elemek konusunda titiz davrandı. 1880 gibi geç bir tarihte bile Elis Gisman'a koro müziğiyle ilgili el yazmalarını yok etmeleri için mektup yazdı. Ancak bu yıllar hakkında anlatılan bazı hikayeler de vardır.

Barlarda ve genel evlerde çalan yoksullaşmış ergen Brahms'ın kalıcı hikayeleri, yalnızca anekdot kaynaklı ve birçok modern bilim adamı bunları reddetmiştir. Brahms ailesi görece refah içindeydi ve Hamburg mevzuatı genel evlere müziğin ve küçüklerin girmesini çok katı bir şekilde yasaklıyordu. Brahms genç birisi olarak kendine özgü bir anlatım biçimi geliştirmişti, erken dönem yapıtlarını takma at ile yayınlatıyordu ve bunlara kendine göre yüksek eser numaraları veriyordu. Başlarda yalnızca piyano yapıtları veren Brahms, orkestranın olanakları ve sınırları konusunda kendine henüz tam olarak güvenmiyordu. Daha sonraki yıllarda da orkestra yazısı konusunda yakın çevresinin desteğine başvurdu. Tam da bu dönemde Brahms'ın hayatını değiştirecek karşılaşmalar gerçekleşmeye başladı.

1853 yılında Remeini adı altında icra eden Macar kemancı Eduard Hoffmann, Brahms'ı Hannover'de oturan dönemin büyük kemancısı Joseph Joachim ile tanıştırmıştı. Joachim'den çok etkilenen Brahms, onun çalışında yoğun bir ateş gördü, öyle ki her şeyi kaderine bırakan bir enerji, ritimdeki keskinlik sanatçıyı gösterircesine ve onun yapıtlarında daha şimdiden büyük bir anlatım gücü görüyorum, yaşıtlarıyla karşılaştırılamayacak bir biçimde özgün diye söz etmişti. Bu tanışıklık Brahms'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birine dönüşecekti. Joachim'in Brahms'a önerisi, kendisini Weimar'da saray müzik direktörü olan Franz Liszt'e tanıtması olmuştu. Liszt'in Brahms'a sözü ise, Breitkopf Hartel yayın evine yazdığı bir mektupta kendisinden söz etmesi olmuştu. Brahms bu durumdan pek bir beklenti çıkarmamış ve Joachim'e bir mektup yazarak kendisini sanat yaşamına sokmasını istemişti. Bunun üzerine Joachim, Brahms'ı Düsseldorf'ta oturan besteci Robert Schumann'la tanışmasını tavsiye etmişti ve gerçekten de bu karşılaşma Brahms'ın yaşamını değiştirecekti.

Robert Schumann Brahms'la tanıştı ve kendi kurduğu müzik için yeni dergide ondan bahsetti, müziğini çevresine duyurmak için girişimlere başladı. Schumann, müzik yayın evi Breitkopf Hartel'in de Brahms'ı kabul etmesini dileyerek yayın evinin Brahms'ın birkaç çalışmasını yayınlamasını istedi. Onun kişisel olarak bu konuya yüklenmesi, 20 yaşındaki Brahms'ı Almanya'da sanki bir gecede ünlü birisi yapmıştı. Müzikle ilgilenen bir sürü kişi ondan bir şeyler dinlemek, yapıtlarını görmek, bu yeteneği daha çok tanımak istiyordu. Bu durum Brahms'ı ürkütmüştü. Schumann'a yazdığı mektuplarında korkularını dile getirmiş, kamu ölçütlerine göre yetersiz kalabileceğini belirtmişti. Brahms kendini aşırı eleştirerek bunalıma girip birkaç çalışmasını yakıp yok etmişti. Belki de sanatçının büyüklüğünün bir parçası da burada yatıyordu. Çünkü o başarıdan çok mükemmelliğin peşinde koşuyordu.

Brahms'ın yapıtları bütün Avrupa müzik geleneğini kapsar. Yalnızca Beethoven'a kalmayıp Bach, Handel ve Pierre Ligouis'de Brahms'ın müziğinde etkisi çok büyüktür. Müzik tarihsel çalışmalarının sonucunda Brahms'ın müziği 3 döneme ayrılabilir. Birinci dönem, En Doces Regime'e kadar olan kısım, ikincisi, ikinci piyano konçertosuna kadar olan kısımdır. Üçüncüsü ise 3. senfoni ile başlar. İlk dönem için romantik temel üzerine oturmuş denilebilir. İkinci dönem güçlü bir klasik vurgudur. Üçüncü dönem içinse romantik ve klasik temelin kendi içinde erimesi denilebilir. İşte bugün dinlediğimiz Brahms, bu uzun yolculuğun, titiz çalışmanın ve büyük müzik geleneğiyle kurduğu derin bağın sonucunda ortaya çıkmıştır.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Hocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, sendikamız Hizmet İş bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız" dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı

0: açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerinin nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
1: Acil çağrı merkezinde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
2: Haftanın özeti.
0: 31 Temmuz Cuma. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
3: 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek.
0: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 ay ihracat rakamlarımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
2: Yayın tekrarı.
5: Mali gündemin nabzını tutuyor. Vergi, SGK ve mali alanındaki en güncel bilgileri sunarak işletmelerin ve bireylerin finansal sağlığını korumak için rehberlik sağlıyoruz. Mali Gündem Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
1: ...91.8...

0: Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçilerimiz. Herkese merhaba. Ben mahalli müşahir Fatih Yılmaz. Bir mahalli gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Yeminli mahalli müşahir İsmail Bağcı. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Ben de uğraşıyoruz, İyiyiz. Çalışıyoruz. Devam. Bizim vergiyle ilgili ilişkilerimiz devam ediyor.
0: Kesinlikle yani süresiz devam ediyoruz.
1: Tabii yani hiçbir şekilde gündemde sürekli bir yoğunluk oluyor. Sürekli tebliğler oluyor. Sürekli hani bir kamu idaresi tarafından yapılan düzenlemelere biz de takip ediyoruz. O yüzden de gündeme sıcak kalmak durumundayız. Tabii.
0: Evet, bu sıcak gündemde gerçekten 6. ayın 4'ü 2026'da bir resmi gazetede yayınlanan torba yasamız var.
1: Evet.
0: Vergiyle ilgili.
1: Evet.
0: Bu yayınlanan resmi gazetede torba yasa da hayatımıza neler katıyor?
1: Şimdi aslında şöyle Haziran'ın 4'ünde yayınlanan, resmi gazetede yayınlanan 7582 sayılı bir kanunumuz var. Aslında biz torba yasa diyoruz ama hani birçok vergi kanununu ilgilendiren bir aslında kanun oldu. Şimdi bunun içinde aslında birçok şeyi barındırıyor. Ama hani temel düzende baktığımızda aslında bu bir ay gibi bir sürede olmak üzere hani çok fazla da konuşuldu zaten. Hani bunun üzerindeki düzenlemeler. Ama hani şu an tebliğlerimizle bu artık nasıl uygulanacağı, ne yapılacağına ilişkin hani hayatımız aslında bir yön çiziyor. Vergisel olarak bir yön çiziyor. Aslında çok önemli düzenlemeleri de barındırıyor kendi içinde. Hani bunlardan birisi 6183 sayılı kanunun 48. maddesi biliyorsunuz. Tecil. Evet. Müessesesi. Bu tecil müessesesinin içerisinde bir düzenleme oldu. Kanunun içerisinde 36 ay ibaresi 72 aya çıkarıldı. Onun dışında teminat uygulamasında hani kanunun lafzının içerisinde 50 bin kelimesi 1 milyona daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu tutar 10 milyona çıkarıldı. Ayrıca da 20 Sıranoğlu tahsilat genel tebliği yayınlandı 6. ayın 16'sında. Bu da ayrıca bir düzenleme içeriyor. Yani bu çok farklı bir hani düzenleme, genel düzenlemenin dışında aynı zamanda özelde bir düzenleme, belli tarihe kadar olan bir süreç için bir düzenleme öngörüyor. Bunun dışında varlık barışı dediğimiz bir husus var. Hani aslında nam diğer biz varlık barışı olarak biliyoruz ama burada bir Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 19. maddesi eklendi. Bu kanun içerisinde de hani aslında kayıt dışı olan bir para unsurlarının milli ekonomiye kazandırılması amaç ediniyor. Hani bu konu aslında daha önce de hani gündeme gelmiş bir konu. Yani önceki yıllarda da birkaç kere çıkarılan bir hani kanunun benzer devamı gibi değerlendirebiliriz. Burada yani bu kanunun dışı yani kanunun bu maddesi dışında geçici 19 dışındaki benim en önemli yani unsurlardan birisi hani 2026 yılında beklediğimiz aslında 2026 yılında uygulamasını biz bekliyorduk. Ama 2027 yılında uygulamaya girecek olan sanayi sicil belgesine haiz evet. üreticiler ile zirai üretim yapan kurumlar yani kurumlar vergisi mükelleflerine %12,5'luk bir vergi oranı yani bu faaliyetlerine üretim faaliyetlerine yönelik kazançlarına uygulanacak %12,5'luk bir vergi oranı hani gündeme geldi. Bunun dışında yani yurt dışından alınan malların aynı şekilde Türkiye'ye hiç girmeden transit şekilde Türkiye dışına tekrar satılması suretiyle elde edilen kazançlara bir indirim mekanizması geldi. Aynı zamanda bu işlere aracılık hizmetlerine de aynı şekilde buna bir indirim mekanizması geldi. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesine eklenmek suretiyle. Yani bunun dışında nitelikli hizmet merkezleri diyebiliriz. Buna ilişkin bir düzenlememiz var. Türkiye'ye yerleşmiş sayılan gerçek kişilere yönelik bir vergi düzenlemesi var. Ya bunun dışında aslında bunu çoğaltabiliriz de bu konuşulduğu için artık çok fazla girmeye gerek yok. Yani aslında özet olarak baktığımızda bunlar.
0: Peki bu kanun 7582 kanunda birçok mükellefimizin, işverenimizin merakla beklediği tecil taksitlendirme olayı var.
1: Evet.
0: Bu kimleri kapsıyor, hangi borçlarımızı kapsıyor ve nasıl yapılıyor?
1: Şimdi şöyle, aslında bu çok fazla konuşuldu. Şimdi bu bir yapılandırma değil.
0: Evet.
1: Yani bir vergi yapılandırması değil.
0: Değil.
1: Yani aslında 6183 sayılı kanun, yani ammel alacaklarının tahsil hakkında kanuna ilişkin aslında düzenlemenin bir anlamda genişletilmesi, bir anlamda esnemesini içeren bir kanun değişikliği. Ama 20 Sıranoğlu tebliğ ile de, yani tahsilat genel tebliğ ile de, yani 31.08 2026 tarihine kadar olan başvurulara da bir özel bir düzenleme geldi. Şimdi aynı zamanda kanunun genel lafzında 36 ay 72 aya çıkarılması ibaresi genel, 10 milyon teminat genel, ama ayrıca bir de özel bir düzenlememiz var. Buradaki durum aslında şu: kanunun yayın tarihinden sonraki gün olan, yani 05.06.2026 tarihinden sonraki, yani tarih itibariyle vadesi dolan borçları, vadesi dolan borçları içeren bir uygulama, ama şimdi buna ÖTV, özel tüketim vergisiyle 2026 yılında uygulanan geçici vergi, yani kurumlar vergisinden mahsup edilen geçici vergi bu hususa girmiyor. Bunun dışındaki genel kamu alacaklarının girdiğini söyleyebiliriz biz bu hani uygulamaya. Şimdi buradaki durum şu aslında: 05.06.2025 tarihi itibariyle vadesi gelmiş, dolmuş. Ve 16.06.2026 sonrasında da hani tebliğ geldiği için, evet, tahsilat genel tebliği geldiği için 31.08.2026 tarihine kadar tecil ve taksitlendirme başvurusunda özellikle bir durum ortaya çıktı. Şimdi buradaki olayın en önemlisi şu: yani uygulanan faiz oranı aslında 39'dan 29'a indi. Yani burada tecil ve taksitlendirme faizi aslında hani buradaki başvuru ve kabul edilme suretiyle yapılan taksitlendirmede uygulanacak olan oran %29. Yani bu çok önemli bir hani konu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi diğer bir konu da şu: Eylül'ün 2026'sı, Eylül 2026 itibariyle ödeme başlayacak. Yani taksitlendirme yapılsa da Eylül 2026 itibariyle başlayacak. Ya bu aslında süreç şu şekilde: 2026, yani bu tarih itibariyle gerçekten borçları biriken gerçek ve tüzel kişiler için aslında bir anlamda rahatlatma mekanizması olarak karşımıza çıkacağını söyleyebilirim. Şimdi buradaki olay şu: şimdi başvuru sürecinden bahsedeyim. Şimdi başvuru dijital sistemine, yani GİBGOH.tr ya da Dijital Vergi Dairesi ya da E-Devlet, elektronik ortamda yapılabilir. Ancak bizzat vergi dairesine de yazılı da başvurulabilir. Yani başvuru hakkında bunu söyleyebilirim. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: vergi dairesine olan tüm borçlar içeriyor. Evet. Yani bir kişi gidip de ben borcumu böleyim, bir kısmı tecil olsun, bir kısmı olmasın gibi bir husus söz konusu değil. Tebliğde bunu net bir şekilde belirtiliyor. Vergi dairesine olan borçlarda da her vergi dairesine olan borcu ayrı ayrı tecil ve taksitlendirme başvurusunun yapılması gerekiyor. Şimdi buradaki husus şu: tamam, biz 36 aydan 72 aya çıkarıldığını, evet, söyleyelim biz. Ama bu nasıl uygulanacak? Yani buradaki taksit sayısının belirleyecek esas ne? Aslında bunu 20 Sıranoğlu tahsilat genel tebliği çok ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Burada aslında taksit sayısını belirleyen 3 hususa değinmiş. Bunlardan birincisi borçlunun zor durum hali. Şimdi birazdan açıklayacağız. Yani ikincisi tecile bağlı alacağın türü. Üçüncü de borçlunun hukuki statüsüne göre bizim tecil taksitlendirme üst sınırımızı belirliyor. Şimdi bu kısım zaten çok önemli. Şimdi burada önemli olan şeylerden birisi şu: borçlunun zor durum hali. Şimdi borçlunun zor durum halini belirleyecek bir objektif kriter nedir? O da likidite oranı. Şimdi likidite oranına dediğimiz unsur da aslında şu: şimdi bilanço ve işletme esasına tabi defterlerde hani bunun için ayrı bir formülasyon belirtmiş. Burada da dönem varlıktan bilanço usulünden, evet, bahsediyorum. Dönem varlıktan stokları düşüp bunu da kısa vadeli yabancı kaynaklara böldüğümüzde aslında bir likidite oranına ulaşıyoruz. Aynı şekilde burada işletme hesabında da kasa, bankalar ve kısa vadeli alacakların toplamının yine kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle bulunuyor. Şimdi burada bulduğumuz oran aslında bize taksitlendirmenin bir üst sınırını verecek. Yani bu da nedir? Şimdi biz bir likidite oranı dedik. Aslında bu likidite oranının aslında genel formülizasyonuna baktığımız zaman hani kısa vadeli borçları ödeyebilme gücü. Yani biz stoğu mesela çıktık, stoğu çıktığımız zaman aslında bizim dönem varlık dediğimiz husus bir yıl içerisinde paraya çevrilebilecek, hızlı paraya çevrilebilecek bir likidite. Ve kısa vadeli borçlarda bir yıl içerisinde yine ödenmesi öngörülen borçlardan bahsettiğimiz için hani burada çıkan oran aslında firmanın ödeme gücünü bir noktada verecektir. Tabii ki. O yüzden de şimdi bu oran eğer 0.50'nin 0.50 ve üzerinde ise burada taksitin üst sınırı 36 ay olacak. 0.50 ile 0.30 arasında ise 48 ay, 0.30 ve altında ise de 72 aylık bir taksit öngörülüyor. Buradaki üst sınırların aslında belirleyen unsurları bunlar. Şimdi yapılandırmanın genel aslında çerçevesinde hani borçlunun zor durum halinin tespiti ve taksit sayısındaki birinci kriteri bu. Vergi dairesinin değerlendirme kriteri. Bunun tamamı da zaten tahsilat genel tebliğinde yazıyor. Diğeri de alacak türüne göre burada sadece alacak türünde bir husus belirtmiş. Burada da katma değer vergisi ve banka ve sigorta muameleleri vergisi. Bunu ayrı tutmuş. Yani bunlar diyor, bunlara ilişkin borçlar ve bunların devamı olan vergi ziya, gecikme zammı, gecikme faizi gibi feri borçları da aslında taksit sayısındaki üst limiti 12 olarak tutmuş kanun koyucu. Burada yani tebliği düzenleyen de aynı şekilde üst sınır 12 ay olarak belirlemiş. Bir de borçlunun hukuki statüsüne göre bir belirleme yapılmış. Bu da nedir? Hani il özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ve bunlara bağlı tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar. Aynı zamanda bunların da sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olduğu tüzel kişilerin de hukuki statüsünü ayırmış ve bunlara ilişkin de tüm kamu borçları için 72 taksiti öngörmüş kanun koyucu. Aslında dediğim gibi hani burada bizim belirlemiş olduğumuz şey şu, biz taksit sayısının üst sınırını aslında belirlemiş evet. oluyor. Bu tebliğdeki bu üç unsurun değerlendirilmesiyle aslında söylenecek birinci nokta bu. Bunun dışında da bir hesaplama var. Tabii. Bu hesaplama da şu, aslında vade tarihinden, yani bizim normalde bir vade tarihimiz var. Geçmiş dönem diyelim ki firmanın 2023 yılının Ocak ayında vadesi olan bir kamu borcu var ama şu ana kadar hiç ödenmemiş. Burada da tecil talep tarihine kadar bir hesaplama yapılıyor. Gecikme zammıyla birlikte değerlendiriliyor. Değerlendirildikten sonra toplam borç belirleniyor. Toplam borç belirlendikten sonra da bu konuda eğer tecili kabul edilenler ve taksite ayarlanan buna göre ödeme planı çıkartılıyor. Aslında temel mantığı bunun üstüne kurulu. Sadece burada dediğim gibi toplam borç belirlendikten sonra tecil talep tarihinden itibaren uygulanacak faiz oranı 39 değil de artık 29 oluyor. Hı hı. Ve taksit sayıları da buna göre genişliyor. Yani aslında firmalara bir anlamda şu borcunu genele yayma ve aslında biraz daha finansal durumunu rahatlatmayı aslında öngörüyor. Sistem bunun üstüne biraz daha kurulu olduğunu görüyoruz biz. Diğer bir husus da şu, teminat uygulaması. Şimdi teminat uygulamasında dediğim gibi 10 milyon sınırı dediğimiz şey ne? Bunu biraz açmak gerekiyor aslında. Şimdi firmaların 10 milyon TL ve üstü, 10 milyon TL ve altı borçlarında tecil talebinde herhangi bir teminat aranmayacak. Aranmıyor. Ama 10 milyon TL'nin üstünde bir borç varsa burada da şu 6183'ün 48. maddesinin söylediği husus şu, 10 milyon TL'nin üzerinde olan kısımda üzerine sirayet eden kısmın yarısı kadar da teminat verilmesi gerekiyor. Şimdi burada aslında dikkat edilmesi gereken husus, bana çok geliyor bu soru. Örnek veriyorum, vergi dairesi daha önce alacağın teminat altına alabilmek için bir haciz uygulaması evet. yapmış. Diyelim ki bir araca bir haciz koymuş ama haciz dediğim hani herhangi bir yakalama kararı yok. Sadece hacizde alacak garanti evet, altına
0: bir almış. Notere gittiğimizde notere satış verecek durumunda o aracı
1: Aynen öyle. Şimdi bunu mesela başvuruyu yapıp reddolu olduğu zaman bunu, ya bizim teminatımız da vardı aslında, hayır bu teminat o teminat değil. Bu daha önce alacağın garanti altına alınması için koyulmuş bir haciz. Hani teminatın aslında bizzat verilmesi gerekiyor. Yani bu aslında hani bir yorum mu? Aslında bir yorum ama normalde kanun mantalitesine göre teminat rızaen verilmesi gereken bir husus. Hani burada onu dikkat etmemiz gerekir. Hani buradaki durumda. O yüzden de 10 milyon TL üzerinde bir borç varsa bu 10 milyon TL'yi geçtikten sonraki kısmı, yani 10 milyonun üzerindeki kısmın yarısı kadar teminat verilmek durumunda. Zorunluluk bu. Ya bu kanun koyucunun koyduğu bir zorunluluk. Teminat uygulaması. Onun dışında şimdi bu hususları konuştuktan sonra aslında bizim söyleyeceğimiz husus da şu. Burada biz bunları sağladık. Likidite oranlarını zaten biz biliyoruz ama zaten bu hesaplanacak. Teminatı verdik. Bundan sonraki aşama değerlendirmesi 20 sıranoğlu tahsilat genel tebliğine göre tutarına bakılmaksızın vergi dairesi müdürü tarafından tebliğde yer alan hususlar açıklamalara göre sonuçlandırılacak. Yani buradaki aslında taksit sayısının üst sınır olduğunu ondan dolayı söyleyebiliyoruz biz. Bunun dışında biz bu üst sınırlarla birlikte biz taksit sayısını daha az isteyebiliriz. Bunlar üst sınır. Hani burada illaki 72 ay istenecek, 36 ay ya da 48 ay istenecek diye bir şey yok. Bunun altında bir taksit sayısı da talep edilebilir vergi dairesi tarafından. Aslında bu durumun genel çerçevesi bu. Yani tecil taksitlendirmenin genel çerçevesinin aslında uygulama biçimi bu.
0: İşte mükellefim en çok işte ya biz tamam 36 veya 72 olacak da neye göre belirledi? Rasyona şeyleri, rakamları söylediniz. İşte vergi dairesi 31.3'e göre bilanço istiyor bizlerden. Sisteme yüklemek gerekiyor.
1: Evet.
0: İşte bilanço üstüne defter tutan, işte küçük işte işletme defterine göre defter tutanlar için işletme hesap özeti istiyorlar. Evet. Yani 31.3'teki bizim işletme hesap özetimiz neyse, işte 31.3'teki bilançomuz neyse o değerlere göre bizim taksit sayımız belirleniyor.
1: Aynen, aslında hani bu öngörülebilir. Yani üst sınırın ne olduğu öngörülebilir. Yani burada sadece şunu anlamak gerekiyor. Yani vergi dairesi neye göre taksit yaptı? Üst sınırı neye göre belirledi kısmındaki aslında objektif kriter tebliğde yer alıyor. Yer aldığı için de bizim aslında dikkat etmemiz gereken, yani özellikle mükellefleri yönlendirme ve bilgilendirme konusunda aslında bizim ya benimki kabul edilmiyor, benimki bu olmuyor gibi durumlara ilişkin aslında örnek veriyorum, diyorum ya haciz konusu mesela. Evet. Haciz konusuna ilişkin hani bunun bir teminat olmadığı, tekrar teminat verilmesi, bu başvurunun aslında bir başvurunun şekil şartlarının tam olarak yerine getirilmesi gerekiyor. Ama hani 0.50 ve üzerinde, yani üst sınırın 36 ay olduğunu bilmek, 0.30'un altında da 72 ay arasında da aslında üst sınırının 48 ay olduğunu aslında bizim de biraz da anlatmamız gerekiyor. Zaten aslında bu yayında da biz bunu söylemiş olalım.
0: Kesinlikle. Bir de en çok sorulardan işte İsmail Bey, ya borcumu tecil yaptırdım, taksitlendirdim, işte ihaleye gireceğim veya aracımı muayeneye götüreceğim, borcu yoktur alabilir miyim? Veya işte aracımı götürürken borcu vardır gözükebilir mi?
1: Şimdi buradaki durum aslında şu, tebliğde buna ilişkin düzenlemeyi de yapılmış. Şimdi biz aslında namı diğer borcu yoktur kağıdı.
0: Evet.
1: Borcu yoktur belgesi. Hani bildiğimiz şey bu. Aslında borç durumu gösterir bir belgedir bu. Burada tebliğde bu da açıklanıyor. Tebliğdeki açıklamanın en büyük özelliği de şu. Şimdi borç durumunu gösterir belgede eğer biz tecil edilmiş borcun %10'unu ödemişsek, %10'unu ödenmiş olması halinde en az %10'unu, o durumda aslında borç durumu gösterir belgede tecile ilişkin herhangi bir veri yer almayacak. %10'un altında ise borç tutarı ile ödenen tutar arasındaki fark o belgede görünecek. Yani şöyle söyleyeyim size, tecil yaptık biz. Tecil yaptığımız için henüz %10'a daha ulaşmadık. O yüzden herhangi bir borç belgesinde bu tecil verileri hani muaccel olmadığı halde, yani vadesi geçmediği halde bu borcun olduğu borcu yoktur belgesinde, yani borcu yoktur demeyin de borç durum belgesinde, evet, yer alacak. Ama %10'un üstüne ödemeye ulaştığında ondan sonraki aşamada istenen belgenin içerisinde bu olmayacak. Hani bunu zaten ağırlıklı olarak firmalar şundan dolayı isterler. İhaledir ya da üçüncü tarafın kendisini riskli görmesi gibi unsurlar aslında için mükellef açısından psikolojik bir önemi var bunun. Yani bunun dışında aslında söz konusu borç ödendikten sonra bu borcun aslında bir önemi yok yani. Bu borç zaten tecillenmiş, taksitlendirilmiş. Yani zaten ihlal durumu söz konusu olursa buna ilişkin zaten uygulama çok farklı olacak. Ama hani psikolojik anlamda %10 eşiği evet. geçildiği anda borç durumuna ilişkin bir belge sorgulamasında bu görünmeyecektir.
0: Bir de işte başvuru en son 31 Ağustos olacak. Uzatmazlar ise dediğiniz gibi ilk taksitle Eylül ayında ödenecek. Dedik ki işte Eylül ayında ilk taksiti yatıramadık.
1: Evet.
0: Tecilimiz bozulacak mı?
1: Burada ya tebliğ aslında yani tecil bu tecil ve taksitlendirmesine ilişkin bu 20 sıra ne oldu? Tahsilat genel tebliğ aslında çok güzel geniş bir düzenleme yapmış. Yani bütün unsurlarıyla değerlendirmiş konuyu aslında. Şimdi orada da buna da değinmiş. Burada aslında hani başlangıç şu. Yani lafsi olarak başlangıç evet. taksitin ödenmesi ödenmemesi süresinde ihlal sebebidir. Yalnız orada şöyle bir ayrım yapıyor. Diyor ki hani bir takvim yılı içerisinde iki taksitin süresinde ödenmemesi halinde aslında bu bir ihlal sayılmaz diyor. Yalnız buraya yine bir şart koşuyor. Bu şartta ne? Söz konusu ödenmeyen taksit bir sonraki taksitin süresi içerisinde yine hesaplanacak faiziyle birlikte ödenmek kaydıyla. Şimdi diyelim ki biz bir taksiti ödemedik. Bu taksiti ödemedikten sonra ikinci taksitin süresi içerisinde ödediğimizde bu bir ihlal sayılmıyor. Aynı yıl içerisinde bu tekrarladı, tekrar ihlal sayılmıyor. Yalnız aynı yıl içerisinde bu ihlal üçüncü olursa bu sayılıyor. Yani bu bir ihlal sebebi artık takibe, tekrar muaccel, toplam borcun muaccel hale dönüşmesi, alınabilir hale dönüşmesi tekrar yol açıyor. Ancak şimdi oradaki lafızdan şu da çıkıyor. Bir takvim yılında iki tane ihlalle ilişkin tecil taksitlendirmeyi bozmuyor ama biz bir tanesi tecil taksitlendirmeyi geciktirdik ama ertesi taksit süresi içerisinde bunu yine ödemezsek aslında yine bozuluyor. Evet. Yani buradaki aslında kritik nokta bu. Benim iki tane hakkım var. O iki tane hakkımı ama bir sonraki dönem siz ödemediniz. Hani burada aslında bu iki hak aslında bir hakka düşmüş oluyor. Yani tekrardan buna dönüşmüş oluyor. Hani buradaki önemli olan durum şu. Hani benim söyleyebileceğim de şu. Herhangi bir şekilde ödeme zorluğu varsa dahi bir sonraki taksit süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor. Yani hesaplanan faiziyle birlikte ödenmesi gerekiyor. Yoksa tecil bozulur. Onun dışında böyle bu şekilde bir takvim yılının içerisinde de iki kere de bu konuda mükelleflerin bunu hak demeyeyim. Bu konudaki yapacağı ihlal bozulmaya neden olmayacak. Tekrar uyarıyorum. Bir sonraki taksitin ödeme süresi içerisinde ödenmesi kaydıyla. Aynen öyle. Bunun dışında tekrar hani söyleyebileceğimiz mevcut daha önceki borçlarda tecil edilen borçlar ne olacak kısmı. Hani onu da söyleyeyim çünkü arada az önce söylemeyi unuttum ben bunu. Şimdi böyle bir durumda da yine tecil başvurusunda bulunabiliyor. Burada da faiz güncellemesi yapılıyor. Mevcut tecil başvuruları ise şu anda diyelim ki bu kanun yayınlanmadan önce bir tecil başvurumuz var. Bu tecil başvurumuza ilişkinde biz tekrar başvuru suretiyle bu kısımdan yani 31.08.2026 tarihine kadar uygulanacak tecil işlemine ilişkin başvurumuzu yapıp değerlendirmeye tabi tutabiliyoruz.
0: Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor.
1: Tabii tabii. Durum aslında bundan ibaret. Yani tecili biraz tecil taksitlendirmeyi biz ne kadar detaylandırırsak aslında konu o kadar dağılıyor.
0: Tabii.
1: Yani şimdi çünkü şöyle bir durum var. Biz bunu dar çerçevede ne kadar anlatırsak aslında o kadar kolay anlaşılır hale geliyor. Yoksa 20 sıra ne oldu? Tahsilat genel tebliğini alıp okuduğumuz zaman hani bu yani biz mükelleflere bu tebliği okuyun. Bu tebliğe göre de hareket edin dersek şimdi bu tebliğ kazuistik çok ayrıntılı bir tebliğ. Yani bu ayrıntılı tebliğin içerisinden hani mükellefin kendi hususuna ilişkin bulma şansı zaten yok. Çünkü hani kan okumak ya da tebliğ okumak konusu ayrı bir hani uzmanlık gerektiren bir durum. Ha okunsa anlaşılır mı? Evet. Anlaşılır ama çok ciddi de kafa yormak gerekiyor. Bakalım. Şimdi o yüzden de biz ne kadar konuyu darlaştırıp anlaşılabilir hale getirirsek anlaşılan kısmıyla ilgili hani mükellefler vergi dairesine başvurusunu da doğru yapar. Yani burada bir de vergi dairesini de suçlamaz en azından. Çünkü şimdi mükellef gerekli başvuru şartlarıyla gerekli sistemini doğru yapmadığı zaman, hani karşı tarafın reddiyatını benimkini yapmadılar şeklinde demesi de doğru değil. Hani o yüzden de buradaki biz şekil şartlarını, başvuru yöntemlerini doğru bir şekilde izah edelim. Bu izahın sonucunda da mükellefler başvurularını buna göre yapsınlar. Yani özellikle 10 milyon üstü kısımda teminatın nasıl verileceği, bu teminatı verildikten sonra işte 31.03.2023 26 tarihli bilançodan tecil taksitlerin üst sınırı. Yani birisi der bana 72 taksit ver, evet, bana 36 verdiler ama. Hani bu haksızlık. Hani böyle bir şey yok.
0: Hani çünkü bu bir yapılandırma değil.
1: Ya yapılandırma değil ve şekil şartlarına tabi. Farklı. Yani buradaki belirlenen taksitleri aslında tahsilat genel tebliği zaten bu konuda sıralamış. Yani 36 üst sınırında, 72 üst sınırında, 48 üst sınırında belirtmiş. Örnek veriyorum, katma değer vergisi borcu, mükellefin katma değer vergisi borcu varken, şimdi şöyle diyelim, mükellefin bir örnek verelim, hatta tebliğde bu örneğin aynısı var. Mükellefin diyelim ki gelir vergisi bir borcu var. Bu vadesi geçmiş bu tarih itibariyle, yani bu tecil taksitlendirmeye uygun bir diyelim ki 1 milyon borcu var. Ama 500 bin TL'de katma değer vergisi borcu var. Şimdi 1 milyon TL'sine bu likidite oranlarına göre aslında 0.30'un altında bu 1 milyon TL tecil taksitiyle 72 ay olarak kabul edilmiş, 72 eşit taksitlerle ödenmesi kabul edilmiş. Ama katma değer vergisinde bir bakmış ki 12 taksit. Hani böyle olur mu? Böyle olur çünkü katma değer vergisi ve banka sigorta muameleleri vergilerinde üst sınır 12. Yani üst sınır 12 olduğu için sadece burada hukuki statüsüne göre belirlenen kurumlarınki farklılaştırılmış. Bunun dışındakinde bir farklılaştırma yok. O yüzden de hani mükellefler belirlerken borç türüne ve borç, yani şu andaki ödeme zorluğunun matematiksel sisteme göre çıkmış haline göre tecil taksitlendirme belirlenecek. Evet.
0: Üstad, siz hep vergi borçları dediniz. Ben de katkıda bulunurum. İşte işverenlerimizde SGK borçları oluyor. İşte Bağkur borçları da oluyor. SGK ve Bağkur borçları da bu kapsamda. Mükelleflerimize, işverenlerimize SGK'ya borçları varsa, Bağkur'a borçları varsa bu şekilde gidip SGK merkez müdürlüklerine gidip başvuruda bulunabilirler. İşte tecil
1: talebinde bulunabilirler. Ya orada şöyle bir ayrım var. Yani oradaki aslında bir lafsi de bir ya benim kafamda bir soru işareti var. O da şöyle. Tebliğde direkt başlangıç şöyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi idarelerine ödenebilen borçlar olarak geçiyor. Hani burada sadece ÖTV'yi ve burada ÖTV ayrılmış ve 2026 yılına ilişkin geçici vergi ayrılmış. Onun dışında ayrılan bir şey yok. Sadece orada kamu borçları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ödenebilen. Aynen öyle. Evet. Durum bundan ibaret.
0: Bir de işte 7500 kanunda varlık barışı gerçekten birçok kişiyi kapsayacak bir şekilde olacak. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız.
1: Evet, evet.
0: Bu varlık barışının özeti nedir acaba?
1: Aslında şöyle, 04.06.2026 tarihli resmi gazete, az önce bahsettiğimiz 7582 sayılı kanunun içerisine kanun 10. maddesiyle kurumlar vergisi kanununa geçici 19. madde eklendi. Şimdi aslında kanun yayım tarihiyle yürürlüğe girdi. Yani bu şu anda yürürlükte. Yalnız şöyle bir durum var. Buna ilişkin ilgili tebliğ yayınlanmadı. Şimdi tebliğ yayınlanmadı ama şöyle de bir durum var. Bu tebliğin taslağı da kamuoyuna sunuldu. Şu an Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sisteminden herkes indirip hani bunun nasıl uygulanacağına ilişkin, daha doğrusu nasıl uygulanacağı da değişebilir. Çünkü taslak
0: tabii ki.
1: Tebliğ taslak olduğu için, hatta tebliğ yayınlandıktan sonra buna ilişkin zaten ayrıca bir programda yapabiliriz yani. Hani bunu detaylandırabiliriz. Ama söz konusu varlık barışı burada aslında iki durumu ortaya koyuyor. Bunlardan birincisi, ya burada aslında amaç şu. Hani bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin bir tebliğ yayınlanacak zaten. Bu tebliğde bunun uygulama esasları belirtilecek. Şu anda taslak halde duruyor. Ama hani biz kanundan yola çıkarak, kanunun lafzından yola çıkarak aslında kanun gayet belirleyici. Kanun bunu hani çok güzel bir şekilde düzenlemiş ve nasıl yapılacağının unsurunu tek tek ortaya koymuş. Bunlardan aslında birincisi şu, gerçek ve tüzel kişiler, yani gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları. Hani bunların Türkiye'ye getirilmesi ve bildirimde bulunulması. Bir diğeri de yine gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bir bildirim suretiyle aslında ekonomiye ve sisteme katılmasından ibaret. Yani bunu bir hani sisteme katma mekanizması olarak değerlendirebiliriz. Yani burada ölü bir likiditenin sisteme aslında dahil olması ve kayıtlara yer alması. Tabii ki buna ilişkin şartlar da ortada. Bu kanunun aslında önemli özelliği 31.07.2027 tarihine kadar aslında bu bildirimde bulunabiliyoruz. Yani böyle bir bildirim zaten söz konusu. Yani bu bildirimi, yani bu kanunun süresi uzar mı kısmında hani 31.07.2027, yani bu kanun koyucunun koymuş olduğu
0: daha tarih. Bir yılımız var.
1: Aynen öyle. Aslında daha bir yılın da üzerinde. Ha, bu süre içerisinde söz konusu bildirim yapılabilir. Burada dediğim gibi tebliğ taslağı yayınlandı. Bu ben tebliğ taslağını defaten okudum. Hani okuduğumdan yola çıkarak zaten hani evet, biraz da üzerinde konuşalım. Şimdi aslında kanun lafzında şu. Diyor ki bu varlıklar diyor. Bu varlıklar, söz konusu varlıklar banka veya aracı kurumlara bildirilir. Şimdi banka veya aracı kurumlar da söz konusu bildirim yapıldıktan sonra bir vergi kesintisi yapar. Vergi kesintisi yaptıktan sonra bildirim tarihini takip eden 15'ine kadar, ayın 15'ine kadar söz konusu tutarı sorumlu sıfatıyla beyan eder. Ama bunu banka ve aracı kurum yapıyor. Burada mükelleflerin ya da kişilerin yapacağı bir işlem yok. Kişiler sadece bildirim yapabiliyor. Bankalar bunu sorumlu sıfatıyla beyan edip vergi dairesine öderler. Bu bildirimde de mükelleflerin aslında ödevi şu. Buradaki durumda mükellefler bunu defter kayıtlarına alacaklar. Bilanço esasına tabi olan mükellefler pasifte bir fon hesabı oluşturacak. Pasifte bir fon hesabı oluşturduktan sonra bu pasifteki fon hesabı sermaye ilave dışında, bakın sermaye ilave dışında bildirim tarihinden 2 yıl geçmedikçe herhangi bir şekilde işletmeden çekilemeyecek. Yani bu fon hesabı orada sabit kalacak, yoksa yine söz konusu bildirim bozuluyor. Buradaki önemli olan şey bu. Ha, 2 yıl geçtikten sonra bu işletmeden çekilebilir. Bu fon hesabı, yani çekim işlemi gerçekleştirilebilir. Burada da %5'lik kısımla ilgili aslında, %5 demeyin de daha doğrusu bu tutarın üzerinde ne kadar bir vergi kesintisi yapılacak? Hani burası da kanun koyucu zaten bu hususu belirtmiş. Burada %5'ten başlıyor. Burada da diyor ki söz konusu bildirimi yaptınız. Bildirimi yaptıktan sonra bu para banka hesaplarına yatırıldı. Banka hesaplarına yatırıldıktan sonra eğer bunu siz vadeli hesaplar, iç borçlanma senetleri, kira sertifikaları, girişim sermayesi yatırım fonlarında eğer 5 yıl süreyle duracağını taahhüt ederseniz ben %0 hiç vergi almam diyor. Eğer bunu diyor 4 yıl yaparsanız %1, 3 yıl yaparsanız %2, 4 yıl 3 yıl yaparsanız %2, 2 yıl yaparsanız %3, 1 yılda da %4 vergi kesintisi yaparım. Ama böyle bir taahhütünüz yoksa da %5 vergi kesintisine tabi tutulur. Aslında hani burada da kademeli şekilde, evet, bir aslında bu paranın da bir noktada kullanılma şekillerinde vergi oranları kullanılma şekline göre de belirtiliyor. Burada bir taahhüt aranıyor. Bu taahhüte göre de bildirim yaparken bu taahhüte göre de vergi oranı belirtiliyor. Şimdi burada söyleyeceğimiz başka kısımda şu. Şimdi burada biz bu vergiyi ödedik. Bilanço hesabımızda bunu kayıtlarımıza aldık. Ödenen vergi hiçbir şekilde gider yazılamaz. Aynı zamanda biz bu varlığı koyduk. Diyelim ki biz bir döviz koyduk. Dövizi de satarken zarar ettik. Yani bir kambiyo zararı oluştu. Bu kambiyo, buna ilişkin, varlık barışına ilişkin elde edilen zarar da kanuna kabul edilmeyen gider. Yani gider olarak kabul edilmeyecek. Buradaki aslında en önemli husus da şu. Bu bildirim tarihi öncesinde herhangi bir vergi incelemesi ya da takdir komisyonunun bir takdir komisyonuna bir sevk işlemi yapılmamışsa buna ilişkin bir vergi incelemesi ve tahriyat yapılamayacağını. Ya aslında kanun koyucu şunu söylüyor. Diyor ki getir parayı, ben vergiyi keseyim. Herhangi bir şekilde vergi incelemen ya da takdir komisyonuna sevk işlemin yoksa buna ilişkin daha sonra oluşacak bir vergi incelemesi ya da sevk işleminde ben buna ilişkin vergiyi de herhangi bir şekilde almayacağım. Aslında hani genel itibariyle şey bu. Hani uygulama bu şekilde ama bu uygulamanın şöyle bir tarafı var. Hani bu uygulamada nasıl olacağı kısmı dediğim gibi tebliğ yayınlandıktan sonra ortaya çıkacak ama diyelim ki biz bir vergi incelemesine girdik. Daha sonra bildirim tarihi itibariyle bir vergi incelemesine girdik. Bu vergi incelemesine girdiğimizde de aslında bizim bir varlık barışı bildirimimiz var. Diyelim ki bir 10 milyon evet. Varlık barışı bildirimimiz var. Ve müfettiş yapılan incelemede bir matrah farkı buldu ve matrah farkını da kayıt dışılıktan buldu. Ve toplam tutarında diyelim ki 5 milyon TL. Şimdi buradaki durum şu. Bu tutanak aşamasında kişi bunun varlık barışında varlık barışına ilişkin bir kazanç olduğunu belirtir. Vergi inceleme elemanı da söz konusu şu hususu araştırır ve buna ilişkin olduğunu görürse tahriyat yapamaz. Ama başka bir nedenden olduğunu vergi müfettişi buna ilişkin olmadığını hani belirlerse buna ilişkin bir tahriyat mekanizması ortaya çıkabilir. Bu noktada da bunun ispatı nasıl yapılabilir? Aslında soru işareti bu. Yani bir kayıt dışılık söz konusu ve bu kayıt dışılığa ilişkinde bir vergi tahriyatı yapılacak ama bir varlık barışı da var. Burada dediğim gibi taslak tebliğinden gidiyorum. Taslak tebliğdeki genel çerçeveden gidiyorum. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz biz. Mükellefin matrah farkı var ama matrah farkının bir kısmı yanlış amortisman ayırması, istisnanın yanlış uygulanması, giderin fazla yazılması, maliyetin yanlış hesaplanıp daha yüksek hesaplanması buna ilişkin zaten bu varlık barışının söz konusu hususu değil. Aynı bu uygulamanın yanlış olmasına yani söz konusu kişinin kayıt dışılığı nedeni yani matrah farkının nedeni kayıt dışı satış değil. Tam tersi söz konusu kayıtlı giderlerindeki yanlış uygulamadan kaynaklı olduğu için bu varlık barışından etkilenmeyecek. Ama diyelim ki kayıt dışı satış var. Şimdi kayıt dışı satış kısmında da bu tespit edildiği zaman bunu varlık barışıyla ilişkilendirilebilir. Ama dediğim gibi burada vergi inceleme elemanının bunu tespit de etmesi gerekiyor. Evet. Bu iddianın aynı zamanda tespit olması gerekiyor. Bu konuda da işte bunun nasıl tespit olacağı kısmı da aslında bir noktada muallak ve subjektif unsuru barındırıyor. Evet. O yüzden de hani şimdi tebliğ taslak olduğu için bunun üstünde aslında hani biz şu an yorum yapıyoruz ama hani biraz daha detaylandırılsa aslında bu konu daha iyi anlaşılabilir hale geleceğini düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle yani dediğiniz gibi tebliğ taslak haline belki tebliğ değerlerde değişiklik olabilir. Bunlar işte tebliğ yayınlandıktan sonra daha net ortaya çıkacaktır.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Aslında durum biraz bundan ibaret. Dediğim gibi varlık barışı konusu, ha bir de şunu söyleyeyim. Şimdi varlık barışı ile ilgili aslında yorumlarda da yanlışlık var. Yani burada şu var, yani kayıt dışı bir likitin milli ekonomiye kazandırılması amaç ediliyor da herkes diyor ki ya aslında hani suç unsuru olan unsurlar da aslında ekonomiye giriyor. Hayır böyle bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Şimdi kanunun bu bahsettiğimiz geçici 19. madde yani 7582 sayılı kanun bunu vergiyle ilgili konuşuyor ama diğer kanundaki mevzuatları istisna tutuyor. Yani burada eğer bir suç varsa buna ilişkin tahkikat yapılmasına engel değil. Yani burada en önemli husus bu. Yani herhangi bir suç geliri ekonomiye kazandırılırken hani suçlu olanın suçu kar kalmayacak. Yani doğru. Neden biz vergisel olarak bakıyoruz burada? Evet. Vergisel olarak bakıyoruz ama kanun buna istisna getirmiş. Hani diğer dediğimiz diğer kanunlardaki unsurlar bunun dışında. Yani burada her türlü tahkikat yapılabilir, masak incelemesi yapılabilir. Yani buna ilişkin ama bu kayıt dışılıkla ilgili bir ilişkilendirildiği zaman vergi tahriyatı yapılmayacak. Çünkü hani burada %5'lik vergiyle aslında hani milli ekonomiye bir para milli ekonomiye kazandırma ve bir aslında bir barış gibi değerlendireceğiz. Evet. Barış Eli gibi değerlendireceğiz ama Barış Eli derken burada suç olmayan Barış Eli.
0: Evet.
1: Yani konusu suçsa zaten bunun ayrıca tahkikatı 7582 sayılı kanun engellemiyor.
0: Engellemiyor.
1: Yani o yüzden buradaki yanlış anlaşılmanın da aslında önüne geçilmesi gerekiyor.
0: Mutlaka.
1: Ya geçmiş kanunlarda da aslında bu bir noktada
0: vardı.
1: Böyle.
0: Evet. Zamanımızın sonuna doğru geliyor İsmail Bey. Bir de işte hep merak edilen işte ihracatçıya indirimli konular vs. uygulanıyor. İmalatçıya uygulanıyordu. Bu 7582 sayılı kanunda değişiklikler oldu.
1: Evet.
0: Hatta komisyonla dahi değişti.
1: Evet, evet, evet. Evet.
0: Kurumlar verisi kimlere için düştü?
1: Ya şimdi o kısım şöyle, ya çok fazla değişiklik oldu.
0: Evet.
1: Şimdi bu konu 2026 dendi. 2026 sonrası tekrar komisyonda değişildi. Değiştikten sonraki kanun uygulaması farklılaştı. Sonuç olarak bize bir artık kanun metni yayınlandı ve bu kesin. Şimdi burada aslında yani fikrimce bu çok önemli bir uygulama. Hatta şöyle ekonomiye gerçekten can suyu katacak bir uygulama diyebilirim ben. Neden diyeceksiniz? Burada sanayi sicil, şimdi şöyle ben aslında kanun sistematiğini size söyleyeyim. Bu kurumlar vergisi kanunun 32. maddenin 8. fıkrasını değiştirdi. 7582 sayılı kanun. Burada da şu dendi. Sanayi sicil belgesine ait fiilen üretim faaliyetini iştigal eden kurumların, yani kurumlar vergisi mükelleflerin üretim faaliyetleri ile zirai üretim faaliyeti yapanların bu üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlara uygulanacak vergi oranı 2027 yılından itibaren olan kazançlara %12,5 uygulanacak. Şimdi bu bizim aslında beklediğimiz 2026 idi. Hani 2026 olsa evet, biraz daha hani rahatlar mıydı? Çünkü üreticiler sonuçta hani işin içerisinde ciddi anlamda bir üretim var. Üretim olduğu için de hani buradaki üreticilerin vergi yükünün aslında biraz daha istihdama kayması, üretim faaliyetinin daha etkilenmesi ya da şöyle düşünelim. Hani bizim yabancı para dediğimiz, yabancı yatırım dediğimiz, dışarıdan gelecek yatırım dediğimiz şeyin para piyasalarından çok belki üretim sektörüne daha fazla kayacağı. Yani üretim sektörünün artık Türkiye'de biraz daha gelişmesinin önünü açabileceği bir uygulama olduğu için çok değerli bir uygulama bu. Ama hani burada adalete hani şöyle söyleyeyim size, %12,5'luk vergi neden diğerlerine uygulanmıyor kısmını, hani o kısım dediğim gibi herkesin bir beklentisi var. Ya örnek veriyorum, hizmet sektöründe olanlara bu uygulanmayacak, %25'le devam. Tabii. Onun dışında hani işte doğrudan al sat yapan mükellefler, ya bunun gibi mükelleflere bu uygulanmayacak. Ha, onların da beklentisi var mı bu konuda? Beklentisi var. Karşılanabilir mi? Yani karşılanabilir. Hani biz aslında bekliyoruz bu tip vergi uygulamalarıyla aslında hani biraz daha canlanmanın, yani istihdamın daha hani sürdürülebilir olması. Hani bunun normalde önünün açabileceğini düşünüyoruz ama dediğim gibi burada üretim faaliyetinin olması, ya özellikle biz belki biraz daha dar bakıyor olabiliriz. Bizim Kayseri'de şu anda organize sanayide zaten üretim faaliyetiyle iştigal eden mükellef çok fazla. Hani bunların biz şu anki likidite durumlarını net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden biz belki değerli görüyoruz. Hani bu mükellefleri bir noktada rahatlatacak. Bu noktada da üretim faaliyetlerinde hani küskünlük diye bir şey olmayacak. Hani üretime biraz daha devam edeceklerini düşünüyorum. Yani üretimin arttırılabileceğini düşünüyorum ben. Hani bu, o yüzden de ben çok değerli buluyorum. %12,5'luk vergi oranı üretici, şu da bir gerçek. Üretici %12,5'luk vergi ama bunu bir de ihraç ederse ayrıca bir vergi indirimi uygulanmayacak tabii ki. Yani bunu, buna kanun izin vermiyor. Ama dediğim gibi bu çok ciddi ve özel bir düzenleme. Hani bunun gibi düzenlemeler reel piyasayı, üretim piyasasını, mükellefleri rahatlatır. Hani diğer sektörlere ilişkinde bir beklenti varsa da hani umarım bu beklentiler karşılanır.
0: Mutlaka vardır. Hem vergi oranlarında olsun, hem KDV oranlarında olsun mutlaka bir beklentiler var. Gerçekten düşüncede nasıl uyguluyoruz? O da farklı soru işaretleri var tabii
1: evet
0: ki.
1: Ya orada şöyle, sadece bizim dikkat etmemiz gereken husus aslında şu. Şimdi üretim faaliyetine bu geldi. Dediğim gibi tebliğsi şu anda taslak halinde. Zaten 2027 yılına kadar zaman var ama hani mükelleflerin bunu doğru da hesaplaması gerekiyor. Yani hesapların üretim faaliyetleri ve üretim dışı faaliyetlerinin aslında bir noktada ayrı tutulması, hani bunun denetiminin kendi içinde yapılması ve bu kazanç tespitinin doğru yapılması aslında mükellefler için çok büyük bir önem arz edecek. Çünkü şimdi %12,5'luk genel oranı, yani %12,5'u bütün faaliyetlerine uyguladığı zaman aslında bu üretim faaliyetinden elde edilmeyen kazançlar da kapsadığı için eleştiri konusu olabilir. Evet. Hani burada mükellefler sadece üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlarını tespit etmesi adına hani biraz daha kayıtların nizami ve düzenli hale getirmesini zorunlu kılıyor.
0: Mutlaka. Hem burada bir sanayi sicil belgelerinin önemi ortaya çıktı.
1: Evet.
0: Üretim firmalarımızın sanayi sicili kayıtları yoksa bir an önce yaptırmaları da gerekiyor.
1: Evet, evet, aynen öyle.
0: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz varsa İsmail, onları da
1: ben
0: alalım.
1: Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Kesinlikle. Ya ben çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Aslında hani söz konusu tecil taksitlendirme, varlık barışı ya da üretim faaliyetine ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulaması hususunun aslında genel çerçevesini çizdiğimizi düşünüyorum. O yüzden de güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
4: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 07 77. Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 16 80. Gölgeli Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 68 09. Haseki Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 83 83. İldem Kahraman Eczanesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi 0352 290 88 03. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 41 47. Vefa Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 42 08.
3: Nöbetçi Eczaneler. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
5: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
4: Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
6: Hocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
4: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
7: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
3: Haftanın özeti.
4: 28 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hak İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş, bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hak İş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor," dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
3: Haftanın özeti.
4: 29 Temmuz Çarşamba. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz," dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız," dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 30 Temmuz Perşembe. CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir, dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için seneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
8: Acil çağrı

0: süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
1: 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASKİ'mizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Hacılarımızın nezi, tertemiz, pırıl pırıl su içmelerine fırsat verecek.
0: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 sayı ihracat rakamlarımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Çocukken televizyon karşısında saatler geçirenlere söylenen "O kutu beynini eritecek" uyarısı bilimsel bir karşılık buldu. Yapılan yeni bir araştırma, televizyon izleyerek geçirilen saatlerin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yerli turistler, yurt içinde sağlık için yılın ilk çeyreğinde 10 milyar 626 milyon 291 bin lira seyahat harcaması yaptı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Doçent Doktor Bayram Demir, kamu, özel ve üniversite sağlık tesislerini kapsayan 180'e yakın yeni akreditasyon başvurusunun bulunduğunu söyledi. Avustralya, zayıflama ve tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. Buna göre doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,9, kadınlarda 81,1 yıl olarak saptandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere'de bir gönüllüye uygulandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği, 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Sağlık Rehberi'nde haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

gözümle. O gül benim hayatımdır, ömrümde derim hemen. O gül

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 1291. Uri, Schwyz ve Unterwalden kantonları İsviçre'nin temelini attı. 1560. İskoç parlamentosu Papa'nın otoritesini artık tanımayacağını bildirdi. Böylece İskoç Kilisesi ortaya çıkmış oldu. 1571. Lala Mustafa Paşa, Venedik Cumhuriyeti'ne ait Kıbrıs Adası'nı fethetti. 1589. Fransa Kralı 3. Henry bıçaklandı. Saldırgan, koyu katolik olan rahip Jack Clement'ti. Clement olay yerinde öldürülürken, kral ertesi gün hayatını kaybetti. 1690. İlk Afrikalı köleler Jamestown'a, Virginia'ya getirildi. 1773. Tersane Hendese Hanesi yani Deniz Harp Okulu Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul'un Kasımpaşa semtinde açıldı. 1774. İngiliz kimyacı Joseph Priestley oksijen gazını keşfetti. 1798. Nil Savaşı'nda Amiral Horatio Nelson komutasındaki Britanya donanması Abubekir Körfezi'ndeki Fransız donanmasını yendi. 1830. Belçikalıların Hollanda'ya karşı ayaklanması sonucunda Belçika'nın kuruluş süreci başladı. 1834. Britanya İmparatorluğu'nda kölelik kaldırıldı. 1840. Ceride-i Havadis gazetesinin ilk sayısı yayımlandı. 1876. Colorado, 38. eyalet olarak ABD'ye kabul edildi. 1894. Çin-Japon Savaşı başladı. Japon İmparatorluğu, Kore üzerindeki hakimiyet mücadelesi nedeniyle Çin'e savaş açtı. 1902. ABD, Panama Kanalı'nın haklarını Fransa'dan satın alarak kanalın inşaatını başlattı. 1914. Alman İmparatorluğu, Rusya İmparatorluğu'na karşı savaş ilan etti. 1933. İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1936. Berlin Olimpiyatları Adolf Hitler tarafından başlatıldı. 1941. ABD ordusu için tasarlanan hafif arazi aracı Jeep'in ilk örnekleri üretildi. 1950. Türkiye, NATO'ya başvurdu. 1963. Büyük Britanya, Malta'ya 1964 yılında bağımsızlık vermeyi kabul etti. 1964. Belçika Kongosu'nun adı Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak değiştirildi. 1969. 6. filoyu protesto etmek amacıyla düzenlenen mitinge bir grubun saldırmasıyla olaylar çıktı. Olaylarda iki genç hayatını kaybetti. Yaklaşık 200 kişi yaralandı. 1971. TÜSİAD kuruldu. 1975. Arnavutluk, ABD ve Kanada'nın katılmadığı, 35 ülkenin katıldığı Helsinki zirvesinde Helsinki nihai senedi imzalandı. Senet, insan hakları ve temel özgürlükler konusunda önemli hükümler içerdi. 1999, Avrupa'da yaşanan deli dana hastalığı krizi nedeniyle İngiliz etine uygulanan ambargo kaldırıldı. 2001, İsrailli bilim insanları, embriyodan elde edilen hücrelerden kalp hücreleri üretmeyi başardıklarını açıkladı. 2002, Irak, 4 yıllık bir aradan sonra Birleşmiş Milletler Baş Müfettişi'ne denetim yapmak üzere Bağdat'a davet etti. 2006, rap sanatçısı Sagopa Kajmer'le kolera evlendi. 2008, Konya'nın Taşkent ilçesinde özel bir vakfa ait 3 katlı ve kaçak olarak din eğitimi veren öğrenci yurdu, LPG gazı sıkışması sonucu çöktü, olayda 18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 27 Temmuz Pazartesi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen son noktaya dair bilgi veren Başkan Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Şu andaki aldığımız bilgiler doğrusunda bir aksayan taraf gözükmüyor. Allah'ın izniyle yıl sonuna her zaman kamuoyuna açıkladığımız gibi kavşağımızla ilgili trafiğe açıklık, akış sağlanmış olacak. Elbette çevre düzeniyle ilgili belki ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Kocasinan Belediyesi ile ilgili bir konuysa evelallah yapacağımızı yaparız, üstesinden geliriz. Yapamayacağımız konularla ilgili de sizlere geri dönüş yaparız. Devlet ihtiyaç sahibi kimse ona yardım edecek. İhtiyacı olan kimse. Bu noktada kriterleri araştırıyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, gereğini yapıyoruz.
1: Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Biz teşkilat olarak da sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşebilir, konuşabilir. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nde vatansever, vatan haini vesaire ayrımını yapan AK Parti'ye inat, bu memleket içerisinde mücadele eden, fikir beyan eden, gizlemeyen kendisini, saklamayan herkes vatan evladıdır ve herkesle de konuşulabilir.
0: Haftanın özeti.
1: 28 Temmuz Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor dedi. Yeni Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısını basına kapalı gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Genel Başkan Özgür Özel parti organlarındaki seçimlerin tamamlandığını açıkladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise 5 kişiden oluşan yeni grup yönetimini duyurdu. Kocasinan Belediyesi ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni bir kuyu oluşturdu. Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağı belirtildi. Hakiş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, "Sendikamız Hizmet İş bir kez daha Türkiye'nin genel işler iş kolunun ve Hakiş Konfederasyonu'nun en büyük sendikası olma unvanını koruyor." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin hayata geçirdiği RES projesi Kamu Yeşil Dönüşüm kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Temmuz Çarşamba. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alındı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları devam eden kanun teklifine ilişkin komisyona katılan bütün partilere son kez sesleniyorum. Şimdilik verilen her taviz bir sonraki talebin başlangıcı olacaktır. Bugün sustuğunuz her başlık yarın önünüze bir kanun maddesi, vebal ve suç ortaklığı olarak gelecektir dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Erdal Altun, ekonomi, geçim, faiz ve üretim gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Saadet Partisi olarak faiz odaklı değil üretim odaklı, tüketimi kısmaya değil üretimi arttırmaya dayalı, rantı değil emeği önceleyen, ithalata değil yerli üretime güç veren bir ekonomi anlayışının Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yol olduğuna inanıyoruz" dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreteri Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye bağlı birim müdürlerinin katkılarıyla 2026 yılı yarı yıl değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, "Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir Yahyalı için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlıyız" dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Temmuz Perşembe, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısında parti yönetimi belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını söyledi. MHP'li Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Türk İş tarafından açıklanan Temmuz 2026 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, gıda ve birlikte tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken 325 lira olarak açıklandı. Açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran politikaları uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklanan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, Haziran ayında gençlerle işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan, bir önceki yıla göre ise 3,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Böylelikle 2005 yılından itibaren en iyi seviyede gerçekleşti dedi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, gelen çağrıları ve ekiplerin yönlendirmelerini nasıl yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında yangın ihbarlarında artış yaşandığını aktaran Ak şunları söyledi.
5: Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı karşılayıcı arkadaşlarımın amacı aslında olayı ve adresi doğru bir şekilde anlayıp ilgili birime veya birimlere vakayı yayınlamak. Vakayı yayınladıktan sonra eğer mesela bir trafik kazasıysa ve tıbbi yardım, acil yardım yapılması gerekiyorsa oradaki kişilere, bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri, çağrı yönlendiriciler arkadaşlarımız daha detaylı sorular sorarak veya tıbbi yardımda bulunarak, işte kanayan bölge varsa kanayan bölgeye bastırın, işte hastayı yan çevirin gibi yönlendirme yaparak süreç işlemiş oluyor.
0: Haftanın özeti.
1: 31 Temmuz Cuma, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, süreçle ilgili soruları olanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altında cevap vereceklerini ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde yürütülen 100 milyon TL'lik altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili şunları söyledi.
6: 5 kilometre ana boru olmak üzere, 15 kilometre ara borular olmak üzere muhtelif çaptaki borulardan oluşan yaklaşık 100 milyon TL yatırımı içeren bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Ancak bu bağlantılar vesilesiyle 7 tane ekip çalışacak o gün. Salı günü yaklaşık 8 saat bu bölgede su veremeyebiliriz. O açıdan hizmetin elbette bir bedeli vardır. Rahmet olması için zahmetin olması lazım. Bu kadarlık zahmete vatandaşlarımızın anlayış göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda altyapı ekibimiz ve KASK'imizin kıymetli ekibi çalışmalarını tamamlayacak. Acılarımızın nezi, tertemiz, pırı pırı su içmelerine fırsat verecek.
1: TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin 2026 yılı Haziran ayı ihracatı bir önceki aya oranla %11,75 oranında artarak 338 milyon 398 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21,14 oranında artış kaydetmiştir. Kayseri olarak 2026 yılı ilk 6 sayı ihracat rakamlarımız ise 1 milyar 928 milyon 817 bin dolar oldu. İlk 6 aylık rakam yıl sonunda Kayseri olarak 4 milyar dolar hedefine ulaşabileceğinin umudunu arttırmıştır dedi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 0777. Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Gölgeli Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 6809. Haseki Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 336 83 83. İldem Kahraman Eczanesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi 0352 290 88 03. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 41 47. Vefa Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 42 08.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Beni vurup yerde bırakma, katlanamıyorum hiçbir.

0: gece. Radyo Radar 91.8.
1: İnanmıyorum nasıl ayrıldık, kime aldandık, kara sevdaydık.

Bir kokusu vardır akşamın ve toprağın. Candan geçirir insanı yaşama düşman yalnızlığın. Bilirim tutarsızdır tuttukların, bağıra bağıra bağrına bastıkların. Bilirim sadece uykularla sınırlıdır ayakta uyutulduğunu unuttuğun anların. İntihar ediyorsun belki rüyalarında, belki de biri öldürüyor seni sıkarak avuçlarında. Korkuyorsun, korkuyorsun ölümden de yaşamaktan da. Olmuyor ikisi de. Ne yaşam beliriyor yüzünde, ne ölüm alıp başını gidiyor sessizce. Her gün biraz daha ölerek yaşıyorsun, her gün yaşayarak biraz daha ölüyorsun. Her gün biraz daha. Keşke yapabileceğim bir şey olsa, bir şey olsa seninle ölmek dışında.